adını sonsuza dek yaşatmıştır. Amasra, hem tarihi dokusunu korumayı başaran hem de modern turizmin ihtiyaçlarına cevap verebilen nadir yerlerdendir. Amasra, binlerce yıllık geçmişiyle Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Helenlerden Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok uygarlığın izlerini taşıyan bu kent, bugün hala o derin tarihi fısıldıyor. Gökyüzünden süzülen gözlerimiz Kemere Köprüsü'nü izliyor. Roma döneminden kalma bu taş köprü, iki küçük adayı birbirine bağlayan sessiz bir şiir gibi duruyor. Sahil boyunca uzanan balıkçı tekneleri, maviye sevdalı insanların sabrını ve emeğini simgeliyor. Limanın hemen arkasında yükselen Amasra Kalesi, zamana meydan okurcasına tüm ihtişamıyla ayakta. Her bir taşında tarih, her bir duvarında hikaye gizli. Burası sadece bir şehir değil, doğayla tarihin, efsaneyle gerçeğin el ele verdiği bir yaşam tablosu.

Zamanın durağanlaştığı Osmanlı kasabası. Gökyüzünden bakıldığında adeta bir tarih masalının içine düşmüş gibi hissedersiniz. Yeşilin binbir tonuna sarılmış tepelerin arasında sakince akan deresiyle doğayla tarihin el ele verdiği ender yerleşimlerden biri. Burası Bolu'nun Şirin ilçesi Göynük. Yüzyıllardır bozulmamış Osmanlı mimarisiyle bezenmiş evleri, çarpıcı çatı dokusuyla havadan bakıldığında sanki bir zaman makinesinin kapısını aralar. 700 yıllık tarihiyle Anadolu'nun geleneksel şehir dokusunu yaşatan ender kasabalardan biri olma özelliğini taşır. Taş temelli, ahşap çatılı evleriyle Göynük, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almayı hak edecek nitelikte. Kasabanın merkezinde göğe yükselen Zafer Kulesi adeta bu tarihi dokuya tanıklık eden bir nişanedir. 1923 yılında inşa edilen kule, Kurtuluş Savaşı'nın anısını yaşatır ve ilçeye hakim tepede vakur bir bekçi gibi durur. Kuleden manzaraysa nefes kesicidir.

Göynüğün dar sokakları, kırmızı kiremitli çatıları ve yeşil dokusu gökyüzünden bir tablo gibi görünür. Göynük sadece mimarisiyle değil, ruhani yönüyle de derin izler taşır. Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi bu kasabada yer alır. Fatih Sultan Mehmed'in hocası olan bu büyük alim, Göynük'e manevi bir derinlik katar. Her yıl düzenlenen Akşemseddin şenlikleri binlerce kişiyi bu küçük kasabaya çeker. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için de Göynük bir cennettir. Gökyüzünden süzülen her kare, Göynük'ün ne kadar özel ve korunmaya değer bir yer olduğunu fısıldar. Zamana direnen bu sessiz kasaba, geçmişin izlerini geleceğe taşırken, izleyenlere de sade bir güzelliğin ihtişamını sunar.

Vildan Çelik, hayallerinin peşinden giden 25 yaşında bir tır şoförü. Dört metre yüksekliğindeki tırıyla sadece yük değil, cesaretini, özgürlüğünü ve sınır tanımayan hayallerini taşıyan Vildan Çelik'in Diyarbakır'dan Kocaeli'ne uzanan hayat yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Ben Vildan Çelik, 2000 doğumluyum. Diyarbakır Silvan, Küreşah Köyü'nde doğdum. 2008 yılında geçim kaynaklarından ötürü ailemle beraber Kocaeli'ye göç ettik. Babam ve ailesi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Sanırım 7 çocuğa yetmeyeceğini düşündüğünden dolayı ve inşaat işinde doğudan çok batıda iş olduğundan kaynaklı komple ailecek bu tarafa yerleştiler. İlkokula başladım. İlkokulu biraz zor alıştım. Çok adapte de olamadım açıkçası. Dilim farklıydı. Bu kadar kalabalığın içine ilk defa girmiştim. Daha sonradan ortaokulu da aynı yerde bitirdikten sonra biz tekrardan taşındık. Taşınmamızın sebebi de erkek kardeşim vefat etti benim trafik kazasında. Son sınıfı yeni taşındığımız yerde okudum ve o dönem işe başladım, çalışmaya başladım. 13 yaşında falan, aynen 13 yaşında çalışmaya başladım. O süre içerisinde çalıştım, sonra liseye başladım. Lise başladı benim için. Lise başladıktan sonra okul çıkışları işe gidiyordum. Hafta sonları yine işe gidiyordum. Hem aileye destek olmak için hem kendi harçlığımı, yol paramı falan çıkarmak için. Benim okulum biraz uzaktı. Biraz derslere kulak asmayıp sınıfta kaldım. Sınıfta kaldıktan sonra okul sarmadı beni. Bir alt sınıfımla tekrar okumak falan böyle garip geldi. Devam etmedim, ben okulu bıraktım. Belli bir süre çalıştım. Daha sonra pişman oldum. Hani sürekli patronlarım da diyor, niye okumadın, niye okula devam etmiyorsun, git yazıl, hani tekrar devam et falan. Sonra kafama bir şey, böyle bir balyoz düşer gibi oldu. Dedim ki evet Vildan, sen hani tamam ortaokul okey ama lisen yok. Yarın öbür gün ehliyet almak isteyeceksin, bir yere girmek isteyeceksin. İşe hani hep sürekli garsonluk yapamazsın diyerek, düşünerekten pişmanlık geldi. Daha sonra açık öğretime yazıldım. Açık öğretimde moda tasarım bölümüne yazıldım. Daha doğrusu kuaför, aşçı gibi bir şeyler olmak istiyordum ama ona gittim dedi bölümde yer kalmadı. Buna gitti dedim bölümde yer kalmadı. Dedim ne var? Dedi giyim üretim moda tasarım dedi. Dedim

çıkayım bari, yazın beni dedim. Ama baktığım zaman iyi ki yazılmışım. Ben bu bölümü bitirdikten sonra, hatta bitirmeden beni elimin işçiliğini fark ettiler ve beni işe çağırdılar. Güzel teklifler alınca değerlendirmek istedim. Dediler ki Vildan, biz sana makine alalım, sen evde yürüt, biz kendi işimizi sana fiyatıyla verelim. Mantıklı geldi, kulağa da hoş geldi. Evde oturduğum yerde istediğim zaman çalışırım, istediğim zaman çalışmam diye düşündüm. Kız kardeşim ve annem bu konuda çok yardımcı oldular. Her zaman da çok destekçimlerdi. Hep beraber bir dükkan açtık ve dükkanı işletmeye başladık. Aslında her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki vaktimizi kendimize ayıramadığımızı fark ettiğimiz zaman biz bir durduk. Kendimden fazla veriyorum, zamanımdan fazla veriyorum. İş çıkıyor ama maddi olarak bakıyorum. Tamam, az miktar geliyor, yetiyor mu? Baktığın zaman yetiyor. Ama kendimden daha çok veriyorum. Bunun farkına vardığım zaman tam o dönemlerde Görkem hayatıma girdi. Sonra Görkem'le tır işine girmeye karar verdik. Bir gün oturduk masada. Dedim ki, Görkem gel dedim, biz dedim tır şoförü olalım. Şöyle oldu. Ne alaka?

Ondan sonra tabii biz sohbet esnasında ben birden bunu söyledim. Hani dedim Avrupa'ya gitmek istemiyor muyuz? İstiyoruz. İşte beraber çift şoför olarak git gel yaparız. Güzel olur. Hem orayı görürüz hem burada ailemizden uzak olmayız. Yine gel gitimiz olur. Birbirimize selamımız, sabahımız olur diye düşündüm. Beraber o gün kursa yazıldık. Kursa yazıldıktan sonra ben ödemelerimi yaptım. Tam o sırada Görkem'in askerlik dönemi vardı. Kamyon ehliyetimi aldıktan sonra Görkem'i askere gönderdim. Görkem askerdeyken ben tır ehliyetini aldım. O geldi. O da ehliyetlerini tamamladı. Daha sonra şirket araştırmaları yaptık ve şirketlere başvurmaya başladık. Ve tır şoförü oldum. Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani şey kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular ki bu durumda da çok destekçim oldular. Babam inanmadı başta. Babamı sorarsanız asla inanmadı. Tamam kızım alırsın ehliyetini kızım. Hep böyleydi. Bir gün gittim elini öptüm dedim ki baba ben ehliyeti kazandım. Dedi helal olsun tebrik ediyorum dedi. Öyle bir öptük birbirimizi. Daha sonra şeydi, her zaman kısa, zayıf, işte kadın. Bunu kimse işe almaz gözüyle bana bakmaya başladı babam. Daha sonrasında işte bir iki kere şirket araştırdıktan sonra başvuruya gittim. Her eve geldiğimde olumsuz. Her eve geldiğimde olumsuz. Babam artık şey dedi, tamam tamam olmayacak, oldu. Artık tırmır yok, içleri rahatladı. Son gittiğimde, geri geldiğimde dedim ki ver elini öpeyim. İşi aldık dedim. Bu şekilde onlar da şey duydu, gurur duydu ya.

0: Tır şoförü olmak çok güzel bir duygu. Niye? Çok farklı şekilde ilgiler görüyoruz. Hoş da oluyor. İnsanlar sürekli böyle el sallamaları, çay kahvelere davet etmeleri, özellikle güvenlik abilerin sürekli "kızım çay içer misin?" sorusu gerçekten çok özel ve güzel hissettiriyor. Zorlukları var. Özellikle yükleme adreslerinin köy içlerinde olmaları hayliyle zorluyor. Genelde Kocaeli, Yalova, Pendik tarafından gelen gemilerden dorselerimizi alıp ben şahsen Ankara, Aksaray, Mersin, Adana bölgelerine çalışıyorum. Dönüş adresim de yine Kocaeli oluyor. Şöyle söyleyeyim, şirketimi bu yüzden çok seviyorum. Bizim kendi belli bölgelerde duş alanlarımız falan var. Bu şekilde duşlarımızı falan yapabiliyoruz. Rahat o konuda. Lavabo ihtiyaçlarını zaten tesislerde giderebiliyoruz. Olabildiğince petrol yakınlarında durmaya çalışıyorum. Nerede uyuyorum? Her tırcı gibi tesiste. Yani genelde Şimdi ben yurt içinde çalışıyorum ya, sen de yurt dışına başladın. Böyle Avrupa yollarında giderken hiç böyle beraber geçireceğimiz zamanları falan hayal ettiğin oluyor mu?
1: Tabii ki de. Mesela ben şu an bile bazı yerler var, bazı parklar var. Özellikle böyle konum olarak merkeze yakın gezilebilecek. Hı-hı. Onun dışında manzara olarak manzara sunulabilecek. Mesela böyle orada böyle bir oturup çay kahve içebileceğin, güzel kahvaltı yapabileceğin. Hı-hı. Bunların hepsini kaydetmeye bile başladım.
0: Gerçekten. Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. İlk bindiğim zaman hatta bu ehliyet kursu haricinde iş başvurusu sırasında yaşadığım korkuydu. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada. Daha sonradan vitestir, işte imdattır, el frenidir falan filan nerede diye tarif ettiler. Daha sonra zaten parkımı yaptım, gördüler. Başka da hiç korkum olmadı. Hepsinin anısı var. Hepsinin anısı var. Ördek kumamdan, bizzat kumamdan. Bunlar yurt dışından gelen hediyelerim. Nişanlım her gittiğinde böyle parça parça şeyler alıp gelir. Daha evde bir tonu var. Ojeler falan. Canım sıkıldıkça çok sürmüyorum ama renkleri falan çok hoşuma gidiyor. Boş vaktim oldukça kullanıyorum, sürüyorum. Şurada bir takı kutum var. Orada günlük böyle arada değişkenlik olsun diye şey yapıyorum, takılarımı değiştiriyorum. Törpü setim var. Çok ilginç gelebilir ama evet, manikür pedikür yaptığım durumlarda oluyor. Ne akrabam ne babam tırcı. Çevremde kimse tırcı olmadığı için kendime sorularımın cevabını bulamıyordum. Hani kime ulaşabilirim, kime sorabilirim, bu tarz sorularım çok fazlaydı. Ve kimseye ulaşamadığımda sosyal medya benim için devreye girdi. Orada birkaç bayan kadın şoföre yazdım ve hiçbiri geri dönüş sağlamayınca üzüldüm açıkçası. Ve sosyal medyada benim böyle takipçilerim artmaya başladığı zaman kendime bir söz verdim. Ne olursa olsun, sohbet için bile olsa bir kadın yazdığı zaman kesin dönüş yapacağım diye. Bu şekilde elimden geldiğince bütün kadınlara yardımcı olmaya çalışıyorum.

gücüm her şeye yettiğini anladım, yeteceğini de anladım. Ve o kadar zor değilmiş. Bence bütün kadınlar yapar bu arada. İnanıp kendine güvenen bütün kadınlar yapabileceğine inanıyorum. Vazgeçmeyi hiç düşünmedim. Vazgeçtiğimi düşündüğüm anda vazgeçmeyeceğimi düşüneceğim. Aslında kendime zaman ayıramadığım için değiştirdiğim hayatımda şu an çok mutluyum ve çok güzel zaman ayırabiliyorum. Sadece kendime de değil, ailemle zaman ayırabiliyorum, zaman geçirebiliyorum. Hafta sonları erkek arkadaşımla kahvaltıdır, yemektir. Hani bir vakit ayırabiliyorum ya. Ben bunun için gerçekten çok mutluyum.

0: Günü gelince hepsini tek tek gezeceğiz, göreceğiz.
1: Tabii ki de. Hepsi zamanla gezilecek. Tamam. Gezileceğimiz 28 tane ülkemiz var.
0: Tamam.

0: Birazdan yola çıkacağım. Sonra yine konuşuruz, olur mu?
1: Tamam, ben de şimdi kolega çağırıyor. Bir tamam. Koleganın yanına gideceğim.
0: Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz, hoşça kal.
1: Görüşürüz, hoşça kal.
0: Benim hikayem 2008'de Diyarbakır...
2: Merhabalar, bir devam bölümüyle karşınızdayız. Konuğumuz doçent doktor Rıfat Becerikli. Hocam devam ediyoruz. Bir önceki bölümde çok güzel şeyler konuşmuştuk. Türk sinemasının en önemli eserlerinden birisi olan Üç Arkadaş, Memduh Ün'ün filmini konuşmuştuk. Onun üzerinden melodram konuşmuştuk, Yeşilçam sineması konuşmuştuk. Güzel şeyler konuşmuştuk. Devam edelim. Bitiremedik çünkü konuşacaklarımızı. Şimdi biraz dünya sinemasına girelim. Benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Komşularımızdan konuşalım. Çok zorlamayacağım sizi. Belki de çok zorlayacağım. Şöyle bir şey yapalım mı? İran sineması, Yunan sineması, Türk sineması. Eğer bir yönetmen hakkınız olsaydı, İran'dan hangi yönetmeni, Yunanistan'dan hangi yönetmeni, Türkiye'den hangi yönetmeni söylerdiniz? Ve bir de film söyle. Meraklılar için belki...
3: Ya şey kolay, yani dışarı taraf kolay da Türkiye'de zorlanacağız.
2: Dışarısı tabii Rüstemi mi diyeceksin?
3: Rüstemi, Kiraz'ın tadı.
2: Kiraz'ın tadı mı? Onun filmleri içinde de... Evet. Hocam evet, ben yani, bence de ya. O dünyanın en iyi filmi olabilir mi? Kiraz'ın tadı.
3: Anlayan için. Yani herkes o filmi anlayabiliyor mu? Onun da soru işareti.
2: Ama evet, anladığımızı varsayalım. Benim için öyle de...

0: Yani kişinin muhteşem. Bir doğanın yaşattığı o tatlılıktan dolayı ki biliyorsunuzdur aslında kirazın tadı değil dudun tadı ama yaş dudu batı yemediği için kiraz diye geçirmişler. Kirazın tadı olmuş.
1: Öyle mi? Onu bilmiyordum ben.
0: Dut, esas mesele dut. Yani normal çeviriden birebir dinlediğinizde dut yedim diyor. Ama bu tarafta dutun kuru yiyor batı, yaş yemiyor çok ilginç bir şekilde. Ve kirazın tadı diye çevirmişler. Test of Cherry. Mükemmel. O ölüme muhteşem. Bakış, muhteşem. Kişinin ölümle doğa arasında kurduğu ilişki, Allah'la kendi arasında kurduğu ilişki müthiş.
1: Peki bu filmden bahsetmişken bizim kendi sinemamızdan yeni bir film Pelin Esmer'in İşe Yarar Bir Şey'den de bahsedilir mi? Ben ederim.
0: Ya
1: o da çok muhteşem bir doğru, film değil mi hocam?
0: Ama ben izleyemedim.
1: Yani, öyle mi? Peki.
0: Çünkü bizim...
1: Mutlaka İşe Yarar Bir Şey değerli seyircilerimiz siz de eğer izlemediyseniz... Pelin Esmer. Muhteşem bir film. Peki, İran sinemasından Kiarostami ve Kirazın Tadı. Yunan sinemasından
0: Anglopoulos.
1: Hangisi? Hangi film?
0: Ulysses'in Bakışı. Yani,
1: öyle mi?
0: Yani o bambaşka bir boyut. Komple bir sinemacı Anglopoulos. Hani baştan sona senaryodan müziğe kadar her şeyi yapabilen bir sanatçı bakışı.
1: Süper. Ne güzel bir coğrafyamız var. İran, Anadolu ve Yunanistan, Ege. Ne anlatılar, ne anlatılar. Türk sinemasından bir yönetmen söyleme hakkınız olsaydı ve bir film.
0: Yani
1: zor olduğunu biliyorum.
0: Çok zor. Ama Metin Erksan.
1: Metin Erksan.
0: Sevmek Zamanı.
1: Hayda hocam ne oluyor ya? Benim benim alanıma girdiniz. Muhteşem.
0: Yani
1: muhteşem gerçekten.
0: Doğu anlatı geleneğinin Yeşilçam'dan da farklılaşmış. Sırf sade bir Yeşilçam filmi değildir. O Doğu kültürünü özümsenmiş bir...
1: Bence dünya çapında bir filmdir yani.
0: Kesinlikle. Sevmek Zamanı, aşka bakışı bir resim üzerinden soyut bir tablo
1: üzerinden insana bakışı. O gölgeler, o çözümler gölgelerle anlatır. Muhteşem ya.
0: Gene Yeşilçam kodları, zengin, fakir. Tabii müthiş bir oyunculuk var orada. Tabii. Onu Müşfik Kenter'in müthiş oyunculuğunu es geçmememiz
1: Müşfik
0: lazım.
1: Müşfik Kenter çok film çekmemiş. Biz onu daha çok tiyatro tarafıyla ama çektiği her film olay.
0: Çok iyi. Çünkü çok iyi. O da komple bir sanatçı. Ki demin bizim üç arkadaşta da
1: evet.
0: Başrollerden biriydi. Ana unsurlardan biriydi.
1: Orada da ne güzel oynamış. Bir Ermeni karakteri oynamış
0: doğru.
1: Orada.
0: Hem orada hafif bir yan karakter aslında ama burada da diriliyor. Orada işte Asiye Bataklıdam'ın kızı var, İstanbul sokaklarında var, Cahide Songun'un filmleri
1: çok
0: var.
1: Çok film var mı ön Yeşilçam'da?
0: Çok film yok, elimize kalan film de yok. İşte yangınlardan dolayı biliyorsunuz Cahide Songun bundan dolayı zaten film şirketi iflas etmiş ve hayatının son dönemini kötü bir şekilde geçirmiş birisi. Yani çok film yok ama ön Yeşilçam dönemi kodlar aynı mı? Aynı kodlar, aynı melodramatik yapılar görülüyor. 50 ile 80 ana Yeşilçam dönemi dediğimiz nokta 1950 ile 1980. Bazı kaynaklar 1960 ile 1980'e kadar da getiren kaynaklar var. 80 sonrasında post Yeşilçam, Yeşilçam sonrası dönem. Hala Yeşilçam'ın bazı etkileri var ama artık tipik bir Yeşilçam filminden söz edemeyiz.
1: Orada 1980 travması mı belirleyici oluyor? Askeri darbe mi belirleyici oluyor?
0: Onun dışında film öyküleri değişiyor. İşte video işin içine giriyor. Hmm. Kadın filmleri dönemi dediğimiz Atıf Yılmaz, Müjdar, Şerif Gören, Hülya Koçyiğitli filmler. İşte Bez Bebekler, Kurbağalar.
1: Bireysel işte, meseleler mi öne çıkıyor?
0: Aynen öyle işte Asiye nasıl kurtarılır gibi filmler. Kadın filmleri dönemi dediğimiz sus geliyor. Oradaki Hülya Koçyiğitli Yeşilçam'ın Hülya Koçyiğit'i çok farklı. Yani temel motif olarak da, karakter olarak da, hikaye olarak da çok farklı. Artık o Yeşilçam değil. Bu sefer 80'lerin sonlarına doğru biliyorsunuz 88-89 artık Türk sinemasının işte bir elin parmakları kadar film yapıldığı bir
1: kriz
0: dönem.
1: Yaşanıyor.
0: Ve ondan sonra bir ara dönem, bocalama dönemi yaşıyoruz. Ve 90'lı yılların başında bir Eşkıya, Yavuz Turgul ve Şener Şen gene Yeşilçam kodları bir yükseliş dönemi aynı zamanda Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge

0: Ceylan'ın da ilk filmleri. Yani otör ya da bağımsız Türk sineması dediğimiz unsurun da yavaş yavaş ortaya çıktığı dönem.
1: Peki hocam, arabesk filmler var, şarkıcı filmleri var. Onları nereye koyuyorsunuz?
0: Onlar
1: genel... Çok film üretildi. Tabii, biliyorsunuz. Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay filmleri, Müslüm Gürses, Ercan Turgut filmleri vardır.
0: İbrahim Tatlıses.
1: İbrahim Tatlıses.
0: Tabii ki bunların en önemli unsuru köyden kente göçle başlıyor. Yani köyden kente göç, 60'larda bizim gene kanonik bir filmimiz var. Halit Refi ve Gurbet Kuşları, biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Yani film Haydarpaşa Garı'nda başlar, Haydarpaşa Garı'nda biter. Çok ilginçtir. Eşkıya da gene Haydarpaşa Garı'nda başlar. Yani Yeşilçam'ın kanonik unsurlarından birisi de o tren garıdır.
1: Ama evet, ama Haydarpaşa Garı çok ikonik ve şeydir. Yani İstanbul'a ilk adım orasıdır o dönemde. Aynen. Bugün çekilse herhalde neresi olur bugün? Bugün havalimanı mı olur?
0: Sabiha Gökçen Havalimanı.
1: Evet, havalimanı olur.
0: Havalimanından iniş olurdu ama o da işte modernleşmenin bize getirisi. Arabesk filmler tam bu 60-75 dönemi arasında başlıyor. Tabii 80'lerde de devam ediyor.
1: Post Yeşilçam mı diyorsunuz onlara da?
0: Onlar post Yeşilçam değil. Ben Yeşilçam'ın bir alt türü olarak arabesk filmleri değerlendiriyorum. Çünkü Yeşilçam'ın kodlarını birebir almışlar. O şarkı tarafını da arabesk şarkılarla doldurmuşlar. Ana erkek kahramanı da şarkıyı söyleyen kişiler. Bir nevi onlar aslında bugünün kliplerine denk geliyor. Ben onu söylemeye çalıştım.
1: Klip evet, çok doğru.
0: Orada şarkıya ulaşamıyor. Adana'daki kişi, ki biliyorsunuz Adana o bölge sisteminde en fazla film izlenen yerlerden biri. Adana.
1: Ve Adana siparişiyle de ünlü. Adana sipariş verince o filmler yapılıyor.
0: Yani gene söyleyeyim, Sevmek Zamanı ilk yayınlanan ve tek yayınlanan yerlerden biri Samsun bölgesi. Oralarda yayınlanıyor. Yani bölge sineması, bölge işletmeleri, sinemacısı parayı veriyor. Parayı vererek filmi çektiriyor. Yeşilçam'ın böyle bir sistemi de var kendi içinde. Ve bu bize ne getiriyor? Seyircinin istekleri. Seyirci o sırada şarkı, arabesk şarkı duymak istiyor. Onun izleyemeyeceği, sahip olamayacağı, konserine veremeyeceği, göremeyeceğini filmden görmeye çalışıyor. Arabesk türünün en büyük özelliği bu. Ve seyirci buna da çok paye vermiş, prim vermiş ve para vermiş durumda.
1: Şu argümana ne dersiniz? Yeşilçam'ın melodramları günümüzde diziler olarak devam ediyor. Buna ya, itiraz eder misiniz?
0: Doğru ama eksik.
1: Tamam. Tamamlayalım.
0: Sadece dizilerde devam etmiyor ve dizilerin modernleşme çabalarında da Yeşilçam unsurlarını görüyoruz. Demin ben mesela söyledim. Şimdi Birol Güven dizileri diye bence bir tür var. Yani siz burada olduğunuz için söylemiyorum. Ben dışarıda da bunu söylüyorum. Birol Güven dizileri de kendi metnini nereye dayandırıyor? Arzu Film, Ertem Eğilmez'in o mahalleli
1: çok doğru
0: Yeşilçam filmlerine dayandırılıyor. Bakıyorsunuz orada da...
1: O filmlerle büyüdük. Yani ben şu anda hepimiz, daha önce de söylemiş olabilirim bunu, Yeşilçam'a borçluyuz yani oradan. Oradan öğrendik ki, hayatı oradan öğrendik zaten.
0: Ama demin söylediğimiz noktaya geleceğiz. Bu diziler, Yeşilçam'ın metinleri aslında evrensel bir takım kodlar da sahipler. Zaten yapısal analiz dediğimiz, yapısalcı dediğimiz dünyayı evrensel bir yapılar olduğunu ve bu yapılar üstünden sanatın ilerlediğini söylüyor. Yani ölümün karşılığında ağlamak, her yerde ölümün karşısında ağlıyorsunuz. Fakirin karşısında acı çekmek ya da zengin fakir zıtlığının karşısında bir taraf tutmak Brezilya'da da var, işte Venezuela'da da var, Amerika'da da var aslında. Bu bağlamda bu evrensel yapıları biz her türde, her filmde az ya da çok bulabiliriz.
1: Ağlamak evrensel olabilir ama gülmek değil.
0: Değil.
1: Evet. Gülmek daha yerel bir şey.
0: Bunun üzerine yapılmış çalışmalar var. Gülmenin yerel olduğunu söyleyen çok çalışma var ama ağlamak ve ölüm evrensel
1: ağlamak,
0: olarak kabul ediliyor. Yani o duyu. Ama gülmek evet, şartlara, durumlara, kişilere, zamana göre bile gülmek değişebiliyor. Orada haklısınız. Onun için komedi yapmak, hep söylüyorum. Komedi yapmak sizde bu iş için en zor. Dramdan bile
1: zor. Aslında zor şey değil de yerel. Yani bırakın bir ülkeyi, bir ilçede bile değişebiliyor. Yani Beşiktaş'ta bir şeye gülenlerle belki Bağcılar farklı bir şeye gülüyor. Bu yerellik bile var. Hatta Beşiktaş'ın içinde bile farklı mekanlarda farklı algılar olabiliyor. Ağlamanın böyle bir problemi yok. Ağlamak o yüzden belki Türk dizileri komediden uzaklaşarak evrenselleşti.
0: Tabii satılan dizilere baktığımızda...
1: Komediler satılmıyor mesela.
0: Yok. Dram dizileri satılıyor. Aşk, bu da aşk da evrensel bir şey. Yani iki kişinin birbirine aşk, aşık olması. Daha işte Laus türlerden beri biz bunu biliyoruz. Aşk bütün her yerde kanonik bir metin. Bizim giden dizilerde de aşk var. İhtirası biraz görüyoruz. Yani bireyler arasında bir para ve kapital ilişkisi içinde bir çekememezlik görüyoruz. Ve bu dizilerde dışarıda da bunların karşılığı var. Çünkü bütün dünya 1980'den sonra küresel kapitalizme doğru gitti. Birol Bey, yani bunu unutmayalım. Biz de girdik onun içine, bütün dünya da girdi. Bütün dünya şu anda da modernleşmeyi yaşamadan da belki postmodernleşmeyi yaşamaya başlıyor. Ben burada üçlü bir ayrıma gidiyorum insanın ruh haline. İnsana cyborg ruh hali var, robot ruh hali var, bir de android ruh hali var. Şimdi biz daha cyborg'dayız. Cyborg ruh halimiz bizim sadece bir tarafımız makineleşmeye başladı. Hmm. Daha her tarafımız makineleşmedi.
1: Daha bunlar iyi günlerimiz diyorsunuz.
0: Yani bu açıdan. Ama robot ruh halinde olan yerler var mı? Var. Her şeyi makineye basıp adam nohutu alacak. Videoları görüyorsunuz. 20 gram nohut basıyor, veriyor.
1: Tabii.
0: Bizim önceden ne şeyimiz vardı? Kulak memesi. Bir çimdik. Atma. Tabii. Bu insani bir referanstı.
1: Tembelleşinceye kadar falan.
0: Ama şimdi hepsini o makineye veriyorsun. Çıkan makinelerden. Ve bunu sana sattırması lazım. Ha bundan sonra Android döneme geleceğiz. O zaman da artık giyilebilir teknolojiler, VR, yapay zekalarla birlikte kendimizin dışında bir uzantılara sahip olacağız.
1: Hocam, sinemayı Fransızlar buldu ama en büyük endüstriyi Amerikalılar yaptı. Neden? Çünkü gerçi her şeyi bunlar büyüttü. Yani kahveyi de bulma. Amerikalılar aslında hiçbir şey bulmuyor. Ama her şeyi acayip bir endüstriye de dönüştürüyor.
0: Ya bir hocamız şöyle söyledi. Amerika'da en büyük departman pazarlamadır derdi.
1: Evet.
0: Amerika'daki en büyük departman pazarlama olursa herhangi bir ürünün satışı da çok kolay oluyor. Bir ürün bulmanıza gerek yok ama o ürünü satmanıza gerek var.
1: Evet.
0: Şimdi mesela Muhsin Ertuğrul'un anılarını okuyunca şunu görüyorum. Amerika'ya gidiyor Muhsin Ertuğrul ve inanılmaz bir gemi yolculuğuyla gidiyor. Mısır'dan gemiyle Amerika'ya gidiyor.
1: Oo.
0: Anılarını okuyunca görüyorsunuz. Aç, yani kir, pis içinde bir gemide nasıl gidiliyorsa, yani öyle de çok parası da yok.
1: Kim bilir kaç günde gidiyor.
0: Ay belki de, şu anda hatırlamıyorum. Ama şunu söylüyor. Bir restorana girdik, önüme bir yemek konuldu. Ben Amerika'nın büyüklüğünü oradan anladım. Hiç o kadar büyük et görmemiştim diyor. Yani bunu söylediğinde yıl bundan 70-80 yıl öncesi. Yani şu andaki durumu düşünün. Her şeyin büyüğünü ve güzelini pazarlama stratejisiyle yapıyor yani. Birisinin bulmasına gerek yok. Tabii şunu da söylememiz lazım. RG faaliyetlerine çok yatırım yapıyorlar.
1: Evet.
0: Lumière kardeşlerin bulduğu sinemayla daha sonra işte Edison'un patentini aldığı, onun yanına ses sistemini getiriyor. Herhangi o ham filmlerin boyutlarını değiştiriyorlar. Ve orada bir yasa çıkararak bunların patent haklarını alıyorlar. Yani bu patent ve telif haklarından çok para kazanıyorlar.
1: Çok doğru.
0: Yani bunu kurumsal yapılarını, yasalarını çok iyi işletiyorlar. Fransa bulmuş Lumière kardeşler. Sadece çekmişler ve bırakmışlar. Bunu bir ticari bir meta haline getirmeyi, bunun üzerinden patent almayı düşünmemişler.
1: Hollywood böyle gelişiyor ve bir anlatı geliştiriyor aslında, değil mi? Bir formüllere indiriyor. Orayı anlatalım mı biraz oraya? Hollywood sinemasını, klasik anlatıyı konuşalım biraz.
0: Hollywood sineması tipik bir klasik anlatı sineması. Klasik anlatı sineması nasıl bir şey? Her şeyin neden sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu olay örgüsüyle. Burada olay yok, olay örgüsü var. Onun da farkını söyleyeyim. Olay örgüsü her şeyin bir neden sonuca göre ilişkilendirdiği bir yapıdır. İşte şu bardağı şuraya attığınız için şurası zarar görür. O zarar gördüğü için de kamera kırılır. Kamera kırıldığı için de yayın yapılmaz. Yayın yapılmadığı için de işte televizyon durur vesaire. Her şeyin böyle bir olay örgüsü zincirinde geçtiği ve mantıksal inandırıcılık sinemasıdır. Bunun içinde aslında Hollywood herkesin dışında tam düssel bir fabrikadır ama gerçekçi bir sinemadır mesela. Bu ayrımı yapmamız lazım. Yani piksellerinden, renginden, boyutuna kadar her şeyin gerçek olmasına özenilmiş bir sinemadır. Türk sineması gerçekçi bir sinema değildir, temsili bir sinemadır. Yani burası şato dediğimizde orası şato olur. Hollywood'da ama oranın şato olduğunu renginden, boyutundan, işlemelerinden inandırmamız gerekir.
1: Hollywood bizde para var kardeşim, biz prodüksiyonu büyük yaparız hep diyor.
0: Aynen. bu büyük prodüksiyonlara fazla paralar harcıyor ve getirisi de fazla oluyor. Tabii şunu unutmamamız lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz yer bir kıta. Yani bize

0: ülke gibi geliyor ama içinde belki onlarca
1: belki ülkenin... New York bir ülke orada.
0: Öyle zaten yani eyaletler sisteminde her evet. yer bir ülke biçimde değerlendiriyor ama o ülkeler bile birkaç ülkeye bedel çok büyüklükte.
1: Çok büyük, evet.
0: Yani baştan sona gidemiyorsunuz işte saat dilimlerine tabisiniz falan filan. Ve ilk onlar için önemli olan aslında Kuzey Amerika. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Oradaki gişe rakamına bakıyorlar ve oradan zaten yatırdıkları 10 milyon doları 50 milyon dolar olarak tabii. geri döndürünce ne oluyor? Sektör olarak devam ediyorlar. Fransızların, Avrupa'nın böyle bir şansı var mı? Yok. O zaman burada da sektör gelişmiyor. Bir de ürün mamül pazarlamak için birebir bir Hollywood biçilmiş kaftan. Her şeyi çünkü pazarlamasını yapabiliyor. Bu sefer de oyuncaktan tutun, teknolojik araç gereçten tutun hepsinin pazarlanmasını ve pazarlanması sonucunda para olarak geri dönüşünün sağlandığı bir unsur. Belki bu süper kahraman filmlerindeki süper kahramanlardan daha fazla parayı oyuncaklardan kazanmış. Bunun evet. üzerine çalışmalar var. Yani o oyuncaklardan, o süper kahraman filminden kazandığı paradan daha fazla kazanmış. Yani onu sadece bir film sektörü olarak ele almamış Hollywood. Bunu böyle düşünürsek, evet Hollywood çok büyük bir yapı.
1: Bir de o kadar çok kahraman sineması yapıyorlar ki insanlarda şöyle bir ön kabul oluyor. Bir gün uzaylılar gelecek... Dünyaya saldıracaklar ama Amerika'ya saldıracaklar ve bizi bir Amerikalı kurtaracak. Değil mi? Bizim kahramanımız yok öyle. Gerçeküstü bir kahraman başka ülkede var mı? Superman gibi, Iron Man gibi.
0: Yani şöyle baktığımızda bizim de onlardan işte tam o 60'larda yurt dışından çok etkilenmiş ve kendi süper kahramanlarını işte Killingler, kötü kahramanlar
1: ama
0: tarzında.
1: Versiyon gibi.
0: Ha, versiyon herhalde. Gibi. Kendimize özgü yani gene realist bir şey ama işte Malkoçoğlu, işte Kara Murat türünde bizde kahramanlar var. Dünya sinemasında da işte İtalya'da o dönemde yapılmış. İtalya ile Türkiye'deki ortak Cüneyt Arkın'ın oynadığı süper kahraman filmleri falan var ama esas böyle süper kahraman dediğimizde Amerikan sinemasını ele alacağız. Ama onlar da bu süper kahraman son dönemde büyük bir kırılım geçirdi. Yani onu da görmemiz lazım. Yani tekli süper kahramandan çoklu süper kahramana
1: evet,
0: doğru.
1: Evet, neden gitti. Oldu? Şimdi bu, kesmedi mi bir kahraman?
0: Şimdi burada birkaç tane nokta var Birol Bey. Bir tanesi onların 11 Eylül saldırısı. Büyük bir travma. Daha önce bu Vietnam travmasında bunu görüyorduk. Rambo filmleri bunu yansıttı. İçselleştirdikleri süper kahraman artık onları bu saldırılara karşı korumuyor. Ve aslında Adaletin Şafağı, Avengers gibi filmlerde bunun kendi iç muhasebesini yapıyorlar. Bizi koruyabiliyor musunuz, koruyamıyorsunuz. O zaman tek başına koruyamazsanız ekip olarak bizi koruyun. Ve onların toplumsal ruhlarını da biraz dindirmek için çoklu süper kahramana geçtiler. Bir de postmodern anlatı, klasik anlatıdan çok farklı bir postmodern düşüncenin anlatısında çoklu evrenler, çoklu özneler, çoklu bakış açılar teorisi var. Yani tek bir kahramanın hakimiyeti, tek bir kahramanın doğruluğu, güçlülüğü artık aşınıyor. Ve burada ne ortaya çıkıyor? Anti kahraman. Şu andaki bütün çocuklar artık kime sevmeye başladı? Batman yerine Joker'i sevmeye başladı. Joker kim? Anti kahraman. Joker bildiğimiz dünyaya karşıt birisiydi ama aslında ona karşıt olmadığı ortaya çıktı. Batman'in iyiliği, kötülüğü sorgulanmaya başladı. Ve onlar da Batman'in yanına daha iyi kahramanlar koyarak onu ikame ettirmeye çalışıyorlar birlikte hareket ederek.
1: Bir de katarsis kavramını çok iyi yani seyirciye ona ulaştırıyorlar. Amerikan filmleri o iş onu da çok iyi başarıyor herhalde değil mi?
0: Yani Aristo'nun Trajedyası'ndan beri katarsis insanın aslında karşıdaki seyircinin kahramanla özdeşleşmesi, o kahramanın başarısıyla mutlu olması, duygulanması ve bütün arınma demek, katarsisin sözlük anlaması arınma.
1: Arınma demek mi?
0: Arınma.
1: Serdar Hoca kaçış diye bir kelime kullanmıştı Serdar Öztürk Hoca. Kaçış, rahatlama, arınma hepsi olur. Katarsis. Katarsisi kullanacağız herhalde şimdi, orada.
0: Serdar Hoca sinema felsefesine göre farklı paradigmalardan bakabiliyor. Yani evet. Onun baktığı hani mimesis kavramına da o farklı bir paradigmadan bakıyor mesela ama... İşte genel olarak hepsi sanatın bir taklit olduğunu söylüyorlar. Genel görüş bu. Katarsis'te de genel bir görüş. Arınma olduğu kişinin karşıdakinin mutluluğuyla, karşıdakinin başarısıyla kendi hayatında yaptıklarının hepsinden bir şekilde duygusal olarak arınma.

0: olması ve rahatlaması onun başarısıyla başarılı.
1: Yani sinema
0: görmesi.
1: Salonundan seyirci rahatlayarak çıkar şeyde Amerikan sinema. Yeşilçam'da da öyle.
0: Aynen öyle. Yeşilçam sineması da bir katarsis sinemasıdır. Hatta evet. Çokça katarsis sinemasıdır. Evet. Öteki sinemada kötülerin cezalandırılması esastır. Kötüler yok edilir. Hollywood filmlerinin tamamında kötü ortadan kaldırılması gereken bir unsurdur.
1: İntikam sineması.
0: Yani hatta birkaç kere ortadan kaldırılması
1: ben
0: gerekir.
1: Ben ilk kanı çok severim. İlk kan. Siz bilirsiniz ilk kanı değil mi?
0: İlk kan Vietnam sendromunun birebir yansıması.
1: Müthiş kahramanın sonsuz yolculuğunu çok uyar değil mi arka tiplere?
0: Çok uygun.
1: Orada... Ya adam geliyor Vietnam'dan bir yemek yiyecek, yedirmiyorlar ve her şey başlıyor.
0: Tabii bakın orada işte tam da Yeşilçam'la farkını görüyoruz. Girişini siz de çok iyi hatırlarsınız. Şerif gelir onu bölge sınırından dışarı.
1: Evet.
0: Der ki şu köprüden dışarı git. Benim sınırıma girme. Orada Yeşilçam'ın bir polisi olsaydı ne derdi? Ona yemek ısmarlardı, o giderdi. Ve bütün hikaye biterdi.
1: Evet.
0: Ama orada sen sınırıma girme, girmeye layık değilsin dediği zaman, profesyonel bir insan hikayesine döndüğü zaman ne yapıyor Rambo? Hayır diyor, ben de
1: sizin kadar. Kültürel farklılık mı diyeceğiz bunu? Bu da toplumdan kaynaklanan bir şey değil mi? Çünkü bir polis demez ki buraya gelme, yemek yeme. Bu ülkedeki hiçbir polis bunu demez.
0: Demez. Toplum olarak zaten... İşte hep söyleniyorum seri katil filmi yok. Seri katil yok burada. Toplum öyle bir yapıda değil ki. Yani bir kişi toplumun tümüne kötü olarak gözle bakmıyor. Tekil olarak kötü olabilirsin ama toplumun tümü kötü değildir. Seri katilde toplumun tümü kötüdür. Onun için orada Rambo ile toplum arasında bir zıtlık var.
1: Bizde seri katil olmaz hocam. Bizde katilleri yakalayan televizyon programları var.
0: Yani
1: hemen yakalarız. İlkinde yakalarız.
0: O da işin başka
1: ne konuşuyorduk? Şeyi konuşuyorduk. İlk kanı konuşuyorduk.
0: Rambo aslında seyirciyi Vietnam sendromuna sahip seyirciyi ve oradan dönen askerleri de arındırır. Onların da orada yaşama şansı vardır. Onların da orada bulunma şansı vardır. Çünkü biz sizin için gittik orada savaştık diyor. Biz sizin için canımızı verdik. Siz bizim burada bir yemek yememizi çok görüyorsunuz. Ama biz sizin için fedakarlık yaptık ve psikopatolojik bir travma yaşar orada. Doğruyu yanlışı görmez Rambo mesela ve ilk sefer ne yapar? Emiri de dinlemez. Daha önce askeri filmlerin hepsinde emiri dinlemek vardı. Orada emiri de dinlemez.
1: Bilge kişiyi de dinlemez. Ve müthiş bir intikam alır. Seyirci de onun o intikamı almasını ister. O intikamı almasaydı ne olurdu o film?
0: Seyirci işte orada katarsis, rahatlama İsyan ve arınmaya hissedemezdi. Bu sefer Rambo'ya bir de orada yapılanlar da var tabii. Rambo girişinde biliyorsunuz tazikli suyla yıkanı. Işte,
1: evet evet. Hak ediyorlar.
0: Bir takım kötü muamelere karşı kalıyor. Ve o zamana kadar ilk kanı ismi de çok önemli. Siz bana vurmadan, kan dökmeden ben kan dökmedim diyor adam. Yani ilk kanı siz döktünüz diyor. Ve ondan sonra Vietnam'da yaşadıklarıyla bir anda gerçeklik de bozulur. Mesela Hollywood'un son döneminde en çok gördüğümüz tipler Rambo'dan başlar. Şizofrenik tipler. Gerçeğin doğrunun ne olduğunu belli olmadığımız tipler. İşte Fight Club'la başlar. Bu bizim
1: çoklu kişilik.
0: Scorsese filmleri Zindan Adası'na gider. Inception'a doğru, Nolan'a doğru gider. Burada artık doğrunun yanlışın, gerçeğin ne olduğunun belli olmadığı toplumsal bir psikolojik vaka ortaya çıkar ve Hollywood'da bunu birebir olarak yansıtır. Yani Hollywood'un gerçekçi yönü buradan aslında. Kendi içinde de bir eleştiri yapıyor. Tam ideolojik ama Hollywood kendi iç dünyasında da bir eleştiri var. Bunun bir yansıması işte şu anda bir film girdi. Orada da New York NYPD'de film şunu savunuyor. Polislerin yaptığı kanunsuz işler için şunu söylüyor film. Çok kötü durumda bıraktınız polisleri diyor. Polisler de bunu yapmak zorunda kaldı diyor. Film bunu savunuyor. Bu da onun toplumsal gerçeği.
1: Benim merak ettiğim şu, çok doğal olarak Amerikan toplumunu anlatan filmler bunlar. Bir Amerikalı bu filmleri seyredip arınır, çok mutlu olur. İşte kahraman intikam alır falan filan. Bunu anlayabiliyorum. Bu filmleri tüm dünyaya nasıl satıyorlar?
0: Yani burada demin söylediğim...
1: Biz niye seyrediyoruz ya da Hindistan'da niye seyrediyorlar ya da orada burada? Dünyanın her yerinde Amerikan filmleri izlenebiliyor ama baktığımız zaman kendi yerelliği içinde yapıyorlar o filmleri.
0: Doğru. Kullandığı demin söylediğim evrensel yapılar var. Yani o iyi kötü zıtlığını, oradaki fakirin yanında olmasını o da yapıyor yani. Ama onun inandırıcılığı ve mantıklılığı ön planda.

0: her yerde de benzer sorunlara rastlıyor muyuz? Rastlıyoruz. Ama dikkat çekici bir şey oluyor. Artık Hollywood da yavaş yavaş sonunu görmeye başlıyor. Yani Kore uyarlamaları, özellikle gerilim cinayet filmlerinde İspanyol uyarlamaları ön planda çıkmaya başladı.
1: Neden?
0: Neden? Yaratıcılık sona ermeye başladı. Yani hikayeleri...
1: Klasik anlatı mı sıktı artık?
0: Zaten şu anda klasik anlatıya çok girmiyorlar. Postmodern anlatıyla klasik anlatıyı harmanlamaya başladılar.
1: Postmodern anlatıyı nasıl ayrıştırıyorsunuz klasik anlatıdan aynı cümle içinde?
0: Şimdi postmodern anlatıda eğer bir yerde çoklu bir gerçek, çoğul bir gerçek varsa, sizin gerçeğinizle benim gerçeğim farklıysa, bakış açılarımız farklıysa postmodern anlatı oluşmaya başlar. Postmodern anlatının bir takım kuralları var.
1: İroni, hakikatin dağıldığı bir yer orası.
0: İşte post-truth dediğimiz nokta da buraya geliyor. İşte ironi, pastiş, metinler arasılık dediğimiz şey postmodern anlatıdır. Ve artık muhakkak başka bir metinden eklektik unsurlar ortaya çıkar.
1: Örnek var mı sinemada? Postmodern anlatının en iyi örneği Amerikan filmi hangisidir?
0: Saf bir postmodern anlatıyı bulamayız. Anlamamız zor çünkü. Ama mesela geçen yıl Oscar alan işte Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi postmodern anlatıyla klasik anlatının daha melez bir hali. Orada da çoklu evrenler var, çoklu kişilikler var, çoklu realite var, oyun var.
1: Ben Roma'yı da çok beğendim.
0: Ben
1: izlemediniz mi Roma'yı?
0: Yani genel olarak...
1: Platform filmi birden aklıma geldi de siz onu deyince. O da platform filmi ama o da çok ödül aldı galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Burada baktığımız noktalardan bir tanesi şu. Oyun kavramı çok önemli postmodern anlatıda. Yani en başta hatırladığımız şey işte Edge of Tomorrow, Tom Cruise'un filmi. Kişi ölür, öldüğü yerden film devam eder, yeniden başlar. Yani oyuna öldüğünüzde bir jeton alıp yeniden...
1: Restart.
0: Evet, verdiğiniz gibi Tom Cruise ölür, yeniden başlar. Bir yer geçer, bir level atlar, o seviyede oradan düşmanları görüyordur, onları öldürür. Ama bilmediği bir şeyden ölür, gene jeton atarsınız, oyun yine başlar. Yani filmden bahsediyorum, bu sefer o düşmanları öldürür çünkü biliyordur. Biraz daha ileri gider, başkası öldürür, bir daha oyun başlar.
1: Hocam, katarsis kavramının sinemadan daha önemli karşılık bulduğu yer değil mi oyunlar?
0: Oyunlar...
1: Bilgisayar oyunlarında katarsis, hani sinemada 10 üzerinden 7 ise 10 üzerinden 10. Yani... Bizzat kendini öldürüyorsun. Hani orada Rambo öldürüyordu, insanlar rahatlıyordu, arınıyordu. Burada Rambo'ya gerek yok, sen kendin arınıyorsun.
0: Tabii, yani oyunda bir tane silah var, insan bellidir. Silahı sen taşıyorsun, sadece
1: evet,
0: silah
1: evet,
0: ve yani özdeşleşme yok.
1: Bence o.
0: Birebir aynısı var. Zaten işte özellikle Asya'da bazı çalışmalar var. Genel kabulün dışında bu oyun oynamanın aslında insanların şiddete yönelik duygularını azalttığını söylüyor Birol Bey. Biliyor musunuz?
1: Katılıyorum.
0: Yani
1: oraya bırakıyor.
0: Yani orada bütün hissini, duygusunu, nefretini atıyor ve ondan sonra real hayata dönüyor. Dair çalışmalar var. Ama tabii ki şiddet içeriklerin insanları kötü etkilediğine dair de birçok çalışma da var. Yani onu da es geçmeyelim. Filmlerden genel olarak katarsis dediğimizde bizim özdeşleştirmeyi hiç unutmamız lazım. Özdeşleşme olmadan katarsis olmaz. Zaten ilk 10 dakikada bir senarist olarak ne yapmamız lazım? Karakterle.
1: Biz orada bir karakterle kendimizi bir tutarız. Bir şey soracağım. Genel olarak mesela bazı toplumsal problemlerde fatura dizilere kesilir. Yani dizilerin toplumu kötü etkilediği düşünülür. Tabii bir dizi güzellemesi yapacak halimiz yok ama ben bunun da eksik bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazen çok kötü olduğunu düşündüğümüz bir dizi seyirciyi katarsise götürerek de rahatlatır, arındırır. Tam tersi çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya bunu
1: kadına şiddet ya da şiddet konusunda?
0: Yani bunu genelleme yaptığımızda her şey eksik ve hatalı oluyor. Bunu
1: doğrudur.
0: Hani örnek üzerinden gitmemiz lazım ama onun dışında şunu söylememiz lazım. Diziler, televizyon da bir modernleşme aracıdır. İşte kadın hakları, işte KADES uygulaması var, onların gösterilmesi ya da toplumda dilekçe verme, son yıllarda dilekçe verme, şikayet dilekçesi inanılmaz arttı. Kişi artık o televizyondan, dizilerden haklarını, kendi sahip olduğu bürokratik unsurları da öğreniyor. Yani sadece katarsis olarak değil, onu bir rol modeli

0: olarak avukata danışacağını, gidip yasayla halledeceğini de öğrenmeye başlıyor. Yani her yayınlanan medya içeriğinin olumlu katkısı olabilir, olumsuz katkısı da olabilir. O
1: ikisi de beraber, evet, olabilir.
0: Yani burada bizim dediğimiz şu iletişim kuramlarında şöyle bir şey var. Hem toplumun bir yansıtıcısıdır medya, aynı zamanda toplumu da şekillendirendir. Bu karşılıklı bir ilişkidir yani.
1: Şunu sorayım. Ekrandan şiddeti yok ederek toplumdan edebilir miyiz?
0: Yok, hayır.
1: Edemeyiz.
0: Yani bunun öyle bir ütopik bir evren kurduğumuzda bile bir şekilde, çünkü şiddetin psikolojik ya da hani psikolojik yanları da var, travmatik yanları da var. Şiddet sadece toplumsal bir olgu değil. Şiddeti tamamen yok etmek mümkünatı yok. Hani.
1: Zor bir soru soracağım size. Böyle aklıma gelen her şeyi soruyorum. Türk dizileri neden Kuzey Amerika'ya ve Kuzey Avrupa'da diğer yerlere göre çok satılmıyor?
0: Yani iklimsel bir özellik de var, bir de kültürel bir özellik var. Yani onları biliyorsunuz, daha bireyci toplumlar, daha bireysel toplumlar. Bizim satılan yerler hala aslında geleneksel ilişkilerin devam ettiği, ailenin kutsallığının devam ettiği görece az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler. Ama genel o taraf dediğimizde gelişmiş ülkeler. Gelişmiş ülkelerde o demin söylediğim profesyonel insan ilişkisi artık bu amatör insanların anlatı kalıplarına sığmıyor. Hmm. Onları izlememeyi tercih ediyor. Ama işte...
1: Hocam, bu profesyonel insanı biraz açalım ya. Ne demek bu profesyonel insan? Daha önce de kullandık, bir önceki bölümde de kullandık bu. Profesyonel insan ve amatör insan...
0: Profesyonel insan...
1: Tanıma muhtaç şeyler.
0: Profesyonel insan hayatını modernitenin getirdiği teknolojik araç gereksle, yasa, hukuk ve bürokrasiye göre yöneten ve kendi insani vicdanını biraz daha bırakmış bir insan. Yani şunu söyleyebilirim.
1: Rasyonel.
0: Çok rasyonel, çok mantıklı. Siz 8'de...
1: Gereksiz mantıklı, fazla mantıklı.
0: Bir iş yeri sahibisiniz. Saat 8'de gelinecek dediniz. 8'i bir geçe gelen kişiyi işten kovmanız gibi.
1: Makine insan gibi. Robotlar büyük ihtimalle profesyonel insan olacaklar.
0: Biri oluyor. İşte ben ondan sonraki tanımlamam o. Cyborg, robot ve android. Profesyonel insan hala, bakın, profesyonel insanın bir şansı vardır. Profesyonel insan amatör hatalar yapabilir. Hala amatör insana hafif dönebilir. Ama cyborg, robot ve android insana doğru gidişte bir dönüş yoktur.
1: Profesyonel insanda merhamet ya da vicdan gibi...
0: Unsurlar azdır.
1: Azdır, olmayabilir.
0: Yasa ve kurallara göre konuşur, modernitenin bir insanıdır. Bu profesyonel insan aslında yaratılmaya çalışılan temel, işte Amerika'daki, batıdaki tip o, İsveç'teki birisi. Şimdi arkadaşlar anlatıyor, diyor saat 5 treniydi diyor, 5'te gelmedi diyor, hepsi panik haline geçtiler diyor. Biz hiç rahat, biz oturuyoruz diyor, şaşırdık. 5'i 2 geçe gelmiş, 5 treni isyan etmişler.
1: Makina.
0: Yani 5'te geleceksin diyorlar. Biz de şaşırdık diyor yani. 5 2 geçe gelir, bizde 3 geçe gelir, 5 geçe gelir. Yani o kişi artık kendi beklentisi ve kurumsal, yani devlet ve bürokrasiden beklentisi aynıdır. Ve sen benden bir şey beklersin. İşte çöp torbalarının mavi rengi, kırmızı rengi var. Çıkarıyor hepsini aynı olarak dışarı atıyor. Öyle atmazsa ceza yiyor. Bizde öyle bir şey var mı? Yok. Biz süpermarket poşetiyle çöp atıyoruz.
1: Peki, tamam. Amatör insanı anladık, profesyonel insanı da anladık. Bunlar birbirinden farklı. Bu anlatıya nasıl yansıyor?
0: Bu anlatının iyi ve kötüsünü belirliyor aslında Birol Bey. Burada bizim Yeşilçam sineması amatör insanların, amatör ruhlu insanların anlatıldığı bir sinema.
1: Peki, profesyonel insanların çoğunlukta olduğu bir toplumda mesela bizim Yeşilçam melodramlarındaki karakterler saf mı bulunur?
0: Evet, saf.
1: Ciddiye alınmaz.
0: Ciddiye alınmaz. Hatta yani saftan bir öte
1: komik
0: olarak
1: mi bulunur?
0: Yani
1: naif.
0: Söylemek istedim, naif diyelim.
1: Naif,
0: yani.
1: Naif, evet, naif bulunur.
0: Naif bulunur ve...
1: O anlatı orada mesela atıyorum...
0: İşlemez.
1: Finlandiya'da işlemez. İşlemez.
0: Zaten program yapmaya çalışıyorlar. Yani bu hala bu telif hakları ve filmlerin... yani dijital platformlarda olsa bile yayılıyor. Korsan yayıncılık var. En büyük sorunları bu. Bunu aşmak üzerine hologram teknolojisi ortaya çıkıyor. Yani şu masa birdenbire hepimizin, sizin bu açıdan, benim o açıdan izlediğim ve hepimizin aynı filmi izlediğimiz bir holograma dönecek ve bu ne kaydedilebilecek, ne yayınlanabilecek, ne kopyalanabilecek.

0: diyecek.
1: İnsanlar yani, bu fikri mülkiyetten vazgeçmeyecekler. Bir anlaşsak her şey serbest olsa ya.
0: İşte o mandıra filozofu sizin tarzında olmalı.
1: Bizim mandıra filozofunun şansı yok değil mi Batı'da?
0: Naifliğinde yani, o tam bir amatör insan.
1: Amatör
0: yani.
1: İnsan evet.
0: Orada Rasim Öztekin'le onu da rahmetle
1: evet,
0: analım.
1: Evet, mekanlı cennet olsun.
0: Profesyonel insanken amatör ruha dönüşüyor. Evet. Türk sineması bunu yapabilir. Onun için onu o da Finlandiya'da, İsveç'te şansı yok.
1: Dönüşmez onlar.
0: Yok. Onların dönüşme şansı.
1: Onlar olabilir. İnsana dönüşmeyi aptalca bulabilir. Karşılığı yok. Yani para yok o işte.
0: Evet yani.
1: Niye insana dönüşelim ki? Çünkü burada para var. Profesyonel zaten çok güzel bir kelime. Açıklıyor. Yani dertlerini açıklıyor.
0: Ben bütün derslerimde ya da anlatılarımda bunu kullanıyorum. O hemen amatör, profesyonel ve ondan sonra bütün bir insanlık halinin bir fotoğrafını çekmiş oluyoruz biz böylece.
1: Evet, ben de bilinç dışında bunu kullanmışımdır şeyde. Zaten yazarken bunları yazıyoruz. Bu çatışmayı ben de çok yazdım bu çatışmayı. Profesyonel amatör çatışmasını biz hep kullandık zaten. Yeşilçam çok kullandı. Oradan öğrenmişizdir yani.
0: Bu çatışma olmadan zaten bir şey ilerlemez. Senaryonun ve filmin temeli birisinin bir şeyle çatışması lazım.
1: Tabii.
0: Yani
1: tabii.
0: Bu robot insan olabilir. İşte burjuva işçi olabilir. Zengin fakir olabilir. Ama muhakkak birisinin çatışması lazım. Bizim dizilerde bu çatışma ve yapısalcılığın getirdiği evrensel kodlarda da zaten çatışma esastır. Bu çatışmayı Brezilya'da, işte Güney Amerika ülkelerinde karşılığını bulabiliyoruz. Onlarda da aynı sınıfsal çatışmalar var. Ve onlarda da amatör insanlar, profesyonel insanlar var. Bizim dizileri sevmelerinin ve takdir etmelerinin bir yanı bu. Ha bir de Balkanlar, bize çok yakın tabii, bir coğrafya. Bizim kültürümüzle ortak, Balkanlarda da çok izleniyor. Ama bizim herhalde Türk sineması olarak bir Euro imaj tarzı biraz daha bölgesel birliktelikler yapıp Balkanlarla, Orta Asya'yla işbirliği yapmamız lazım. Daha önce Yeşilçam biliyorsunuz İran'la, Arap Yarımadası'yla, İtalyanlarla işbirliği içinde. Türkiye'nin İnanoğlu'nun da çalışmaları var. Yapmış daha 60'larda, 70'lerde. Günümüzde niye yapılmıyor? Niye yapılmasın ya da?
1: Hani bunlar yapılabilir de, tabii ki.
0: Bunlar üzerinde de
1: ortak biraz, bir kültürümüz var.
0: Aynen. Yani bizim anlatı geleneğimizden hiç uzak değiller. Bizim anlatı kültürümüzün devamılar. Biz de onlardan etkilenmişiz. Onlar da bizden etkilenmiş. Niye ortak projeler yapmıyoruz? Böylece daha bir birliktelik niye olmuyor?
1: Peki hocam, birkaç dakikamız kaldı. Ben sizi, sözü size bırakayım. Böyle iki bölüm üst üste çektik. Çok güzel oldu diye düşünüyorum. Bir toparlayalım. Nasıl, son noktayı siz koyun, sonra da programımızı kapatalım. Eksik bir şey kalmasın. Buraya kadar geldiniz.
0: Türk sineması bence daha...
1: Yozgat'tan geldiniz,
0: evet,
1: değil
0: Yozgat'tan
1: mi? Okulunuzu söyledik mi?
0: Yozgat Bozok Üniversitesi.
1: Tamam. Onlara da çok selam, oradaki arkadaşlarımıza da.
0: Türk sineması hem akademik çalışmalara hem de Türk sinemasının serüveni bence daha devam edecek. Bir anlamda Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, bağımsız sinema... Biz onlarla onur duyuyoruz ve devam etmesi lazım ama ben ana akım sinemanın da değerli olduğunu ve film endüstrisinin...
1: Tüm bir bütün olarak hepsinin çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Yani film endüstrisi olarak bir yapının oluşması içinde ana akım sinemanın da desteklenmesi, seyirciyle buluşması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece bu bir hikaye, oyuncu, büyük bir sektörle beraberiz. Oyuncusundan kameramanına, teknik araç gerecine kadar birlikte hareket edilmesi gereken bir durum var. Dizi sektörü de buna dahil tabii ki. Yani
1: oyunu da dahil eder misiniz buna? Bilgisayar oyunlarını? Sinemasal bir tarafı olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü hemen hemen bütün unsurları kullanıyor.
0: Yani bazı çalışmalar var tabii, çok aşırı yorum ama oyunun yeni bir sanat dalı olabileceğini söyleyen çalışmalar
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Yani buna dair çalışmalar var. Sadece bir çalışma bu. Yani
1: ben yeni bir sinema türü olduğunu düşünüyorum.
0: Dijital oyun üzerine zaten bizim de arkadaşlarımızın çalışmaları var. Bölümler açılıyor üniversitelerde. Alan oraya doğru kayıyor ve tabii ki hepsi görsel temsili bir sanat olduğu için oyunlar da bunun içine girer tabii ki Birol Bey.
1: Muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Anlatacak çok, hala çok hikayemiz var. Çok üretim yapmak zorundayız. Değerli seyircilerimiz, bugün hocamızla birlikte sinemayı konuştuk. Genel olarak bugün biraz daha evrensel bir sinemadan söz ettik. Tekrar teşekkür ederiz.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay İnsan'ın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Her gün bir meslek öğrenip bir günlüğüne sizin yerinize geçmeye çalışıyorum. Hangi mesleği yapıyorsunuz bilmiyorum ama umarım elimden geleni yapıyorumdur. Hani oturup eleştirmiyorsunuzdur inşallah. Tuğba o iş öyle mi yapılır, böyle mi yapılır diye. Ama ne yapayım? Ben de yeni yeni öğreniyorum. Öyle değil midir siz?
1: Evet evet, yeni öğreniyorsun. Ve her işte koluna altın bilezik takıyorsun Tuğba.
0: Evet. Biz hanımlar altınlara bayılırız. Yani ben bir döneme kadar sevmiyordum altın takmayı ama şimdi ne olduysa 30'dan sonra oldu. Altın kullanmayı seviyorum özel günlerde. Ben merak ettim nasıl yapılıyor bu bilezikler, nasıl yapılıyor bu altınlar, nasıl işleniyor diye. Hemen bir atölyeye geldim ve işe başlayacağım. Neler yapacağım hiç bilmiyorum. Gerçekten çok zor. Buyurun başlayalım.
1: Altın değerli maden Tuğba. Şimdiden söyleyeyim, işin çok zor. Aman dikkat et, çalışırken zarar verme.
0: Peki benim ustam kim olacak? Recep Akman Temiz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Gerçekten zor bir işiniz var ve biz hanımlar çok merak ediyoruz. Bu bilezikler nasıl oluyor, nasıl işleniyor, neler oluyor, bizim bileğimize gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Dedim ki ben gideyim en iyisi o gün orada çalışayım, bakalım nasıl oluyor.
2: Göreceğiz nasıl çalıştığınızı, bakalım.
0: Eyvah!
2: Tabii ki şu da var, her işler meslekte olduğu gibi içten gelerek yapma denilen bir duygu var.
0: Evet, ki o da bende var yani, o, yok değil.
2: Gözüküyor sizde.
0: O zaman ben büyük bir sabırsızlıkla başlamak istiyorum. Hadi buyurun, başlayalım o zaman.
1: Recep ustamız işinde ne kadar usta olduğunu sergiledi ve Tuğba'daki muhteşem iş yapabilme cevherini görür görmez fark etti.
0: Evet, şimdi ben oturdum böyle ustaymış gibi takılmaya devam ediyorum. Değil mi Recep ustam?
2: Doğrudur.
0: Evet ustam, ne yapacağım ben şimdi?
2: Şimdi bende menteşe işlemi var. Menteşemizi...
0: Ha, menteşe yani şunun şeyi geçirmek için.
2: Evet.
0: Bunun alt tarafını yapıyorum
2: tabii
0: şimdi.
2: Ki, evet.
0: Allah Allah, anne teferruatlı işler var ya. Evet, hemen söylenmeye başladım ben.
2: Şimdi frezemizi deliyoruz ufaktan. Aynı sistemle altta pedalımız var.
0: Ha, pedal var.
2: Tabii.
0: Ha, tamam. Pedala basınca dönecek mi?
2: Tabii ki. Biraz sıkı tutun ama.
0: Aa, bir dakika, bunu böyle elime bir şey olmaz değil mi?
2: Yok, fazla sıkı tutarsanız olmaz ama yalnız... Penseyle de tutabilirsiniz.
0: Tamam. Bir güvenemedik bana.
1: Kemerlerinizi bağlayın. Tuğba kaptan gaz pedalına dokunup hepimizi uçuracak.
0: Oo, gidiyor. Yeterli herhalde bu kadar.
2: Evet, yeterli.
0: Bir tane daha yapabilir miyim?
1: Tuğba, sevdin sen bu işi.
0: Nasıl gidiyor ustam sizce?
2: Şu anlık iyi.
0: Doğru söyleyin.
1: Tabii yapamadığını bildiğin için Tuğba, ustamızın iyi demesine sen de inanamıyorsun.
2: Şimdi kaynağa geçelim.
0: Kaynağı mı? Eyvah. Geçelim o zaman. Geçelim.
1: Başarıyla geçen ilk aşamamızın ardından sırada kaynak bölümü var. Bakalım neler olacak.
0: Şimdi kaynak işine geldik. Bilmiyorum yani. Ellerimi ısıtmaya çalışıyorum. Evet ustam.
2: Şimdiki hidrozol kaynağımızı kullanacağız. Yalnız evet, dikkat edecek.
0: Niye? Yani
2: çok kolay gözüküyor ama değil. Elinize geldiğinde herhangi bir şekilde direkt yakar. Yüksek derecede olduğu için ona dikkat etmemiz gerekiyor. Tek o. Gerisi...
0: Teferruat. Takdir ilahi. Başımıza ne geleceğini bilemeyiz, öyle değil mi?
2: Evet.
0: Ama ben bazen kendimi ateşe atıyorum programlarda. O da bir ayrı konu. Olsun, seviyorum ben.
1: Dikkat et Tuğba.
2: Ay, biraz daha...
0: Ya herkes bana gülüyor şu anda. Hazır mıyız? Tüm ekip burada. Şimdi patlatayım mı burayı? Bunu mu istiyorsunuz? Yaşamak istiyor musunuz? Çok mu açıyorum ben?
2: Çok.
0: Ya! Elimin ayarı yok benim. Şu nasıl?
2: Çok.
0: Yani yakınlarınızla vedalaşın.
2: Şu şekilde.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle.
3: Biraz daha
0: tamam.
3: Şöyle.
0: Tam aa, söndü. Tamam, şimdi.
1: Uzun uğraşlar sonunda yakabildin Tuğba.
0: Tamam, sorun yok. Tehlike geçti sayılır. Evet. Şimdi...
2: Aa. Çifle.
0: Ha, bunu... Şey mi bu? Nedir
2: efendim? Kaynak.
0: Bunu ne yapacağım?
2: Şurada birleşen yerleri var.
0: Tamam.
2: Onlara ufak, az bir şekilde...
0: Dik çok... mi yapacağım böyle?
2: Tabii ki. Biraz daha yaklaştırın ateşi. Yaklaştırın. Biraz daha.
0: Ay çok ince iş istiyor bu.
2: Sizin işinizden mi? Benim yaparım işim... diyordunuz.
0: Yani dedim mi hani neyse.
2: Zamanla öğrenirsiniz.
1: Recep ustacığım, Tuba sürekli söyler ama yapamaz.
0: Olmuyor. Ne yapıyorum ben şu anda?
2: Çünkü altını ısıtmanız gerekiyor, çekmesi için.
0: Ama söylemedin ustam.
2: Dinlemiyorsun. Diyorum ben sana, dış sesler, dış sesle konuşuyorsun sen.
1: Beni de dinlemiyor ki.
0: Ustam, ben yapamadım. Yani olmuyor bir türlü, neden bilmiyorum. Yani benim beceriksizliğimden değil, kesinlikle.
2: Muhakkak öyle.
0: Ama ısıt demedi ki öncesinde. Yoksa yapardım yani kesin.
1: Recep Usta, Tuğba hatasını kabul etmez.
0: Zıp diye düşüp bayılıyormuşum şimdi.
2: Yok, o kadar etkili bir kimya
0: değil. Valla şeyden. Bu şekilde bunları kaynak
2: tabii
0: yapıyorsunuz.
2: Ki.
0: Sonrası artık...
2: Şu şekilde... Sağlam olsun diye kaynakladık burayı.
0: Tamam.
2: Yani şu şekilde bilezik çapımı, yani oval şeyini veriyoruz, yuvarlanıyor.
0: Ne güzel.
1: Aşama aşama altın işleniyor.
0: Bunlar daha aşamasında değil mi? Yapılacak bunlar
2: tabii
0: da.
2: Tabii ki. O tezgahtan bitmiş şekilde, cila, parlama o şekilde şöyle. Ama daha çalışacağım diyorsunuz, açmayı bilmiyorsunuz daha bunu.
0: Ama demek ki böyle bir bileziğim yok yani.
1: Açmayı bırakın, takmayı da bilmiyor ki.
0: Bir de beni tek çek. Nasıl dış ses?
1: Altın kataloglarını süsleyecek kadar zarif.
0: Abartma ya, tamam. Ustam ne yapacağız şimdi? Bunu çıkartın isterseniz.
1: Bir zahmet biraz çalış Tuğba.
0: Şimdi ben ne yapacağım? Merakla bekliyorum.
2: Bileziğin yanına tesviye, eğimizle eğileceğiz.
0: Bir tane gösterebilir
2: tabii
0: misiniz
2: ki
0: bana? Ha, sadece birleşme noktasını mı?
2: Tabii ki. Yani burada biraz şişkinlik oluyor kaynaktan dolayı. Orayı düzeltmemiz.
0: Oluyor mu?
2: Biraz. Yani yeni başlayanlar için ancak.
1: Tuğba işe yeni başladı ama bakınca sanki yıllarını vermiş gibi davranıyor. Tırnaklarını mı törpülüyorsun Tuğba?
0: Ha evet, tırnağımı törpülüyorum böyle. Evet.
1: Öyle ama Tuğba, çünkü bileklikte değişen bir şey yok.
0: Olmadı sanki değil mi?
2: Olmadı.
0: Ha tamam, yani olmadığının en azından farkındayım yani.
1: Olmadığının hepimiz farkındayız. Rahat ol Tuğba.
2: Bakalım. Yani bir tarafa çalışmışsınız sürekli. Ortalamanın gerekiyorken.
0: Allah Allah. Yani bunun böyle dümdüz olması
2: tabii
0: gerekiyor.
2: Ki. Hızlı ve tam şekilde kullanırsam. Şimdi vuruyorsunuz ama bilinçsiz şekilde vuruyorsunuz.
0: Bir daha.
2: Yani o yüzden tam şey...
0: Ha, biraz daha bastırarak.
2: Tabii ki. Şekilde biraz daha...
0: Ay dişlerim sızladı.

0: şimdi oldu. Kendim yapmış gibi bir de övüneceğim utanmadan. Ya bu işlem böyle, sonra evet, bu kalıba girecek.
1: Tabii.
0: Ha. Bu bilezikler nasıl oldu böyle?
1: Onu telden örüyoruz birbiriyle.
0: Ha. Şey mi oluyor bu, burma bilezik mi?
1: Tabii ki, Adana burması dediğimiz.
0: Adana köprü başı.
2: Hatta Trabzon burma bilezik ve Erzurum burma bilezik de var Tuğba.
1: Şimdi şavlama dediğimiz kaynak yapılıyor.
0: Şavlama.
1: Evet. Diğeri hidrozondu.
0: Tamam.
1: Daha ince işçilik yapılıyor onda ama bu biraz daha bileziklerde kullandığımız.
0: Aa, bir bileziğin oluşumu.
1: Bu şekilde ağızlarını birleştiriyoruz.
0: Tamam. Sonra onun arasında kaynak olacak, evet, birleştirmek için. İyi, güzel, hoş da işte bu herhalde bu
1: açalım.
0: Sefer bununla ateş edeceğim.
1: Burası gaz, hava.
0: Tamam.
1: İkisini ayarlamamız gerekiyor. Yani orantıyı bulmanız gerekiyor.
2: Tuğba anlamadı ustacığım.
0: Anlamadı.
2: Ve hatta orantısız yakıp hepimizi yakabilir.
1: Yakıyoruz çakmağı.
0: Ya korkutmayın beni. Çakmakla yakacak mıyım?
1: Evet. Aynı.
0: Böyle. Yanıyoruz. Herkesi öldürüyorum. Herkesi yakacağım. Evet.
1: Doğru önüydü. Ama.
0: Aa. Şöyle yapayım. Yeterli
1: evet.
0: mi?
1: Evet. Uygun.
0: Korkuyorum.
1: Biraz daha yaklaştırırsanız. Biraz daha.
0: Elime ısı geliyor.
2: Eline ısı gelecek tabii Tuğba.
0: Aa, bir şey oldu buna.
1: Buraya koyuyoruz.
0: Aa, birleşmedi ki bu.
1: Orada düzelteceğiz. Evet, doğru. Ama kavruyorsunuz. Çifti onu yapmayı.
0: Oluyor mu yani?
1: Tabii.
2: Ustacığım bence pek olmuyor ama size saygım sonsuz.
0: Şimdi birleşti galiba.
1: Birleşti. Oraya bırakıyorsun. Kaynak alıyoruz için. Suyun içi yok, hayır, o kalsın. Kaynağımız içinde duruyor.
0: Nasıl? Bu
1: çifle.
0: Mu?
1: Çifle, yok yok. Çifle.
2: Dikkat et, yakacaksın bir yerleri.
0: Aa, bir dakika.
1: Çok baskı var ama.
0: Ama herkes bir şey söylüyor bana şu an.
2: Sakarlık yapma diye uyarıyorlar.
0: Ah, çok zormuş ya, elim ağrıdı.
1: Yanlış yere yaptı koyduğunuz ama.
0: Yanlış mı oldu?
1: Evet.
0: Gördünüz mü böyle bir rezalet, böyle bir skandal?
2: Gerçekten görmemiştik, sayende bunu da gördük Tuğba.
0: Evet, nereye geldik şimdi ustam?
1: Kaynattıktan sonra geliyoruz buraya.
0: Tamam.
1: Kovanımızla düzeltiyoruz.
0: Aa, bakayım. Evet. Şu aç... Bu... Ay bir dakika, ne oldu?
1: Biraz daha sıkı.
0: Ha, şimdi yuvarlak oldu.
1: Tabii.
0: Evet.
2: Ha gayret Tuğba, olacak. Tuğba eğlenecek bir şey buldu yine.
0: Olmuş mudur?
1: Bakalım. Olmuştur. Tamam.
0: Şimdi ölçüsü mü yapılacak burada?
1: Ölçüsü yapılacak. Bombe olacak ölçüden. Yani ölçü, hem ölçü hem bombesi verilecek bu aşamada.
0: Ha gayret.
1: Biraz daha.
2: Hiç dans etmeyecek mi diye merak ediyordum ki Tuğba dansa başladı.
0: Ay olacak ya. Elimde kalırmış, çıkartamazmışım.
2: Altınımız nihayet bir şekle kavuştu Tuğba.
1: Hanımların yaptığı genelde bu sektörde taş işi.
0: Taşı çok severiz biz. Şimdi bunda yine şırınga ucu gibi.
1: Evet.
0: Taşları diziyoruz bu şekilde değil mi? Sonra bunun ne olacak bu taşlar?
1: Döküme gidecek.
0: Daha alamadım bile. Bir dakika. Vaktimiz var mı? Allah Allah. Ya çok küçük, benim gözüme küçük geliyor.
2: Taşlar küçük değil Tuğba. Herkes böyle çalışıyor, emin ol. Mesele şu ki sen şu kolay işi de yapmakta oldukça fazla zorlanıyorsun. Haksız mıyım Recep Usta?
1: Olduğu kadar.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Bana göstermiş olduğunuz ilgiye. İyi niyete karşı inşallah tekrar beraber bir şeyler yaparız.
1: İnşallah.

0: Yani ilk etaplarda birazcık yapabilirim, bir tedirginlik vardı ama gördüğünde biraz daha yapmaya gayreti vardı, gayret içerisindeydi. İyiydi ama yine hani içinde vardı, yapabilirim bir duygusu vardı.
1: Efendim, kolay mı sandığında ben bugün altın atölyesinde çalıştım, olduğu kadar artık. Bir sonraki bölümde tekrar karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Her gün biliyorsunuz ben bir şeyler yapıyorum, bir işler içine giriyorum, yeni meslekler öğreniyorum, bir günlüğüne bir şey oluyorum. Belki de kim bilir sizin yerinize geçiyorumdur hangi mesleği yapıyorsanız. Sevgili seyirciler, çok güzel bir restoranın mutfağındayız. Bugün hamburger yapacağız. Peki benim şefim, ustam kim olacak? Yaşar Anaç. Efendim sizi böyle alayım. Hoş arkadan geldiniz. Bana böyle bakıyor. Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim size.
0: Bizler de iyiyiz. Çok keyifliyiz bugün. Her gün olduğu gibi. Ben bugün hamburger yapmayı öğrenmek istiyorum. Bana bugün öğretebilir misiniz bu işi?
1: Tabii. Sana bağlı olan bir şey. Mücadele.
0: Hep mücadele ediyoruz. Ben hep mücadele ediyorum.
1: Ha, kendini sevdirmesini öğretemedim galiba.
0: Yaşar Usta'dan çarpıcı sözler. Altta böyle flaş geçelim. Yönetmenim, kurgu yönetmenim Ulaş. Efendim, şimdi ne yapacağız? Bu baharatlar neyin nesi, kimin fesi?
1: Burgerin baharatları. Hı hı. Yani köftesini hazırlayacağız, hamurunu ayarlayacağız. Hı hı. Dinlendirmeye alıp daha sonra pişirmeye.
0: Yani köftesini de böyle kendiniz güzel bir şekilde yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Vallahi muhteşem. O zaman başlayalım mı? Hadi buyurun başlayalım.
1: Dana kıymamız hazır.
0: Tamam.
1: Şimdi baharatları ayarlayacağız.
0: Tamam.
1: Siz yardımcı olabilir misiniz? Kekik.
0: Ne kadar atacağım?
1: Yani yet kafiye. Bir porsiyonluk. Tuz. Daha seri.
0: Aa tamam şefim. Tamam şef.
1: Galet unu. Az bir şey daha. Seri seri. Kimyon alalım.
0: Çok mu?
1: Tamam kafiye. Toz akbiber.
0: Toz akbiber. Aa.

0: Hadi daha seri olalım. Şimdi yoğurmayı alıyoruz. Yumurta koydun mu?
1: Hayır.
0: Unuttum onu da.
1: Ay şimdi şefin yanında iş yapmak da beni korkutuyor.
0: Heyecanlanma, heyecanlanma.
1: Heyecanlandım.
0: Şimdi bunu güzelce elle yoğuruyoruz.
1: Tamam.
0: Daha seri, daha seri.
1: Tamam şef.
0: Sen pamuk kovalamıyorsun, kıyma kovalıyorsun.
1: Ben yine programları karıştırdım.
0: Hadi seri, seri. Sert, sert içinde, sert es.
1: Tamam şef. Olmuyor mu böyle?
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Böyle yumrukla, yumrukla.
1: Olduğu kadar artık.
0: Yumrukla, olduğu kadar olmayacak. Olacağı kadar. Daha seri. Daha seri olabiliriz.
1: Şefim elimden geleni yapıyorum.
0: Baharatları iyice yedirmen gerekiyor.
1: Tamam.
0: Yani böyle de ustalık olmaz yalnız, bilgin olsun.
1: Olduğu kadar.
0: Olduğu kadar oldu diye bir şey yok.
1: Eyvah. Eyvah yani. En sert ustaya, en sert şefe denk geldim ben.
0: Daha şeflere denk gelmemişsin.
1: Hep bana şey diyorlar, tamam Tuğba'cığım oldu bu kadar
0: yok
1: falan.
0: Yok öyle bir şey, tamam canım, tamam cicim yok yani.
1: Anne, kurtar beni. Tamam, neyse. Oldu herhalde şimdi.
0: Oldu şimdi.
1: Onu da kararı ben veriyorum yani, o kadar ustalaştım ki. Tamam, neyse.
0: Şimdi köfteyi porsiyonluyoruz.
1: Porsiyonlayacağız, evet.
0: Yani şöyle bir şey.
1: Kaç gram oluyor?
0: Yani bizim burgerler 160-200 gram arası.
1: Oo, bol kese yani. Çok iyi. En sevdiğim.
0: Hadi şöyle yapıyoruz. Şu kağıdı.

0: Oynama yeri değil yalnız burası, el çalışsın. Ezip de yuvalık çıkarmamız gerekiyor. Biraz da ezelim.
1: Büyük bir hamburger olacak herhalde bundan.
0: Çok şık oldu yalnız.
2: Kullanım.
1: Nasıl?
0: Şık oldu bu.
1: Ha, bu sizinkiydi değil mi?
0: Evet.
1: Şey, benim
0: yani
1: olsun.
0: Gramajını da ayarla yalnız.
1: Vallahi ustam, onun böyle terazi lazım değil mi?
0: El terazi zaten.
1: Yani tabii bir usta olmak kolay olmuyor sevgili evet, seyirciler. Evet. Bir dakika, benimki niye olmadı? Benimki niye olmadı? Benim niye olmadı?
0: Olmadı, güzel yoğurmadın.
1: Ondan mı?
0: Tabii ki, yoğurttan sonra ezeceksin.
1: Ha.
0: Yani şöyle.
1: Ya nasıl aşçı olmaz şefim ya?
0: Burgerler azalınken Meksika sos ısıtalım.
1: Ne yapalım?
0: Meksika sos.
1: Meksika sos. Çok severim ya. Böyle acılı şeyleri
0: acılı.
1: Çok seviyorum. Meksika sosumuzu da ısıtacağız değil mi? Yeterli mi?
0: Yok, biraz da alalım. Alalım dedim. Bol acılı.
1: Şimdi ocağa gidiyor Meksika sosumuz. Of!
0: Bu işi beceremeyeceksin galiba.
1: Ay çok güzel ya. Hep özenmişim de böyle şeylere. Falan hareketler.
0: Hadi sos hazır mı?
1: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen
0: dalgam
1: daha sonra tekrar
0: lütfen.
1: Deneyin. Hayır efendim, münasebet. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
0: Burgerlerine bakıyor musun? Yok.
1: Burgerlerime hangi elimle bakacağım? Bunu bırakırsam düşecek gibi.
0: Düşmez, her tarafa koşacaksın.
1: Nedir sizce, pişmiş midir?
0: Ya pişmedi, ön taraf pişmedi, arka taraf da pişecek.
1: Ama şefim pişti mi acaba? Gel bak dediniz, daha pişmemiş ki. Patatesler de bir taraftan. Patatesler daha olmadı. Patatesler
0: yaparken her tarafa koşmak zorundasın.
1: Ama ben sadece hamburger...
0: Ekmeği daha ısıtmamışsın. Tabağını ayarlamadın.
1: Mutfakta tansiyon yükseldi. Ekmek ısıtayım mı?

0: cheeseburgerimizi yapıyoruz. Cheeseburger peynirini koydun mu?
1: Hayır. İkisine de mi koyacağım?
0: Hayır, bir tanesine.
1: Cheeseburger peyniri.
0: İki dilim koyuyorsun üstüne.
1: Böyle.
0: Meksikan burgeri yapıyoruz.
1: Meksika burger.
0: Daha seri. Sosunu al, sosunu koyuyorsun.
1: Şefim.
0: Daha seri.
1: Bu biraz yanmış herhalde. Tamam mı şefim?
0: Koy biraz daha. Tamam. Cheddar peynir koyuyoruz. Basmadan ama. Evet, yine ekmekleri tutuyor. Kestin mi ekmekleri?
1: Evet, kestim. Aa, bir tanesini kesmemişim. Tamam.
0: Izgaraya atıyoruz.
1: Böyle.
0: Evet. Bir tane daha atıyorsun. Patatesin yanında. Patatesi çıkardın mı?
1: Çıkardım.
0: Nerede? Aa, çıkarmamışsın.
1: Çıkarmıştım ben. Onu kim koydu geri?
0: Tencereyi boşaltıyoruz. Yardımcı olayım.
1: Tamam. Tamam şef.
0: Böyle boşalt. Korkma, korkma, korkma. Daha seri.
1: Tamam.
0: Tamam, baharatını döküyorsun. Kajun baharatı. Ekmeklerin yanıyor.
1: Yanmaz.
0: Yandı, yandı.
1: Of. Nereye yetişeceğimi şaşırdım şu an. Patateslerimiz. Evet.
0: Ekmekleri alıyorsun.
1: Ekmekleri aldım.
0: Yükle tabanları.
1: Ha. Ben hangisi taban, hangisi üst bilemedim. Neyse, tamam.
0: Arzu ederseniz tabanlarına kokteyl sos sürebiliriz.
1: Kokteyl sos.
0: Evet.
1: Ne var efendim onun içinde?
0: İçinde tane hardal, cici hardal, mayonez, ketçap. Meksika burgerim nerede? Burada. Eritmeye koymadım.
1: Nasıl ya? Burada değil miydi?
0: Yukarıda bak.
1: Aa!
0: Burgerin yanıyor.
1: Tamam.
0: Çiftçiz burgerini yap. Yeşilini koy, domatesini dilimle.
1: Çok terledim.
0: Hayır, ilk önce yeşillik.
1: Yeşillik, altına yeşillik döşeceğiz. Yeterli mi?
0: Yeterli, bir tane daha koy.
1: Biraz şöyle dışarıdan taşsın ki güzel gözüksün.
0: Meksikan burgerin yanıyor. Yakarsan karıştırma.
1: Tamam, tamam.
2: Düşecek, düşecek.
1: Hayır, düşmedi.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Domatesleri koyuyoruz.
1: Domatesler, tamam.
0: Birer dilim daha koyalım. Cimri olma.
1: Ben mi? Ben tam tersi ya. Sonra bana kızmayın.
0: Burger koyarken.
1: Yan yana.
0: Turşu koyuyoruz.
1: Çok severim turşuyu hamburgerde.
0: Hep seviyorsun, hep yiyorsun yani. İcraat yok.
1: Ben de hep böyle ya.
0: Hamburgerlerimizi koyuyoruz.
1: Elimle mi böyle?
0: Hayır bak. Elle bir şey çalışılmaz.
1: Tamam, tamam şefim. Aa, salata turşusunu düşürdüm. Yapı bozuldu şimdi.
0: Yap bozulmuyoruz artık. Bana daha dikkatli alman gerekiyor.
1: Of, çok sıcak. Parmağım yandı. Of, of, of, of, of. Ateş ediyor ya.
0: Ateş mi ediyor? Burgerlerimize.
1: Kapaklarını mı kapatacağız?
0: Hayır, onu kapatmaya gerek yok. Tabaklarımızı alalım. Gerekli şeyde ürünleri kaldırın. O ortada bırak diyorum. Onu bırak, bunu bırak yani. Ben mi çırağım, sen mi çıraksın? Yani uğraşamam seninle. Patatesini koy bari, bekleme boşuna.
1: Tamam, patatesler. Neyle koyacağım onları?
0: Ayaklarınla.
1: Ya! Vallahi bir şey söyleyeyim, çok büyük sert kayaya çarptım. Ben böyle bir şef görmedim yani. Böyle bir şey yok ya.
0: Hadi seri, seri, seri. Burgerimizi bölelim mi ki?
1: Bölelim mi? Bölelim. Bununla mı? Hangisiyle?
0: Şöyle büyük bıçakla. Bastırak.
1: Ay ben
0: tek kesim.
1: Bozarım ya.
0: Tek kesim, korkmadan. Dağıldı, dağıldı.
1: Hayır, hayır.
0: Seni eğitime şart.
1: Oo. Bir şekilde oldu mu oldu. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Bir tane cheeseburger yaptım.
0: Bir de Meksikan acılı
1: bir
0: burger.
1: Meksikan acılı burger yaptım. Çok severim ben acılı burgeri.
0: Hep seversin ama icraat yok, altyapın yok. Bir de ustayım diye gezeceksin artık ortalıkta.
1: Ama ne yapayım, ustam elimden geldiği kadar.
0: Geldiği kadar değil.
1: Buyurun efendim, afiyet olsun.
2: Teşekkürler, ellerinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Evet efendim, ben bugün hamburgerci oldum ya da bilmiyorum ne kadar olabildim. En azından öğrenmeye çalıştım, mutfağa girdim. O mutfaktaki sıcaklığı tattım, o uğraştırıcı şeyler, bir sürü bir şeyler. O kadar zor ki, gerçekten hiçbir iş kolay değil. Ben bugün hamburgerci olabildiğime inanıyorum. Bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar Meydanı'ndayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Hoş bulduk. İbrahim Şimşek. Ben Endonezya'da yaşıyorum. İbrahim Şimşek. Jakarta'dayım.
0: Jakarta'dasın. Abi, evet. Hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk.
0: Gezmeye mi geldin?
1: Ben fuar ziyaretleri vardı. Ben orada sandıklı yatak bazası üretiyorum. Burada mobilya fuarları vardı. Bizim sandıklı yatak bazası dünyada Osmanlı yatağı diye girmiş. Literatüre bilen yok. Bunu da anlatmaya çalışıyorum. Sektöre ve devletin ilgili kurumlarına. Çok güzel bir fırsat bunu ve ben insanlara anlatabilirsem. Bu bizim Türk yatak odası mobilya kültürü, bunu sahiplenmemiz lazım.
0: Endonezya'da üretim yapıyorsun aslında.
1: Evet, yoktu. Benim hanımım ağız çene cerrahı. Hanımla Türkiye'de tanıştık konferansta. Gemilerde elektrik zabiti olarak çalışıyordum. Evlendikten sonra gemiye gitmek mümkün olmadığı için, çünkü bekar adam işi, ne yapabilirim diye araştırdım. Böyle bir şeyin olmadığını gördüm. Çünkü Türkiye'de olmayan ev yok. Endonezya'da olan ev yoktu. Onu yapmaya, onu anlatmaya çalışıyorum. 7
0: aslında
1: yıl bitti.
0: Olmayan bir ülkede bunu denemiş olduk.
1: Evet,
0: seni tebrik ederiz.
1: Çok
0: abi.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İnşallah başarıların devamı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gelir diyerek artık rakibini tanımak istiyorum.
1: Okey. Çok teşekkürler.
0: Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Benim adım İbrahim.
0: Konya İki Bost... tane İbrahim. Evet. Bugün iki İbrahim'le
2: Konya Bozkırlı'yım. Beyaz Ayakkabı sektöründe çalışıyorum. Bugün Gazze'ye, buradaki mitinge geldim. Oradan dedim, buradan Marmara'ya giderken sizi gördüm. Selam verdim. Buradayım inşallah. Başarılı olsun. Allah razı olsun.
0: Evet. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şu anda sevgili izleyenler, sağımda ve solumda İbrahim var. Ben bir dilek mi tutmam gerekir böyle olduğu zaman?
2: Çok
0: tutuyorum. Tuttum. Çok güzel dileklerde bulundum hepimiz için diyelim efendim.
2: Gazze için.
0: Hem Gazze için hem de tüm dünya için, dünya Türkiye'miz için diyelim. Efendim şimdi, şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. O yüzden... İbrahim abi, sana Şimşek İbrahim diyelim.
2: Evet.
0: Şimşek abi mi desin?
2: Şimşek İbrahim yeterli.
0: Şimşek İbrahim yeterli, peki. Evet. Şimşek İbrahim, sence kim kazanır? Kendine güveniyor musun?
1: Ben kendime güveniyorum. Ben çok dolaştım. İlk meslek lisesi elektrik mezunuyum ama 47 ülke gördüğüm için çok gezen çok zengin oluyor. İddialıyım.
0: Peki sen çok gezen çok zengin olan çok bilen misin?
1: Para olarak değil zengin, bilgi olarak.

0: Çok zengin. Birinci olarak çok zenginsin.
1: Evet.
0: Hadi bakalım, kendine güveniyorum.
1: Kendime güveniyorum.
0: Rakibin İbrahim'e soralım. Peki abi, sen kendine güveniyor musun? Ne
1: hissediyorsun? Ben kendime güvenemiyorum. Çünkü bu abi çok güzel söyledi. Ben de onun yanındayım yani. O kazanır diyorum. 47 evet. Ülke görmüş. Ben sadece Konya'yı gördüm. Bir de İstanbul'u gördüm. Abi kazanır diyorum.
0: Evet sevgili izleyenler. İbrahim abi çok hırslı gerçekten.
1: Yorsun tebrik ediyorum.
0: Kocaman alkışlarımı göndermek isterim öncelikle.
1: Allah razı olsun. Ben de şu an çekinmeye başladım. Çok acaba abarttım diye. İnşallah mahcup olmam. Yaşayıp göreceğiz.
0: İyi olan kazansın evet. Diyerek ilk sorumla ben başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım sevgili izleyenler. Hazırsanız başlıyoruz. Sorum geliyor. Savaş durumunda halkı savaşa hazırlama durumuna ne denir? Tek ses geldi tek ses. Şimşek İbrahim.
1: Herkesin askerde çağrılan şeye denir. Bunun teknik adı...
0: Neydi?
1: Dilim ucunda söylemedim.
0: Bilemezsen geçerim İbrahim'e.
1: Vallahi aklıma gelmedi.
0: Geçiyorum.
1: Tamam.
2: Ben de bilemedim abi.
0: Bilemedim.
2: Savaş alanında devlet çağırıyor herkesi.
0: Evet,
2: silah
0: çağırıyor.
2: Altına,
0: bir şey
2: silah altına
0: ilan
2: çağırıyor.
0: Ediliyor. Ne ilan ediliyordu?
2: Seferberlik.
0: Efendim? Seferberlik İbrahim'den geldi.
2: Abi bildik işte.
1: Ama yani evet. Aynı anda sen benden önce söyledin. Seferberlik doğru söyledin.
0: Evet kameralarımızda
1: gördüm. Seferberlik doğru söyledin. Evet,
0: evet Şimşek İbrahim evet. Abi. Evet kocaman alkışlar İbrahim'e gelsin efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyorum ikinci sorumuza. Önemli bir olay ile başlayıp başka bir olayla biten tarihteki uzun zaman dilimine ne az verilir? Tek ses geldi.
1: Devir. Çağ devri.
0: Çağ devri değil de devri at.
1: Çağ atlatmak.
0: Tamam doğru söylüyorsun aslında. Bir şey ekleme bir şey ekleme.
1: Çağ.
0: Çağ. Doğru cevap çağ. Kocaman alkışlarımız Şimşek İbrahim'e gelsin. Sevgili izleyenler şu anda birebirlik bir puan tablomuz var. Bir beraberliğimiz var. Güzel bir sorum geliyor. Üçüncü sorum. Samba dansının ana vatanı hangi ülkedir? Tek ses geldi.
1: Brezilya, Latin, Arjantin...
0: Hangisi ama?
1: Brezilya.
0: Brezilya. Emin misin?
1: Arjantin.
0: Emin misin diye sordum sadece.
1: Valla ikisi de çok yakın.
0: Birini söyle. Birini söyle.
1: Brezilya.
0: Brezilya. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Şimşek İbrahim'e geldi. Efendim şu anda toplamda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. İbrahim abi.
2: Efendim abi.
0: Senin için önemli bir soru bak.
2: Hadi bakalım inşallah.
0: Hadi bakalım.
2: Abi diyelim. 47 ülke gezmiş abi her şeyi biliyor. Ben bilmiyorum ki abi.
0: Umarım senin bildiğin yerlerden i̇nşallah. De gelir diyelim. Evet sorumuz geliyor. Yüz ölçümü en büyük ilimiz hangisidir? Tek ses geldi.
1: Konya.
0: Konya.
2: Abi, ben basamadım ki ben Konya'lıyım zaten. Ben söyleyeceğim basamadım. Ben söyleyecektim çünkü ben basmadım ki Konya.
1: Çimşek oldu.
2: Kendi memleketim olmalı. Kendi memleketim
1: Konya. Soy o bildi ben bilmiyorum.
0: Öyle olmuyor. Teknik olarak Şimşek İbrahim'de. Abi yani niye
2: düşündün? Abi yani oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz, her yere bakıyoruz. Kafamız karışıyor yani.
0: Evet 3 Konya. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Şimşek İbrahim'e gelsin sevgili izleyenler. Seni destekleyen biraz az sanki abi.
2: Sevmediyorum. Çok konuştuğum için galiba. Beni sevdiler Allah aşkına.
0: Abi maalesef seni uğurlamak durumunda 3-1'lik bir puan tablomuz var. Şu anda sevgili izleyenler, diğer İbrahim abiyi alkışlarla uğurlarken
2: çok sağ
0: neler söylemek
2: Allah istiyorum. Razı olsun.
1: Çok memnun oldum tanıştığıma. En güzel günler senin olsun.
2: Allah razı olsun. Yani abi şıkları hep 2-3 hak kullanıyordu. Arjantin, Yunan oradan giriyor ama ben tek basmadan tak Konya. Kendi memleketim benim, ben Bozkırlıyım nasıl bilmeyeceğim. Ya olsun, iyi yarıştık, güzel oldu, hoşuma gitti. Alkışı da aldık yani. Allah razı olsun.
0: Efendim bizler Şimşek İbrahim ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz derim. Evet sevgili izleyenler Şimşek İbrahim abiyle birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibin İbrahim'i 3-1'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
1: Gerçekten
0: çok
1: üzüldüm.
0: Çok hızlıydın Şimşek
1: gerçekten gibiydi. Üzüldüm. Çünkü en son soru kendi şehriyle ilgiliydi. Konya'yla ilgiliydi. En büyük yüz ölçümü olan İl hangisi diye. Neyse kısmet. Neticede benim için de güzel oldu. Tanıştık. İbrahim 2 İbrahim'le yarışmış olduk. Enteresan evet. Oldu. Çok teşekkür ederim. Çok benim ilk televizyonda bir yarışma programına, bilgi yarışma programına
0: evet,
1: katılmak
0: ve artık
1: oldu.
0: Kendini ikinci etaba taşımış oldum.
1: Heyecanım da gitti. Daha
0: şimdi,
1: hazırlıyım şu an.
0: Bu etabımızda seni neler bekliyor? Hızlıca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var sevgili izleyenler. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var.

0: şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri olacak. Bu etabımızda her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Şimşek İbrahim.
1: Para var, huzur var.
0: Bu hep bu kadar enerjik misindir?
1: Genelde pozitif olmaya çalışıyorum. Herkesi de pozitif olmaya çalışıyorum.
0: En güzel. Neşe katıyorsun, neşe saçıyorsun.
1: Şu var, neticede ne kadar pozitif olursak o kadar enerjik oluyoruz. Akıllı olmak gerekiyor.
0: Hazırsan ilk sorumuza başlamak istiyorum.
1: Hazırım efendim.
0: Sorum geliyor. Dünyanın en uzun burunlu adamının burnu kaç santimdir?
1: Benim burnum da biraz uzun. Herhalde en fazla olsa 8 santim, 7 santim.
0: Hangisi? Karar ver. Süremiz başladı bu
1: arada. 10 santim diyorum.
0: 10 santim. İn.
1: 9, İn. 8, 7.
0: 8 santim. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız İbrahim'e gelsin efendim. 8.8 santimle dünyanın en uzun burunlu adamı.
1: Benimki de
0: adamı.
1: Herhalde var. Biraz 7 santim.
0: 6.5-7 arasında abi. Evet, ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldu. Bu arada benim de burnum büyüktür. Böyle yan profil çok vermemeye çalışıyorum.
1: Doğru.
0: 6.5-7 benim de.
1: Aynen.
0: Şimdi ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldu. Şimşek İbrahim, geliyorum ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor sevgili izleyenler. Gelsin mi?
1: Gelsin efendim.
0: Boşluğu doldurmamız gerekecek.
1: Tamam, çok müzikli adam yoktur ama bakalım doldurabilecek miyiz
0: Hidayda
1: boşluğu?
0: Hidayda da Ankara'lım. Hidayda.
1: Hidayda.
0: Nokta nokta altın yedirdim bir ayda, gitti de gelmedi ne fayda, başını da yesin bu sevda. Biliyor musun, süremiz başladı.
1: Hidayda.
0: Kaç altın yedirdim?
1: 500 altın yedirdim de bu ayda. Ya yok, Hidayda da canım, Hidayda.
0: Fidayda.
1: Fidayda da Ankara'lım Fidayda.
0: Böyle şarkı katletti. Okay. Bir dakika. Okay. Bir dakika abi. Ben bir süre bir durduruyorum. Doğru cevap 500 altın olacak. Öncelikle kocaman alkışlarımı göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Şöyle yapalım. Şuraya bakarak okuyabilirsin.
1: Tamam, anlaşıldı.
0: Okuyalım, bir okuyalım. Okay. Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Bir bakayım.
0: Bir bak.
1: Fidayda da Ankara'lım Fidayda. 500 altın
0: teşekkür yedirdim. Teşekkür ederiz. Çok iyiydi. Kocaman alkış alalım Şimşek İbrahim abiye. Şimdi ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Artık geçiyoruz üçüncü sorumuza ve son sorumuzdayız. Sorum geliyor. İki aslan bir nokta nokta sığmaz. Süremiz başladı.
1: İki aslan bir kafese sığmaz.
0: Değiştirelim bir...
1: Bir kafese, bir sıraya, bir köprüye, bir odaya sığma...
0: Sürem bir...
1: İki aslan bir sepete.
0: İki aslan bir posta sığmaz demiş atalarımız.
1: Okay.
0: Olsun, sağlık olsun. Maalesef son soruda elenmiş oldunuz.
1: Memnun
0: Gayet
1: oldum.
0: İyi gidiyorduk.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama yine de iki sorumuzun ödülünü ben takdim etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
1: Çok mersi, iyi
0: Neler
1: günler.
0: Söylemek istersiniz?
1: Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Bu arada ben Endonezya ile ilgili kısaca bir bahsetmek istiyorum.
0: Tabii, buyurun.
1: Endonezya, oradaki Aceh Sultanlığı Osmanlı'ya biat etmiş, Osmanlı'nın en uzaktaki toprak parçasıdır. 450 yıl önceki imkanlarla oraya gitmişler, uçakla 11,5 saatte gidiliyor. Bu çok bilen kişi yok. Bizim orada Türk şehitliğimiz var. Sumatra Adası'nın Banda Aceh şehrinin ve Bitay köyünde bizim Türk şehitliğimiz var. Onu da ben söylemiş oldum. Çok teşekkürler, çok mersi.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
1: Sağ olun, çok mersi.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba,
0: efendim.
1: Merhaba, teşekkürler.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Evrim. Memnun oldum sizinle tanıştığıma.
0: Ben de çok memnun oldum efendim. Bu kadar mı tanıyacağız sizleri?
1: Evrim işte ismim, neşeli, güler yüzlü. Hı hı. Kendimi geliştirmeyi seven bir insanım. Hı-hı. Gezmeyi seven, hı-hı, bir insanım. Bu kadar.
0: Bu kadar. Evet. Peki Evrim Hanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibinize geçiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, ben Eda. Mardinliyim. Hı-hı. Yeni mezun oldum.
0: Nereden mezun oldun?
2: Mersin Üniversitesi.
0: Hangi bölüm?
2: PDR bölümünden.
0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. İkiniz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Sizler rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Evrim Hanım, sizce kim kazanır? Kendinize güveniyor
1: ben,
0: musunuz? Siz kazanacaksınız.
1: Ben kazanırım, evet.
0: Rakibi şans var mı?
1: Bence
0: yok,
1: yok gibi. Yani yok diyorum.
0: Hadi bakalım. Eda'yı soralım. Eda, sence
2: ben
0: kim kazanır?
2: Taze...

0: mezunum. Bende de bilgiler taze olabilir. Ben de alabilirim.
1: Rakibin şansı var mı?
0: Yok, psikolojik üstünlük kuruyor. Bence şu an yarı yarıyayız.
1: Yarı yarıya diyorsun. Evet. Sen de psikolojik eşitlik kurdun şu anda diyebilirim.
2: Evet. Çekişme olsun.
1: Evet, güzel bir rekabet göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mıyız?
0: Evet.
1: Hazır mıyız?
3: Hazırız.
1: Efendim, sorumuz geliyor. Pamuk yetiştiriciliğiyle ünlü ilimiz neresidir? Tek ses geldi, tek ses.
0: Eda. Adana.
1: Adana. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Eda'ya gelsin efendim. Evet, rakibi de alkışlıyor bu arada. Bayağı da. İlk sorumuzun puanını da Eda kazanmış oldu. 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Dost dost diye nice nicesine sarıldım sözleri kime aittir? Çift ses geldi.
3: Aşık Veysel.
1: Aşık Veysel. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Evrim Adam'a gelsin diyelim sevgili izleyenler. Şu anda bir beraberliğimiz söz konusu. Geldim üçüncü sorumuza. Ünlü film serisi Batman'de baş karakteri simgeleyen hayvan hangisidir? Çift ses geldi.
0: Kedi.
1: Kedi. Yanlış cevap.
3: Yarasa.
1: Yarasa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Evrim Hanım'a gelsin efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geçiyorum dördüncü sorumuza. Biri mutlu, diğeri üzgün suratlı iki maske imgesi hangi sanat dalının simgeler? Çift ses geldi. Çift ses.
3: Tiyatro.
1: Tiyatro. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımız Evrim Hanım'a gelsin. Şu anda 3-1'lik bir puan tablomuz var. Eda maalesef elenmiş oldun. Kocaman alkışlarla seni gönderelim.
3: Başarılı.
1: Neler söylemek istersin?
0: Aslında çoğu bildiğimiz sorular ama heyecandan söyleyemedim.
1: Oluyor
0: bir de
1: tabii.
0: Açıkta olmak gerekiyor herhalde biraz. Yine de çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli.
1: Bizler teşekkür ederiz. Evet, bizler Evrim Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Evrim Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Evrim Hanım, öncelikle sizleri tebrik ederim efendim. Neler hissediyorsunuz? Rakibinizi 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz.
3: Mutluyum. Ama o da bilgili bir gençti. Hoşuma gitti.
1: Siz biraz daha atik davrandınız diyebiliriz. Evet, değil evet, mi? Evet. Ne hissediyorsunuz bu etap için?
3: İyi, sevinçliyim. İkinci etapa geçtim, evet.
1: Evet, ne kadar güzel. Şimdi efendim, ikinci etapımızda sizi toplamda 3 sorumuz bekliyor. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var tamamlamamız gereken ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Dünyanın en uzun bacaklı kadınının bacak boyu kaç santimdir? Süremiz başladı.
3: 2 metre.
1: Santim olarak alalım.
3: Santim olarak.
1: Kaç santimdi? Süremiz 300, geçiyor.
3: 300 santim.
1: 300 santim. İnelim.
3: 200 santim.
1: İnelim.
3: 150 santim.
1: 150 santim. İnelim.
3: 130.
1: 130 santim. Doğru cevap efendim. 132 santim ve dünyanın en uzun bacaklı kadını 132 santimmiş. Bizler de öğrenmiş olduk diyelim. İlk sorumuzun ödülünü de Evrim Hanım bu şekilde kazanmış oldular diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. İkinci sorumuzda. Boşluğu doldurmamız gerekiyor. Süremiz başlayacak. O yüzden hızlı olmanız çok önemli. Tamam. Tekrardan hatırlatmış olalım. Hava kara bulutlu, yine yağmur yağıyor. Sanki nokta nokta gibi gözlerime bakıyor. Süremiz başladı. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Hava kara bulutlu, yine yağmur yağıyor. Sanki bilmem gibi gözlerime bakıyor. Süremiz geçiyor. Sürem maalesef
3: aklıma gelmedi maalesef. Bitti. Çünkü türküleri severim ama aklıma
1: gelmedi.
3: Sanki
1: günahsız gibi gözlerime bakıyor olacaktı. Olsun, sağlık olsun diyelim. Maalesef yanlış cevap alamadık. Aldım. Ama ilk sorumuzun ödülünü ben hızlıca takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanın dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: İyi ki sizin gibi gençler var. Bu yarışmaya katıldığımda memnun oldum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben
3: İyi günler
1: oldum.
3: Dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ismim Osman Akar. Tıbbi laboratuvar mezunuyum.
0: Osman, çok heyecanlısın.
1: Evet.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Tekrardan sana geçeceğim. Hemen rakibine.

0: Geçiyorum. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. İsmim Melisa. Bu sene hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Moleküler biyoloji ve genetik okuyacağım inşallah. Evet. O şekilde.
0: O şekilde diyelim. Hoş geldin Melisa. Hoş buldum, sefalar getirdin. Tekrardan sana da geleceğim. Şimdi arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şu andan itibaren sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım ödüllerimizi kazanmaya başlayacak. Diyelim Osman.
2: Evet.
0: Sence kim kazanır? Melisa'yı da dinledin. Rakibini. Evet.
2: Kendime güveniyorum ama iyi olan kazanır ve hızlı olan kazanır.
0: İyi ve hızlı olan kazanır diyorsun.
2: Evet.
0: Peki. Melisa, sence kim kazanır?
1: Hak eden kazansın.
0: Hak eden kazansın diyorsun. Kendine güveniyor musun?
1: Güveniyorum tabii ki. Umarım.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk soruma başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bil bilebilirsinin ilk etabı başlıyor diyelim. Diğer isimleri demir kazık ve kuzey yıldızı olan yıldız hangisidir? Çift ses geldi, çift ses.
2: Kuzey, yani kutup yıldızı.
0: Kutup yıldızı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Osman'a gitsin sevgili izleyenler. Evet, rakibi de onu alkışlıyordu. Osman çok hırsızsın.
2: Yani hızlı olmak için ve bilmek için çabalıyorum.
0: Elinden geleni yapıyorum,
2: evet,
0: diyorsun. Peki. Melisa, sen basamadın mı?
1: Yavaş bastım o yüzden.
0: Evet, Osman çok tehlikeli duruyor, ben sana söyleyeyim.
1: Dikkatli olmak lazım.
0: Dikkatli olmak gerekiyor. İyi misin Osman?
2: Evet, iyiyim.
0: Peki, ben de iyiyim. Evet. Teşekkür ederim. Evet, şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyoruz ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Adres sorduğunuz kişi o bölgeyi bilmiyorsa genellikle klişe olarak hangi cevabı verir? Çift ses geldi.
2: Klişe olarak ben buralarda yaşamıyorum. Hani başka birini sorursanız daha iyi olur.
0: Evet, yaklaştın. Ben buralı, ben de daha ben, klişe bir...
2: Ben de buraların yabancısıyım.
0: Ben de buraların yabancısıyım. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Osman'a gönderelim efendim. Evet, Osman'ı sadece rakibi alkışlıyor. Evet, hazırsanız 3. sorumuza geçiyoruz. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Melisa, bu soru senin için çok önemli. Çünkü seni şu anda Osman potaya doğru götürüyor diyelim. Sorum geliyor. Sık sık dile benden ne dilersen sözünün geçtiği masal hangisidir? Tek ses geldi.
1: Alaaddin'in sihirli lambası.
0: Alaaddin'in sihirli lambası. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Melisa'ya gelsin efendim. Şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Melisa, kendini potadan kurtarmış oldun diyebiliriz. 4. sorumuzdayız sevgili izleyenler. Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğini inanılan talih kuşunun adı nedir? Melisa?
1: Talih kuşu diyecektim ama... talih kuşunun ismi nedir? Olunca soru. Başına talih kuşu konmak ne olabilir? Güvercin falan mı acaba?
0: Güvercin! Yanlış cevap, geçtim Osman'a.
2: Talih kuşunun şeyi...
0: Adı nedir?
2: Adı nedir? Benim de aklıma gelmedi.
0: Gelmedi.
2: Evet, gelmedi.
0: Gelmedi peki aklınıza. Ortak kararsa pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Pas mı? Peki efendim. Maalesef cevabımız şuma kuşu olacaktı. Pas dedik. Bu soruyu hızlıca geçiyoruz. Sevgili izleyenler, geldik 5. sorumuza. 2-1'lik puan tablomuzla birlikteyiz. Atıkların yeniden değerlendirilmesi durumuna ne ad verilir? Tek ses geldi Melisa.
1: Geri dönüşüm.
0: Geri dönüşüm. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olduk sevgili izleyenler. 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Melisa 2-0'lık mağlubiyetle 2-0'lık beraber 2-2'lik beraberliğe taşıdı kendini. Melisa, sen de bayağı hırslıymışsın diyebiliriz.
1: Yani estağfurullah, öyle demeyelim de.
0: Var bizim, biz edeliniz. Evet, şimdi artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlamış olacak sevgili izleyenler. Hazırsanız son sorum geliyor. Erciyes Dağı hangi bölgemizde yer alır? Tek ses geldi.
1: Kayseri.
0: Bölge.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Melisa'ya gelsin efendim. Osman, maalesef el almış oldun. Neler söylemek istersin?
2: Tebrik ederim rakibimi. Ona başarılar dilerim.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz. Efendim, bizler Melisa ile birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Melisa ile birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibin Osman'ı 3-2'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
1: Kendisi çok iyi bir yarışmacıydı. Kendisi tanıdığıma çok memnun oldum. Şu an burada olduğum için de çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Melisa, mikrofona yakın konuşmanı rica edeceğim. Çünkü seyircilerimize seni duyabilsin. Bu etapta seni toplamda 3 sorumuz bekliyor. Tamamdır. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var tamamlamamız gereken ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda. Toplamda her sorumuzun 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayalım.
1: Tamamdır, başlayabiliriz.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Heyecanlı mıyız? Evet. Güveniyor musun kendine bu etapta?
1: Güveniyorum.
0: Peki o zaman sorumuz geliyor. Su altındaki bir kapsül içinde yaşayan kişi en uzun süre kaç gün kalmıştır? Süremiz başladı.
1: Kaç gün kalmıştır? 50.
0: Çık.
1: 100.
0: 100 çık.
1: 200.
0: İn.
1: 150.
0: İn.
1: 130.
0: İn.
1: 120.
0: 120. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya gönderelim. İlk sorumuzun ödülünü de bu şekilde Melisa kazanmış oldu. Geliyoruz ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor Melisa. Hı-hı. Biz elimize yüzümüze bulaştırdık. Azıcık yoldan çıkınca sende hasar sıfır nokta nokta nokta dağları çamları bile yıkınca. Süremiz
1: biraz
0: başladı.
1: Biraz mırıldanabilir miyiz?
0: Biz ya? Elimize yüzümüze bulaştırdık. Azıcık yoldan çıkınca.
1: Yok sen bilmiyorum ya. Hiç yok bende.
0: Dağları çamları bile yıkınca. Gelmiyor mu?
1: Yok.
0: Sürem durdu. Cevabımız maşallah olacaktı. Sağlık olsun maalesef. Diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama yine de ilk sorumuzun ödülünü ben hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günler de harcaman dileğiyle Melisa.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben memnun oldum. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Burada yarıştığım için çok mutluyum. İyi ki böyle bir şans verildi. Çok teşekkür ederim hepinize.
0: Biz teşekkür ederiz. Hoşça kal Melisa.
1: Siz hoşça kalın.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Birkaç değişikliğe gittik. Sizleri sürprizlerle dolu bir bölüm bekliyor derim efendim. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısında olabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlıyor.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim efendim.
2: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyim?
2: Teşekkür ederim. Ben Salih Mert, 32 yaşındayım. Begüm Kocamaz Mert ile evliyim, yazılım sektöründe çalışıyorum.
0: Peki, hemen ben rakibinize geçmek istiyorum. Çok memnun oldum, hoş geldiniz efendim.
2: Bir mukabele.
0: Eşinizi yani rakibinizi tanıyalım isterseniz, buyurun.
1: Merhabalar, ben de Begüm Kocamaz Mert. Salih Mert'in azılı rakibiyim.
0: Siz sürekli rakipsiniz zaten.
1: Biz hep
0: sanırım.
1: Rakibiz. Hayat böyle devam ediyor. Bundan enerji alıyoruz.
0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz diyelim. Hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz. Efendim sorum geliyor. İçinde çiçek yetiştirmek için kullanılan kaba ne ad verilir? Çift ses geldi.
1: Saksı.
0: Saksı. Doğru cevap. Hocamlarımızı göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Evde çiçek yetiştir.
1: Hızlı davranan kazanır.
0: Dedi.
2: Senden hızlısı mezarda. Mezarı açtık, boş çıktı.
0: Geldi. Hep öyle misin?
1: Hep böyleyiz biz.
0: Ama anlaşıyorsunuz.
1: Biz anlaşıyoruz.
0: Siz böyle anlaşıyorsunuz.
1: Biz böyle anlaşıyoruz, evet.
0: Öbür türlü artık
1: evet.
0: Olmuyor.
1: Yok, olmuyor.
0: Evde çiçek yetiştirir misiniz?
2: Eşim yetiştiriyor.
0: Siz yetiştiriyorsunuz.
1: 3 gün sonra ölüyor bizim çiçekler evde.
0: Eşim durmuyor. Bakmıyor mu yoksa?
1: Yok, bakmıyor. O sadece bana bakar.
0: Bak şimdi. Ben şöyle güzel bir açıklarımı göndermek istiyorum. Gerçekten romantik bir

0: ya da bir beraberiz sevgili izleyenler. Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza. Halk arasında yeşil başlı anlamına gelen gövel sıfatı. Evet.
1: Ördek.
0: Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Salih Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ama sorumu tekrarlamam gerekiyor. Halk arasında yeşil başlı anlamına gelen gövel sıfatı hangi hayvan için kullanılır? Ben cevapladım ama.
2: Evet biliyorum.
0: Siz de basmak istediniz.
2: Aynen. Ördek.
0: Ördek doğru cevap ama ilk cevap Salih Bey'den geldiği için puanımızı
2: ama
0: Salih Bey.
2: Puanı bana hediye eder herhalde değil mi?
1: Bakın.
0: Evet. Öyle bir şeyimiz maalesef henüz şu anda bulunmamakta. Efendim birbirlik bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza. Kağıt, metal, cam ve plastik gibi atıkların fabrikada işlenerek yeniden kazanılmasına ne denir? Tek ses geldi.
1: Geri dönüşüm.
0: Geri dönüşüm. Doğru cevap. Canlı aşkların şakalan Salih Bey'e göndermiş olalım. Basamadınız.
2: Basamadım evet.
0: Çünkü çok hızlı davranıyor Salih şu anda.
2: Evet. Hep hızlı davranır.
0: Hep hızlı
2: çok hızlıdır.
0: Peki. Neden böyle söylediniz peki efendim?
2: Çok, geçmişi de çok hızlıdır Salih Bey'in. O yüzden
0: sarı. Peki.
2: Taş atayım dedim.
1: Biraz önce.
0: Peki.
1: Babalıktan önce tabii ki.
0: Salih Bey.
1: Efendim.
0: Ne diyorsunuz bu hakkında? Böyle bir hızlı bir
1: yani
0: geçmişiniz
1: hocam,
0: var mı?
1: Yani hocam yani yok canım estağfurullah. İnsanlar torba değil ki ağzını büzesin işte. Herkes konuşuyor. Yapacak bir şey yok ya.
0: Peki. Peki. Ben hemen soruma geçmek istiyorum. Efendim dördüncü sorumuzdayız. Sorum geliyor. İstanbul Havalimanı hangi ilçenin sınırları içerisinde yer almaktadır? Tek ses geldi.
1: Arnavutköy.
0: Arnavutköy. Doğru cevap soracağım aşklarımızı. Salih Bey'e göndermiş olalım. 3-1'lik bir puan tablomuz var ve siz maalesef elenmiş oldunuz.
2: Aa, bu kadar çabuk muydu?
0: Ya şöyle 3-1'lik bir galibiyet var ve siz şu an doğru cevaplasanız dahi rakibinizi geçemeyeceksiniz.
2: Anladım. Tamam o zaman. Ne yapalım?
0: Üzüldüm.
2: Üzüldüm ya ben bayağı. Ama olsun.
0: Olsun.
2: Kocam kazansın. Kocam da kocam.
1: Bunu rezil etmeye yönelik böyle hiç bilemeyeceğim.
2: Zeytinyağını yoğunluğunu sorun kocama. Bakalım bilecek mi?
0: Kocam da kocam dediniz. Hep böyle mi sesleniyorsunuz?
2: Yok. Kocamiko diye sesleniyorum
0: Kocamiko.
2: Ben genelde.
1: Kayınvalidemiz arıyor. Müşteri geldi herhalde. Arabayı satacağız. Devam edelim. Devam edelim.
0: Peki.
2: Vallahi. Ben ayrılıyor muyum ekrandan şimdi?
0: Ya siz evet maalesef ayrılmak tamam. Durumundasınız.
2: Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gerekiyor mu beklemem?
0: Bekle.
2: O zaman ben ayrılıyorum. Yani, tamam ben arabamı satmaya gidiyorum çünkü.
0: Arabanızı siz mi satın?
2: Evet. Tamam.
0: Siz kocanıza devam edelim.
2: Aynen. Siz kocamla devam edin.
0: Dur hemen gitmeyin. Ben bir anons gireyim. Ne oluyor burada?
1: Telefonu verdin ya.
0: Evet. Evet, ben hemen anonsuma giriyorum. Tamam. Siz arabanızı satmaya gidebilirsiniz daha sonra.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim, bizler Salih Bey'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Salih Bey'le birlikte ikinci etaptayız. Salih Bey eşinizi 3-1'lik bir galibiyetle elediniz. Öncelikle neler söylemek istersiniz?
1: Yani kolay oldu benim için tabii. Yani rakip eşim olunca bazı konular tabii ki kendime güveniyordum. Ne kadar mütevazı olsam da.
0: 3-1'lik
1: bir galibiyetti. O da zaten birazdan buradan geçecek.
0: Tekrardan araba satmaya gitti.
1: Laf atacaktır. Evet araba satmaya gitti. Noter de burada. Müşteri alacak. Buraya doğru gelecekler beraber.
0: İnşallah sıkıntısız satar diyelim.
1: Umuyorum ki.
0: Şimdi ikinci etabımızda birkaç değişikliğe gittik diyelim. Bu etabımızda sorularımız boşluk doldurmalı. Bunun yanı sıra bilmece ekledik bu etabımızda. Bilmecelerimiz olacak, atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşacak. Yine 10 saniyelik bir cevap süremiz olacak bu etabımızda.
1: Abi diyelim. Hiç bilmem ya. Beni batırdınız şu anda yani. Tamam.
0: Bilirsin.
1: Neyse battık.
0: Bildiğin yerlerden gelir diye.
1: Umarım.
0: Hazır olduğun zaman ben ilk soruma
1: hazırım.
0: Başlamak istiyorum.
1: Başlayabiliriz.
0: Gelsin mi ilk sorum?
1: Gelsin.
0: Sorum geliyor. Bir sapı var, 100 topu var. Süren başladı. Bu bir bilmece. Ne olabilir? Bu bir meyve hatta. Bu yenir yani. Atarız böyle ağzımıza. Efendim?
1: Nar.
0: Nar. Yanlış cevap süren doğmak üzere. Üzüm. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Salih'e göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, ilk sorumuzun ödülünü de Salih bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Yine başımda kavak yelleri, bacayı sardı yarın nokta nokta. Dili yansa da gönül aldırmıyor ama çakmak çakmak o gözleri tam 12'den vurdu kalbime. Süren başladı. Biliyor musun bu şarkı?
1: Biliyorum da. Bir daha tekrar edebilir misiniz?
0: Süren gidiyor. Süreni şu anda
1: ama
0: durdurdu.
1: Ama sen beni sabote ettin hocam ya.
0: Yine
1: şey yaptın. Sen kendin...
0: Kavak geldi.
1: Başımı

0: sardı yani. Alevleri.
1: Alevleri. Doğru cevap.
0: Ya söyleyeceğim, sen beni sabote ediyorsun. Orada devam ettin okumaya, oradan kaçırdım.
1: Kocaman alkışlarımızı Salih'e göndermiş olalım ve ufacık da senden sanki duyabiliriz.
0: Yok, hiç söyleyemem.
1: Aynen.
0: Hayatta yapamam, mümkün değil. Sen başta ben sanki. Yapamam, hayır. Vallahi yapamam, hiç yapamam. Yapamam. Ben yapamam. Beni topa sokamazsın. Kusura bakma.
1: Bacayı sardı yarın alevle.
0: Ben yapamam abi. Vallahi.
1: Peki efendim.
0: Ben o topa giremem.
1: Az önce söylüyordu.
0: Ama az önceydi.
1: Ve ikinci sorumuzun ödülünü de Salih bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Geldik bu etabımızın son sorusuna. Sevgili izleyenler, son sorumuzdayız bu etabı. Aksak eşekle yüksek nokta nokta çıkılmaz. Bu bir atasözü. Ne çıkılmaz? Nereye çıkılmaz? Süren başladı.
0: Ya dağdır, merdivendir bunlardan.
1: Efendim?
0: Ya dağdır ya merdivendir. Aksak eşekle
1: şey
0: yüksek dağ, yüksek tepe.
1: Hangisi?
0: Tahmin yürütüyorum.
1: Bir durduruyorum şu anda.
0: Abi ya dağdır ya tepedir ya merdivendir.
1: Birine karar
0: ver. Eşek bunlardan, üçünden birinden
1: birine
0: çıkar.
1: Birine karar ver ama.
0: Bunlardan biri de doğru büyük ihtimalle.
1: Birine karar vermen gerekiyor. Tamamlaman gerekiyor cümleyi.
0: Aksak eşekle yüksek.
1: Aksak eşekle yüksek.
0: Dağ. Merdiven.
1: Dağ.
0: Dağ.
1: Dağ. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı sahneye göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, 3-3 yaptık. Bu etaptaki bütün sorulara doğru cevabı verdik diyelim ve ben bu etabın ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
0: Teşekkür ederim.
1: Diyelim. Şimdi bu ödül sende kalmak şartıyla istersen bir üst etaba da geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var.
0: Ben daha fazla eşlik etmeyeyim. Benim için yeterlidir.
1: Peki, çok teşekkürler Salih.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
0: Yok, teşekkür ederim. Oldukça sıcakkanlı ekibiniz vardı. Bayağı utangaç olmamıza rağmen eşimin girişimiyle...
1: Gayet iyiydiniz.
0: Eşimin girişimiyle biraz zoraki olarak da katıldık, dahil olduk. Çok teşekkür ederim sıcakkanlı ekibiniz.
1: Bizler teşekkür ederiz. Hoşçakal, kendine dikkat et. Umarım arabanızı satabilirsiniz.
0: Satacağız. Satacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Can, can, can, bir tanesin can, yakışıklısın can, merhabalar can, merhabalar can.
1: Merhabalar efendim, çok teşekkür ederim.
3: Programınız?
1: Değil bakalım.
3: Bil bakalım, TV4 mü?
1: TV4.
3: Çok güzel, 10 numara.
1: Evet arkadaşlar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Sefalar, getirdiniz diyelim. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz?
4: Nesibe Nur Zayatoğlu ben, Mersinliyim. Bebek büyütüyorum şu anda. Bir oğlum var. Hı-hı. Eğlence Elisi. İçin katıldım, aynen.
1: Kaç yıldır birlikteyim
4: var? Hatıra olsun. 5 yıldır.
1: 5 yıldır.
4: Bir yıldır evliyiz. Hı-hı. Öyle.
1: Çocuğun kaç?
4: 3 aylık.
1: 3 aylık?
4: Aynen.
1: Senin çocuğun mu?
4: Evet.
1: Maşallah.
4: Bir gün sonra 3 aylık olacak.
1: Bir yarın. Gün sonra 3 aylık
4: aynen.
1: Olacak diyelim. Nesibe çok hoş geldin, çok memnun
4: teşekkür
1: oldum.
4: Teşekkür ederim.
1: Hemen rakibine geçtik.
4: Tamam.
1: Siz tanışmıyorsunuz değil mi?
4: Yok, tanışmıyoruz aynen. Burada tanıştık.
1: Tanışacaksınız.
4: Aynen. Merhaba, ismim Melike Gökduman. İsmim... karıştırdım.
1: İsmim ne?
4: Melike Gökduman. Düzceliyim.
1: Neyi karıştırdım, ben anlayamadım.
4: İsmi deyince Melike dedim, sonra soy ismi söyleyince biraz değişik oldu.
1: Sıkıntı yok. Melike hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Düzceliyim. Burada oturuyorum. Bekarım. Bu kadar.
1: Bu kadar. Okuyor musun?
4: Evet, okuyorum. Ben 20 yaşındayım, kuaförlük okuyorum. Mesleğim kuaför.
1: Şu an çalışıyor musun?
4: Evet, çalışıyorum.
1: Güzel. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Rakip olduğunuz için de sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Mesela Nesibe.
4: Evet.
1: Melike'yi dinledin.
4: Evet.
1: Sence kim kazanır?
4: Ben kendime güveniyorum her zaman.
1: Evet, karşısında şansı değil. Kazanamam.
4: Yok, kazanamaz demiyorum. Hani şu an aynen. Her şey her şey nasip ama kendime güveniyorum yani her zaman. Kazanırsam da işte yani açık değil mi? Kendime güveniyorum.
1: Peki. Nesibe'den çok güzel iddialar geldi. Melike diyor ki
4: kendime
1: yani Melike'de şansı yok diyor. Kazanamam, kazanmaz çok zor.
4: Kendime güveneceğimi düşünüyorum. Bilgili olduğumu düşünüyorum.
1: Kendine güveneceğini düşünmeden güven.
4: Güveneyim o zaman.
1: Güven. Hadi güven.
4: Kendime güveniyorum.
1: Kendine güveniyorsun.
4: Bilgili olduğumu düşünüyorum.
1: Bilgili olduğunu düşünüyorsun. Bu işi
4: yapabildiğim
1: ben
4: her
1: yaparım
4: şeyi.
1: Diyorsun.
4: Yaparım.
1: Peki. O zaman arkadaşlar hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Bir kişinin soyundan gelen kişileri gösteren çizelge nedir? Çift ses geldi.
4: Soy ağacı.
1: Soy ağacı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nesibe'ye göndermiş olurken alkışlıyordun sanki aşkala.
4: Evet, alkışlıyordum. Biliyorum aslında, bildiğim şeyi basamadım.
1: Kibir o senin. Evet, ona göre davranman gerekiyor. Şimdi 1-0'lık bir

0: Puan tablomuz var sevgili izleyenler. Nesli'ye bir Melike 0 ama Melike üzülmek için çok erken, sevinmek için de Nesli'ye bir o kadar çok erken. Diyelim gelelim ikinci sorumuza. İskender Kebap hangi şehirle özdeşleşmiştir? Chipses geldi.
1: Bursa.
0: Bursa. Doğru cevap sevgili izleyenler. Nesli'ye tekrar açtığımızı göndermiş olalım. Melike. Rakibin çok hızlı davranıyor. Hızlı davranıyor. Atik
1: evet.
0: Olman lazım. Bu yarışmayı sen de kazanabilirsin.
1: Evet.
0: Her an her şey olabilir. Sana güveniyorum. İkinci soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. Türkiye'de 90'lı yıllarda delikanlım ve yürü anca gidersin gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı kimdir? Çift ses geldi.
1: Yıldız Tilbe.
0: Yıldız Tilbe. Doğru cevap. Bence bu soru zaman açtığımızı Nesli'ye göndermiş olalım.
1: Şarkıyı içimden söylüyorum. Kimdi diyorum son anda.
0: Peki.
1: Aklıma geldi.
0: Şimdi şarkının şu yürü anca gidersin. Bunu bir söyler misin?
1: Hayır, söylemem.
0: Söylemez misin?
1: Söylemeyeyim.
0: Peki, efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Melike.
1: Evet ya, yapamadım.
0: Rakip sana ne yaptı ya?
1: Ezgi beni.
0: Ya, Ezgi.
1: Olsun.
0: Olsun, sağlık olsun.
1: Sağlık olsun.
0: Eğlendik mi?
1: Evet, çok
0: keyif
1: önemli.
0: Aldık mı?
1: Evet.
0: En önemlisi bu değil mi?
1: Tabii, doğru.
0: Dilerim seneler söylemişlerdi Melike.
1: Çok teşekkür ederim. Yapamadım ama olsun. Tebrikler tekrardan.
0: Olsun, başka seferde derim. Çok teşekkür ederim Melike. Evet. Biz Nesli Bey ile birlikte sevgili izleyenler ikinci etaba geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler Nesli Bey ile birlikte ikinci etaptayız. Nesli Bey rakibi Melike'yi 3-0'lık galibiyetle eledin. Neler söylemek istersin? Düşüncelerini alalım.
1: Yani bilmiyorum ne söyleyeceğimi. Sadece yoldan geçerken sizi gördük ve katıldık.
0: Ama 3-0'lık bir galibiyet de güzeldi.
1: Dediğim gibi kendime güvendiğimi söylemiştim. Arkadaşıma da güvenebilirim demişti. Zaten başta
0: orada ben bir
1: kelimelerden aynen geçiyor her şey.
0: Geçiyor diyorsun. Peki şimdi bu etabımızda bilmecelerimiz var. Atasözlerimiz, deyimlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Değilim Nesli Bey. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
1: Hazırım yani. Beklemek için bir şey yok. O yüzden devam edelim.
0: O zaman ilk sorum geliyor. Akşam baktım çok idi, sabah baktım yok idi.
1: Oo, çok güzel soru. Biliyordum ama.
0: Ne olabilir?
1: Akşam
0: bilmece
1: vardım.
0: Bu bir bilmece.
1: Sabah baktım var idi, akşam vardım.
0: Akşam baktım çok idi,
1: bu bir çiçek mi?
0: Baktım yok. Bu başka bir şey.
1: Güneş.
0: Efendim?
1: Bir süremiz... dakika, ay. Yıldız.
0: Yıldız, doğru cevap son saniyelerde cevapladım. Kocaman alkışlarımızı Nesli'ye göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, ilk sorumuzda bu şekilde geçmiş olduk. Geldik ikinci sorumuza. Cesurun bakışı korkağın nokta nokta keskindir. Süren başladı.
1: Evet, korkağın
0: süren
1: neyinden?
0: Süren ilerliyor.
1: Korkağın...
0: Neyinden?
1: Heybetinden gibi bir şey mi?
0: Değiştir. Süremiz...
1: Ah heyecanından, bilemedim.
0: Süremiz doldu.
1: Neyin?
0: Doldu. Süremiz doldu.
1: Ne olabilir?
0: Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir. Keskindir diyorum. Aslında orada bir öyle kesilebilecek şeyler düşünseydin. Olucu. Ama olsun.
1: Aynen.
0: Yine de iyi dayandın, iyi gittin diyelim. Hemen ben böyle. İlk sorumuzun ödülünü takdim
1: etmek istiyorum. Üzülmeyeceğimi düşünüyordum bilemediğim için. Üzülmeyeceğimi düşünüyordum bilemediğim için üzüldüm. Devam etmek isterdim ama zaten bir soru da bilemiyorum.
0: Olsun.
1: Sadece yarışmak için istiyordum.
0: Olsun,
1: bu kadar da
0: sağlık
1: güzel
0: olsun Nesli. Biz seni tanıdığımızda
1: hatıra
0: çok memnun olduk.
1: Hatıra bıraktığınız için de ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, teşekkürler.
0: Güle güzel günlerde her zaman. Dileğiyle hoşça kal Nesli Bey.
1: Hoşça kalın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Ali Rıza Aydoğan, 56 yaşındayım, emekliyim.
0: 56 yaşındasın, emeklisin. Nereden emeklisin Ali Rıza abi?
2: Özel bir şirketten.
0: Özel bir şirketten emeklisin. Evet. O zaman rakibine geçiyorum. Nerelisin?
2: Aslen Sivaslıyım ama İstanbul'da doğmalı bileyim.
0: İstanbul'da doğdun, büyüdün ama aslen Sivaslı.
2: Evet.
0: Peki. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Rakibini tanıyalım. Efendim sizleri tanıyalım.
1: 29 yaşındayım. İsmim Gizem. 1,5 yaşında bir kızım var. Şimdi ona baktığım için ara verdim çalışmaya. Hı-hı. Bu şekilde.
0: Peki. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Gizem sen nerelisin?
1: Ben İstanbul'luyum. Bakırköylüyüm.
0: İstanbul Bakırköylüsün. Evet, evet. Tam memleketindeyiz o zaman.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Şimdi ilk etabımızda 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Ben şöyle Ali Rıza abime mikrofonu yöneltmek istiyorum. Ali Rıza abi, sence kim kazanır?
2: İyi olan kazansın ama ben kazanmak istiyorum.
0: Sen kazanmak,
2: kazanmak istiyorum.
0: Sence sen iyi misin?
2: İyi olduğumu düşünüyorum.
0: Biraz düşündün abi.
2: Evet, ya şimdi sorulara göre eğer hanımefendiye hitap eden sorular olursa o bilir. Bana hitap eden olursa ben bilirim. Artık dediğim gibi iyi olan kazansın.
0: Peki, o zaman hemen Gizem'e sormak istiyorum. Gizem, sence kim kazanır?
1: İyi olan kazansın. Kızımın şansına kazanmak için geldim tabii ki. Normalde ben karşıda oturuyorum. Bugün de size denk geldim. Kazanmak için buradayım. Bakalım artık.
0: Haydi bakalım diyelim. O zaman hazırsak ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor sevgili izleyenler. Dayının tek kız kardeşinin kocası senin neyin olur? Tek ses geldi.
2: Babam olur.
0: Baba, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali Rıza abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza gelmeden önce. Sen bir düşündün.
1: Evet.
0: Dayının tek kız kardeşinin...
1: Dayım yok. O yüzden açıkçası şu an oturtamadım kafada. Sağlık
0: biraz
1: olsun.
0: Şanssızlık oldu.
1: Aynen olsun.
0: Evet, olsun.
1: Önümüzdeki sorulara bakacağız.
0: 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Bir teknenin devrilerek yan dönmesine ne ad verilir? Çift ses geldi.
1: Alabora.
0: Alabora. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gizem'e göndermek istiyorum. Şimdi Ali Rıza abi.
2: Efendim.
0: Eğer sen basmazsan ve cevap verirsen kopya vermiş olursun. Ya,
2: bastım ama çift ses.
0: Tek ses gelecek senden.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: Olsun.
0: Olsun, sağlık olsun, olsun diyelim.
2: Evet.
0: Birbirlik
2: mi? Beraberlik iyidir.
0: Beraberlik iyidir. Evet. Haydi bakalım, göreceğim sizi ileride beraberlik iyi midir, kötü müdür, göreceğiz. Evet, şu anda birbirlik bir puan tablomuz var. Gelelim üçüncü sorumuza. İtalya'da bulunan eğik olmasıyla ünlenen meşhur kulenin ismi nedir? Çift ses geldi.
1: Pisa Kulesi.
0: Pisa, efendim?
1: Pisa Kulesi.
0: Pisa Kulesi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gizem'e göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var.
2: Bu arada çift ses geldiği zaman hep hanımefendiler mi bir öncelikli oluyor? Yani ben de bastım yani.
0: Bir basar mısın abi? Sen bastığın anda bu ses gelecek.
2: Öyle
0: tek
2: mi?
0: Ses gelecek.
2: Tamam.
0: Aynı anda isteseniz de basamazsınız. Saniye ve salise farkıyla birinizden biri önce basmış oluyor.
2: Tamam, peki.
0: Ve birbirinizi blok etmiş oluyorsunuz.
2: Anladım, tamam.
0: O yüzden 2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuza geçiyoruz. Bir yandan öbür yana geçebilmek için yerin altından ya da genellikle dağların içinden açılan yola ne denir? Tek ses geldi.
2: Tünel.
0: Tünel. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali Rıza abimize göndermiş. Olumuz sevgili izleyenler. 2-2'lik bir beraberlik var. Ve bu etabın son sorusundayız. Sorum geliyor. Genellikle 4 yıl süren üniversite ya da yüksekokul öğrenimine ne ad verilir? Çift ses geldi.
1: Üniversite. 4 yıl süren yüksekokul.
0: Evet.
1: Üniversite değil mi? Yüksek lisans.
0: Soruyu anladın mı? Güzel.
1: Anlamadım, bastım.
0: Evet, genellikle 4 yıl süren üniversite ya da yüksekokul öğrenimine ne ad verilir? Ben rakibe geçeyim istersen.
2: 4 yıl süren?
0: Evet, üniversite ya da yüksekokul öğreniminin bir adı vardır. Bir şeydi o, neydi o? Söylesem cevap gelecek.
2: Benim de aklıma geldi şu anda.
0: Ben o zaman bir rakibe bir döneyim.
2: Dön.
0: Döndüm. Gizem.
1: 4 yıl süren yüksekokul.
0: Gizem dedim. Gizem, ne okudun?
1: Yüksek lisans mezunuyum ben. Lisans,
0: evet,
1: artı yüksek lisans.
0: Aslında cevabı veriyorsun şu anda.
1: Yüksek lisans.
0: At o başındakini.
1: Lisans.
0: Lisans. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gizem'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Ali Rıza abim.
2: Bu kadarmış. Sağlık olsun.
0: Çok keyif aldım ama seninle yarıştım. Çok memnun oldum.
2: Ben de memnun
0: İyi
2: oldum.
0: İyi ki geldin diyelim.
2: Sağ olasın.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Kanalınızı izliyorum ilgiyle. Hı hı. Başarılı bir eğlenceli program. Aynı şekilde devam etmesini, başarılarınız devam etmesini diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
2: Memnun oldum sizden.

0: Gizem, rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin, düşünceleri?
1: Yani ilk soru benim bilmediğim ya, açıkçası tahmin edemediğim bir yerden geldi ama sonrasında şansım döndü diyelim. Buradayız bakalım, devam edeceğiz.
0: Hadi bakalım diyelim. Şimdi Gizem, seni bu etapta 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsak ilk sorumuzla başlayabiliriz.
1: Tamam,
0: hazır
1: mısın? Gelsin.
0: Dal üstünde al yanak, inanmazsan ye de bak. Bilmece, bu bir bilmece.
1: Muşmula mı?
0: Efendim?
1: Muşmula.
0: Değil, değişti, süren geçiyor.
1: Elma.
0: Elma. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı izleme göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza ve bu şekilde de ilk sorumuzun doğru cevabını aldık ve sorumuzun ödülünü de kazanmış oldu Gizem. İkinci sorumuzdayız, sorum geliyor. Yalancının evi yanmış, nokta nokta inanmamış. Süren başladı.
1: Yalancının evi yanmış, nokta nokta inanmamış.
0: Gelmiyor mu?
1: Gelmiyor.
0: Süremiz.
1: Yok, gelmiyor.
0: Oldu. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
1: Aa.
0: Aslında çok kolay bir soru.
1: Gerçekten kolay. Geçelim ama gelmedi.
0: O anki heyecan.
1: Gelmedi tabii ki, ilk defa.
0: Peki. Olsun, yine ilk sorumuzun ben ödülünü hemen Gizem'e takdim etmek istiyorum. Gizem, keşke devam edebilseydin ama seni eli boş göndermeyelim.
1: Teşekkür ederim. Çok memnun oldum hepinize tanıştığıma.
0: Bizler de çok memnun
1: olduk. Teşekkür
0: ederim.
1: Siz de öyle.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Yunus, beden eğitimi öğretmeniyim. 30 yaşındayım. Hı hı.
0: Bu kadar mı Yunus? Nerelisiniz?
2: Trabzonluyum.
0: Trabzonlu.
2: Doğma büyüme İstanbul'da.
0: Doğma büyüme İstanbul'da. Evet. Hoş geldin.
2: Hoş
0: Sefalar getirdin diyelim hemen. Belki birine dönelim efendim,
1: merhaba.
0: Sizleri tanıyalım.
1: Emir benim adım. Ben de dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Futbol, dövüş. Bayburtluyum. Rakibim de hemşerimiz yakın. Şanslar diliyorum. İyi olan kazansın. Evet. Ama iyi şansı yok diyorum yani yalandan.
0: Hadi bakalım. Peki. Şimdi Yunus, sizler şu andan itibaren rakipsiz. Ben senden bir iddia almam lazım. Sence kim kazanır?
2: Çok iddialıyım.
0: Çok iddialı.
2: Çok iddialıyım.
0: Hiç bu kadar iddialı olmamıştın.
2: Tabii.
0: Sen kazanacaksın.
2: Ben kazanacağım.
0: Peki. Sana soralım.
1: Bakacağız, göreceğiz. İyi olan kazansın. Kaybetsem de üzülmeyeceğim. Memleketlime kaybetmiş olacağım. Ama deneyeceğiz artık. Bakalım şansımıza. Hadi bakalım.
0: Haydi bakalım. O zaman hazırsanız efendim ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Bir kaşığa 40 tane sığmalı şeklinde nitelenen yiyecek hangisidir? Tek ses geldi.
2: Mantı.
0: Mantı. Doğru cevap kocaman arkadaşlarımızı İzmir'e gönderdi. Soralım sevgili izleyenler.
1: Cevapları biliyor galiba bu arkadaşlar.
0: Efendim?
1: Cevapları biliyor olabilir.
2: Kolay soruyorlar dedim ama bak.
1: Tane mantı.
2: Genel... Öyle denir.
0: Bir kaşık 40 tane olması
1: gerekiyor. Avans olsun. Hadi bakalım.
0: Haydi bakalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. 24 Kasım 1981'den bu yana kutladığımız özel gün nedir? Tek ses geldi.
2: Öğretmenler Günü.
0: Öğretmenler Günü.
2: Ben
0: doğru cevap.
2: Bir şey mi?
0: Kocaman akışlarımızı göndermiş olalım. Bayağı düşündünüz
1: evet,
0: ama.
1: Evet doğru. Bayağı bir düşündük.
2: Farklı bir şey mi acaba tam tarih verince? 24 Kasım yani, bilmem 24 kaç Kasım. Deyince.
1: Pek kuzenim de öğretmen yani. Hep de kutlarım, çiçek gönderirim. Selam olsun kendisine buradan.
0: Kuzenin de geldiğinden beri bahsediyorsun. Kuzenini çok seviyorsun herhalde.
1: Evet. Evet çok severim ikisini de. İkisi de öğretmen. Onlar burada olması lazım aslında şey olarak.
0: Bir dahakini çağırın.
1: Tamam hadi bakalım. Bekliyorum.
0: Evet 2-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik 3. sorumuza. Parayı ya da tüketilecek bir şeyi dikkatli kullanma, idareli harcama tutumuna ne denir? Tek ses geldi.
2: Tasarruf.
0: Tasarruf. Doğru cevap hocamın aşkımızı Yunus'a göndermiş. Olalım 3-0'lık bir galibiyet var şu anda. Ve
1: avans olsun ya. Şimdi
0: avans
1: kaç soru vardı bu arada?
0: Bitti artık.
1: Nasıl bitti? Geri baş. Artık 3 soru mu oldu abi?
0: Ya şimdi şöyle 2 sorumuz daha var fakat
1: 3 olan evet.
0: Doğru cevaplasan.
1: Hadi neyse yabancıya gitmedik yani.
2: Birlikte kazandık evet. Öyle düşün.
1: Dostluk kazandı kardeşim.
0: Tebrik ederim. Kendine çok dikkat et. Bizlere bir şeyler
1: söyle. Teşekkür ediyorum. Çok iyi bir kanal.

0: güzel bir uygulama. Her yerde yapılması gereken bir şey bence bu. İnşallah her yere dağılırız. Dağılırsınız. Böyle güzel, tamam, güler yüzlü arkadaşlar.
1: Yavaş yavaş.
0: İnşallah, peki, inşallah.
1: Kendine çok dikkat et. Biz Yunus'la birlikte sevgili izleyenlerle ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yunus'la birlikte ikinci etaptayız. Yunus, rakibini eledin. 3-0.
2: Evet.
1: Neler söylemek istersin? Düşünceleri
2: söz alalım. Verdiğim gibi kazanacağım dedim ve kazandım.
1: Dediğimi yaparım diyorsun. Sözümü eriyim diyorsun.
2: Kaç soru gelecekse hepsini de bileceğimi iddia ediyorum şimdi.
1: Peki. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. 3'ü güzel sorular.
2: Tamam.
1: Tam senin tarzı sorular da var.
2: Tamam.
1: Bilmecelerimiz var, atasözlerimiz var, deyimlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Tamam. Boşluk doldurmalarımız var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta delimiyoruz.
2: Tamam.
1: Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
2: Gelsin. Hazırım, gelsin.
1: İlk sorum geliyor, ilk sorum bir bilmece. Kuyruğu var, at değil, kanadı var, kuş değil. Süren başladı. Sesi düşünebilirsin.
2: Aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. Kuyruğu.
1: Süren dolmak üzere. Süremiz dol.
2: Balık.
1: Du ama son saniye cevabı verdi. Balık. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Yunus'a göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun.
2: Teşekkür ederim.
1: Biraz zor oldu.
2: Evet, biraz zor oldu. Hiç ama bildiğim bir bilmece değildi. Aklıma da pek bir şey gelmedi. Son saniye yaptık
1: diyelim.
2: Yine
1: doğru cevabı vermiş oldun. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Giydum elbiseleri hep yamali yamali. Yeni bir nokta nokta ettum uzaktan kumandali.
2: Sevdaluk.
1: Efendim?
2: Sevdaluk. Giydim elbiseleri hep yamali yamali.
1: Nasıldım şarkı?
2: Yeni bir sevda ettim uzaktan kumandali.
1: Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Yunus'a göndermiş olalım. Ufacık da duyabiliriz bence senden bu şarkıyı.
2: Söyledim aslında, tekrar söyleyeyim.
1: Söylemedi, sayılmaz ya.
2: Tamam, giydum tekrar söylüyorum. Giydim elbiseleri hep yamali yamali, yeni bir sevda ettim uzaktan kumandali.
1: Bu biraz şiir gibi oldu.
2: Ama yani tamamını söylememi beklemeyin
1: şu an. Yok, o kadarını söylesen yeterli.
2: Yok, hayır.
1: Peki efendim. Kan yeri ağrınca hırsızın nokta nokta kararır.
2: Kan yeri ağrınca hırsızın nokta nokta kararır.
1: Neresi kararır?
2: Hırsızın gözleri kararır. Kan yeri ağrınca hırsızın gözleri kararır.
1: Leri yat.
2: Göz kararır. Gözü kararır.
1: Gözü kararır. Doğru cevap. Kan yeri ağrınca hırsızın gözü kararır. Kocaman alkışlarımızı göndermiş
2: teşekkür
1: olalım Yunus'a. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı çok başarılı bir şekilde geçtik. Ne kadar şarkıyı söylemesek bile diyelim. Olsun. Evet, ben bu etabımızın ödülünü hemen Yunus'a takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle Yunus. Bu ödül sende kalmak şartıyla istersen daha fazla kazanmak için bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı, devam mı?
2: Devam.
1: Devam mı?
2: Devam.
1: O zaman biz devam. Efendim Yunus'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yunus'la birlikte 3. etaptayız. Şimdi efendim, bizler ikinci etapta yaptığımız değişiklikler gibi üçüncü etapta da bazı değişiklikler yaptık. Bunlardan bazıları yeni kategoriler ekledik. Elinde şu anda bu yeni kategoriler var. Sizlere sürpriz olsun. Yarıştıkça zaten bu kategorileri sizler de görmüş olacaksınız diyelim efendim. Hazırsan Yunus, elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlar aileminden bir soralım. Spordan mı soralım yoksa gastronomiye mi geçelim?
2: Spor alayım ben kesinlikle.
1: Peki evet. O zaman spor zarfımı alıyorum ve açıyorum. Bakalım Yunus'u bu etapta neler bekliyor sevgili izleyenler. Hemen şöyle zarfımı uzatmak istiyorum. Yunus, bu etapımızda bir joker hakkım var.
2: Tamam.
1: Takıldığın bir soruda istersen telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsin veya buradaki herhangi birine, bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Ama tek bir soruda sorum geliyor. Futbolda penaltı atış noktası ile kale arasındaki mesafe ne kadardır?
2: 11 metre.
1: 11 metre cevabından emin misin?
2: Eminim, evet. 11 metre.
1: Cevabı aldık. Efendim, futbolda penaltı atış noktası ile kale arasındaki mesafe ne kadardır diye sorduk. 11 metre cevabı geldi. Aslında zor bir soru bildiğin için. Ama sen bildiğin için hızlı cevap verdin.
2: Bildiğim için,
1: bakalım
2: evet.
1: Doğru cevap mı?
2: Doğrudur büyük ihtimalle.
1: 11 metre efendim. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Yunus'a gönderdi.

0: geçmiş olalım ve bu şekilde de ilk sorumuzu geçmiş olduk. Yunus, geldik ikinci sorumuza. 3'te 3 yapman lazım ve seni bu etabın sonunda bir sürpriz bekliyor.
1: Güzel.
0: 3'te 3 yaparsam bu sürprizi seninle de paylaşmış olacağım.
1: Tamam.
0: Hatta seyircilerimizi de bir sürpriz bekliyor. Onları da paylaşmış olacağız diyelim.
1: Tamam.
0: Gelelim ikinci sorumuza. 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya, 9 kez Avrupa şampiyonu olan haltercimiz kimdir?
1: Oo. 3 kez dünya şampiyonu, 9 kez...
0: 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya ve 9 kez de Avrupa şampiyonu.
1: Yani 2 tane aday var burada sadece. Biri Naim Süleymanoğlu, diğeri Halil Mutlu.
0: Hı
1: hı. Sayılara hakim değilim ama bence Naim Süleymanoğlu olsaydı burada rekoru da belirtilirdi.
0: Yok.
1: Evet, belirtilmediğine göre bu Halil Mutlu'dur diye düşünüyorum.
0: Halil Mutlu cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Efendim, Halil Mutlu...
1: Doğru cevap.
0: Doğru cevap. Şu kocaman askerimizi Yunus'a göndermiş olalım. Evet, 2'de 2 gidiyoruz. Çok hızlı ve çok iyi ilerliyoruz Yunus. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Haydi bakalım, hızımızı almışken evet, devam edelim.
1: Gelsin
0: dedim.
1: Belki kolay olur bu.
0: Basketbol saha içinde kaç hakem bulunur?
1: Saha içinde bir orta hakem var. Çizgide bulunan bir hakem var. Masa hakemi var. 3 hakem var.
0: 3.
1: Evet,
0: cevabını
1: vermelisin. 3 hakem var. Evet, biri bir tarafta duruyor, diğeri öbür tarafta, bir tane de orta hakem. Aynen, 2 tane çizgide, bir tane de ortada hakem var. 3 hakem, eminim.
0: Evet, cevabı aldık. Basketbol sahası içinde kaç hakem bulunur diye sorduk. 3 cevabı geldi. Acaba 3 doğru cevap mı? Yunus'a bu etaptaki, daha doğrusu bu yarışmadaki büyük ödülü kazandırabilecek mi sevgili izleyenler? Eğer 3 doğru çıkarsa artık sürprizimiz de görmüş olacaksın. Hatta seyircilerimiz de şu anda umarım onlar da çok heyecanlı bir şekilde bekliyorlardır. 3 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yunus'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, 3'te 3 yaptık. Bütün etaplarımızı çok iyi ve analitik bir şekilde ilerledik diyebiliriz. Çok iyi düşündüm bu etapta. Gayet iyiydi.
1: Spor seçeneğinin olması işime geldi diyebilirim. Belki diğerlerinde bu kadar başarılı olamayabilirdim. Şanslı günümdeyim.
0: Şanslı günündesin. Evet, gerçekten de spor senin evet. Açından çok iyi oldu. Efendim, sizler de çok bekliyorsunuz, farkındayım. Ben hemen Yunus'a önce ödülümü vermek istiyorum. Yunus, güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederim
0: Yunus,
1: TV4 ailesine.
0: Sana bir teklifim var.
1: Ha, devam edeceğiz.
0: Bu ödülünü... İstersen 2'ye katlayabilirsin.
1: Hemen geri vereyim.
0: Katlayabilirsin.
1: Ben katılacağım.
0: Tek bir soru.
1: Evet.
0: Tek bir doğru cevap bu elimde görmüş olduğun ödülü sana 2'ye katlatabilir. Sevgili izleyenler.
1: Tamam.
0: Bu da bizim yeni formatta eklediğimiz yeniliklerden biri diyelim. Ve Yunus aslında bu yeniliğin ilk yarışmacısı.
1: Aa, süper.
0: Yunus, katlayalım mı?
1: Katlayalım.
0: Ama eğer yanlış cevap verirsen,
1: evet,
0: bu kazandığın ödülü de kaybetmiş olacaksın. Bu bir risk etabı. 2'ye de katlayabilirsin.
1: Ben katılacağım.
0: 3 etaptaki ödülü de kaybedebilirsin.
1: Katılacağım.
0: Katılacak mısın?
1: Katılacağım.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım. Böyle namert voyvoda. Türkler bu yaptığını senin yanına koymazlar.
4: Kazıklayın bunu!
5: Kayıp elçilerimizi arayıp bulacak, Macaristan Eflak askeri anlaşmasını ele geçirecek, tez zamanda bana ulaştıracaksın.
6: Macar kralı Matyos Korinos sözüne güvenilir bir dostumuzdur.
3: Bir haber var mı?
7: Duyduğuma göre iki papaz Voyvodu'yu ziyarete geliyor.
4: Merhaba papaz efendi. Fatih Sultan Mehmet yalnız bizi değil, aynı zamanda bütün Hristiyan devletlerini tehdit ediyor.
8: Haklısınız majeste.
9: Murat!
4: Bunu alın, gebertinceye kadar dövüp konuşturun.
9: Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam.
4: Fatih gelsin de kurtarsın sizi.
8: Fatih yoksa fedaisi burada.

0: Murat.
1: Kara Murat Fatih'in fedaisi bugün 18'de TV4'te.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor?
9: Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
17: Ne kadar emanet tutuyor.
18: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
19: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
20: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
19: Nasıl yakışıyor mu bana?
18: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
21: Ulan ne yapıyorsun?
18: Hava asacağız bu sırada.
19: Eyvah yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
22: En sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
23: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
22: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
23: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Risk kitabıyla karşı karşıyayız. Yunus, Risk kitabının ilk yarışmacısı, tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Yunus, 3 etabımızı da çok başarılı bir şekilde geçti. Bütün ödüllerini kazandı. Şarkılar söylemedi. Bilmeceleri bildi. Hatta Joker kullanmadan 3. etabı çok hızlı bir şekilde geçti. Fakat Yunus, sunmuş olduğumuz teklife evet diyerek risk aldı ve risk etabına gelmiş oldu. Yunus hoş geldin.
1: Hoş tekrardan. Bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
1: Çok iyi hissediyorum. Umarım bu motivasyonla son etabı da başarıyla tamamlarım.
0: Evet, tekrardan hatırlatalım sevgili izleyenler. Risk etabında tek sorumuz var. Yunus'un kazandığı ödülünü ikiye katlama şansı var. Eğer tek sorumuza, sormuş olduğumuz tek bir soruya doğru cevabı verirsen ödülünü ikiye katlamış olacaksın. Fakat yanlış cevap vermen dahilinde kazandığın bütün ödülleri kaybedeceksin Yunus. Bunun bilincinde olman.
1: Evet, bu biraz beni gerdi. Bir önceki etapta kaybetsem bile en azından son kazandığımı alıp çıkabiliyordum.
0: Evet. Joker'in yok.
1: Joker yok.
0: Joker yok. Fakat süren de yok.
1: Kullanmadığım Joker'imi kullanmak.
0: Kullanmadığın Joker'ini maalesef kullanamıyorsun. Joker'in peki. Yok. Tek cevap hakkın var. Vereceğin tek cevap seni bu etaptaki alacağın risktir.
1: Tamam.
0: O yüzden hazır olduğu zaman artık ben bu risk etabındaki sorumu açmak istiyorum. Bu benim için de bir ilk. Ben de heyecanlıyım. Seyircilerimiz de çok heyecanlı ve ben artık açıyorum.
1: Açalım peki.
0: Evet sevgili izleyenler sorumu. Gerçekten çok güzel bir soru. Ben de ilk defa görüyorum seninle birlikte. Sen göremiyorsun.
1: Göremiyorum, heyecanlandım.
0: Evet. Sorum geliyor.
1: Yes.
0: Sırtı kara hangi balığın bir türüdür?
1: Sırtı kara hangi balığın bir türüdür?
0: Evet.
1: Aklıma bir cevap geliyor ama direkt onu söylemek istemiyorum çünkü riskli
0: sırtı
1: bir
0: düşünebilirsin. Eminim demen yine bizler için yeterli olacaktır.
1: Alabalık olabilir diye düşünüyorum. Nedense bilmiyorum.
0: Neden içime böyle bir diye düşünüyorsun?
1: Alabalık, ismi alabalık olmaya da bilir bu arada. Bu yaz Bodrum'a gittiğimde böyle sırtı kara bir balık gördüm. Hı hı. Aslında alabalık değil sanırım. Akyaka, Azmak Nehri'nde olan balıkların bir ismi vardı. Hatırlarsam eğer cevap kesinlikle o ama alabalık değil. Hatırlamam lazım. İyi mi ilerliyorum? Doğru yani, mu gidiyorum?
0: Ben bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Çünkü risk kitabındasın. Yapacağın her hata sana yazılır. Yapacağın her doğru hamle de yine sana yazılır. Ben sadece seni keyifle izleyebilirim şu anda.
1: Sırtı kara. Kefal
0: Trabzonlusun.
1: Olabilir. Trabzonluyum.
0: Aslında balıklara çok yabancı değilsin.
1: Hepsini saymam ama beni sonuca yaklaştıracak mı? Alabilecek miyim bir ipucu?
0: Benden bu etapta asla bir ipucu alamayacaksın. Benden ümit kes, ben sana söyleyeyim.
1: Kefal olabilir. Ama bahsettiğim balığın ismi kefal mi değil mi ona da emin değilim. Alabalığı eliyorum. Alabalık demeyeceğim. Kefalde ısrarcı olacağım gibi geliyor.
0: Hı hı. Kefalde ısrarcı olacaksın gibi geliyor. Peki, kefali cevabın olarak kabul edelim mi? Emin misin? Risk etabı, iyi düşün, iyi cevapla sana kaybettirebilir, kazandırabilir.
1: Orfos geldi şimdi aklıma birden ama ya hiç emin olamadım. En azından bir ipucu veremiyor musunuz?
0: Gerçekten
1: buraya kadar geldim.
0: Çok isterdim ama bu riski de sen aldın.
1: Peki.
0: Bu riski de Yunus kendi rızası ve isteğiyle
1: o
0: aldı.
1: O zaman ben içimden geçeni söyleyeyim. Kefal diyelim.
0: Kefal cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Evet sevgili izleyenler, risk etabının ilk cevabını da bu şekilde almış olduk diyelim. Sırtı kara hangi balığın bir türüdür diye sorduk. Kefal cevabı geldi. Eğer kefal doğru cevapsa Yunus risk etabının ilk yarışmacısı ve ilk ödülünü kazanan olacak. Yani parasını ikiye katlayan, ödülünü ikiye katlayan yarışmacımız olacak. Fakat yanlış cevapsa kazandığı bütün ödüller maalesef kasaya geri gidecek diyelim efendim.
1: Gerilim bayağı arttı şu an.
0: Son soru son cevap dedik. Kefal cevabı geldi. Acaba kefal doğru cevap mı? Yunus ödülünü ikiye katlayabilecek mi sevgili izleyenler? Ben öncelikle ödül almak istiyorum. Belki Yunus daha da bir heyecanlanır. Elimde ikiye katlanmış ödülüm var Yunus. Evet. Yani 3 etapta verdiğin emeğin karşılığının 2 katı var. Doğru cevapsa bunu sana vereceğim. Ama yanlış cevapsa bu bende kalacak.
1: Sanırım kaybettim. Bu sefer iddialı değilim. Sadece hislerime güvendim. Umarım beni yanıltmamıştır. Doğru cevap umarım Kefal'dir.
0: Evet. Kefal. Kefal. Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Lüfer olacaktı sevgili izleyenler. Hiç aklına gelmiş miydin Lüfer?
1: Hiç gelmedi.
0: Ben bunu
1: alamıyorum değil mi?
0: Kasamıza maalesef geri göndermek durumundayım. Evet sevgili izleyenler, Yunus bizimle birlikte risk etabında yarıştı. Ödülünü ikiye katlamak için yarıştı. Fakat yanlış bir hatasından dolayı bütün ödülü maalesef kaybetti. Fakat eğer doğru cevabı verseydi de ödülünü az önce dediğim gibi ikiye katlamış olacaktı. Ama Yunus seninle yarışmak çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Risk almana da sevindim.
1: Yani ikiye de bu kadar bilmişken sorular kolay geldi açıkçası. Son etabı da bilip ikiye katlayabilirim diye düşündüm ödülü. Ama az hata ama etmeyen çoğu bulamaz arkadaşlar.
0: Ama olsun. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne, Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara antik kentinin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zaferan Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Dolunun kalbinde taşla, ahşapla, tarihle örülmüş bir şehir. Burası zamanın durduğu Osmanlı kasabası Safranbolu. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu benzersiz kent, sadece mimarisiyle değil, geçmişin ruhunu taşıyan sokaklarıyla da büyülüyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan Safranbolu evleri, beyaz badanalı duvarları, cumbalı pencereleri ve kırmızı kiremitli çatılarıyla adeta tarihi bir tabloyu andırıyor. Yaklaşık 2000 civarında tescilli tarihi evin bulunduğu Safranbolu, Osmanlı dönemine ait sivil mimarinin korunmuş ender örneklerini sunar. Ahşap ve taş malzemeden yapılmış olan bu evler genellikle iki ya da üç katlıdır. Her odası bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır ve evlerde mahremiyet, işlevsellik ve estetik ön plandadır. Geniş saçaklı çatılar, ahşap oymalar ve cumbalı pencereler evlere karakteristik bir güzellik katar.

Safranbolu, adını dünyanın en değerli bitkilerinden biri olan safrandan alıyor. Bir zamanlar bu nadide baharatın ticaret merkezi olan şehir, bugün de safran tarlalarıyla, geleneksel lokumlarıyla ve zanaatkar çarşısıyla yaşayan bir kültür mirası. Osmanlı sivil mimarisinin günümüze kadar en iyi korunduğu yerlerden biri olarak bilinen Safranbolu, sadece mimarisiyle değil, tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Gökyüzünden süzüldükçe 17. yüzyıldan kalma Cinci Hanı, Taşkemerli Köprülü Mehmet Paşa Camii ve şehre hayat veren İnce Kaya Su Kemeri göze çarpıyor. Bu eserlerin her biri Safranbolu'nun derin tarihine tanıklık etmiş sessiz bekçiler gibi. Safranbolu, geçmişin izlerini bugüne taşıyan, yaşayan bir tarih kitabı gibidir. Taş sokaklarında yürürken, yüzyıllar öncesine ait bir hikayenin parçası gibi hissedersiniz. Safranbolu, gerek kültürel zenginliği, gerek mimarisi, gerekse doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en özel ve korunması gereken miraslarından biridir.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder.

0: sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
11: Botanik, abaküs,
9: kasa,
8: marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
18: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
20: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
21: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya?
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sıraya daha.
4: Eyvah yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: anların dondurması Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknoloji.

0: teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
4: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
3: Bir de soruyorsunuz.
4: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
3: Bana geldi bu çiçekler.
5: Tijan ablan da kim?
3: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
4: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
6: Bir zamanlar sevginle...
3: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
5: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
3: Hemen evleniyorum.
7: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
5: Kocam mı?
4: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
8: Bak Yeşil Yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur. İş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
2: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım.
5: Böyle namert voyvoda. Türkler bu yaptığını senin yanına komazlar.
6: Kazıklayın bunu.
7: Kayıp elçilerimizi arayıp bulacak, Macaristan Eflak askeri anlaşmasını ele geçirecek, tez zamanda bana ulaştıracaksın.
8: Macar kralı Matyos Korinos sözüne güvenilir bir dostumuzdur.
4: Bir haber var mı?
9: Duyduğuma göre iki papaz voyvodayı ziyarete geliyor.
6: Merhaba papaz efendi. Fatih Sultan Mehmet yalnız bizi değil, aynı zamanda bütün Hristiyan devletlerini tehdit ediyor.
10: Haklısınız majeste.
11: Murat!
6: Bunu alın, gebertinceye kadar dövüp konuşturun.
11: Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam.
6: Fatih gelsin de kurtarsın sizi.
10: Fatih yoksa fedaisi burada.
6: Kara Murat!
12: Kara Murat, Fatih'in fedaisi. Bugün 18'de, TV4'te.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
14: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
15: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
17: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
18: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
19: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan'dayız. E o zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın. Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan'dayız sevgili seyirciler, İstanbul Avrupa yakasında. Burası çok ama çok güzel bir yer, gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi biz güne kahvaltıyla başlayacağız ama şöyle bir alternatif olabilir. Şimdi biz şu an yürüyoruz Mimar Sinan'da, havamızı da alıyoruz. Bak buraya geldiğinizde illa bir yere oturup kahvaltı yapmak zorunda değilsiniz. Hanımlar ve beyler ne güzel denize girecekler birazdan, değil mi? Evet yapıyorlar. Evden getirmişler poğaçalarını. Bir güzel bak gösteriyor bir de. Poğaça var. Ne var başka? Bakayım bir. Böyle pat diye geldim de. Ay dur oturabilir miyim ya valla. Program yeni başladı ama ben birazcık yoruldum sanki. Poğaça var. Oh mis. Bu ne?
1: O patlıcan mücveri ama biraz...
0: Patlıcan mücveri.
1: Ama güzel oldu.
0: Aa hayatımda ilk kez duydum tadına patlıcan mücveri. Tadına bakabilirim. Bakarım tabii ki. Ya baksana çay var mı çay? Ben böyle enerjisi güzel insanlara, misafirperver insanlara, bizim kanımızda var zaten bu. Bayılıyorum. Ay çay veriyorlar bana. Ay çok mutlu oldum şu an. Vallahi billahi. Bu arada şunu belirtmek istiyorum size. Mimar Sinan güvenlik kameralarıyla izlenen bir yer. Yani buraya geldiğiniz zaman güvenlik kameralarının da olduğunu söyleyeyim. Bazı insanlar için bu önemli yani.
1: Patlıcan
0: mücveri yiyeyim. Çatal verdin mi bana? Patlıcan mücverinin hemen tadına bakayım. Ay dur. Hayatımda ilk kez patlıcan mücveri yiyeceğim. Portakal buraları görüyorsun değil mi böyle? Tek başıma oturuyormuşum gibi olmasın yani. Bugün de kameramanımız portakal. Sürekli portakal diyeceğim. Aa Yıldız kime portakal diyorsun demeyin. Kameraman arkadaşımın soy ismi aslında portakal. Biz de ona portakal diye hitap ettiğimiz için portakal diyoruz. Ben şu patlıcan mücverinin ucundan bir tadına bakayım. Hangisi bu mu? Şu ne?
2: O şey omlet.
0: Omlet. Ay bunlar her şeyi yapıp gelmişler. Patates. Vallahi. Patates de.

Ana, ben burada karnımı doyurur, kahvaltıya para vermem. Dur. Dur bakayım. Bizim kanımızda var be misafirperverlik. Vallahi bak.

Halil İbrahim sofralarınız olsun. Vallahi daha nasıl dua edeyim bilemedim. Rica ederim. Hoşça kalın. Buraya ulaşım çok kolay. İster belediye otobüsüyle gelebilirsiniz Mimar Sinan, isterseniz kendi aracınızla gelebilirsiniz. İsterseniz de tekneniz varsa teknenizle gelirsiniz diyelim ve sizi Mimar Sinan'la baş başa bırakalım.

0: Mimar Sinan çok eski bir yerleşim yeri sevgili seyirciler. Şu anda Mimar Sinan'da Mübadele Parkı'ndayız. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Mübadele döneminden bu yana burası olduğu için şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Her sene Mübadele döneminde burada tören yapılıyormuş. Peki buranın adı neden Mimar Sinan? Mesela hemen ondan bahsedeyim size. Şöyle bir oturayım da bahsedeyim ama. Hemen buranın karşısında yine Büyükçekmece ilçesine bağlı Kültür Park var. Kültür Parkı'nın içinde Mimar Sinan Köprüsü var. Mimar Sinan Köprüsü'nden dolayı buranın adı Mimar Sinan. Eskiden yerleşim yerlerinde şu anki gibi değil, yürüyerek gidebiliyormuşsun. Aslında Mimar Sinan Köprüsü hemen karşı tarafta. Yani burada Mimar Sinan'ın fazlasıyla yapısı olduğu için buranın adı Mimar Sinan olmuş. Zaten girişte Mimar Sinan'ın heykeli var. Şimdi ben burada güne kahvaltıyla başlayacağım ama buraya geldiğiniz zaman genellikle balık yiyebileceğiniz yerler var. Ya da işte kendiniz biraz önce gördüğünüz gibi evden getirebilirsiniz. Ama Cumhuriyet Caddesi'ndeki birazdan gireceğiz o caddeye. Cumhuriyet Caddesi'nde bir kahvehanenin tostu bayağı güzelmiş, bayağı da meşhurmuş. Şimdi oraya gidelim, güzel bir tost alalım. Sonra hiç kahvehanede oturmayalım. Hava da çok güzel bence. Çimenlere oturalım, bir enerjimizi atalım. Hatta sandaletlerimi çıkartayım, şöyle bir toprağa bir ayağım değsin yani. Güzel bir enerji yükleyeyim kendimi. Sonrasında da günümüze burada en güzel şekilde devam edelim. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin tostumuzu yaptırmayalım. Vallahi içeri girdim direkt olarak. Dışarıdan stres getirmek yasaktır yazmışsın. Sonra bakayım, biz babadan böyle gördük. Müslüm baba. Ya bir de duvarda şu girerken de dikkatimi çekti. Burada da dikkatimi çekti. Şorolop ne?
1: Şorolop meyve suyunun içine fındık koyup genelde içine
0: de. Ha, herhangi bir meyve suyunun içine tabii de atılıyor. İsim?
1: Benim mi?
0: Evet. Arif abi, gözlerinin rengi çok güzelmiş maşallah. Valla ben normalde her gittiğim yerde serpme kahvaltı yapıyorum. Ama serpme kahvaltı bıktım. Evet. Bir de baktığında burası butik bir yer. Butik bir yer olduğu için dedim ki burada sordum herkese nerede kahvaltı yapabilirim diye. Herkes senin kahvehaneyi söyledi.
1: Senin tostun meşhurdur.
0: Senin tostun mu meşhurdur? Ben o tostu yemeye geldim. Cumhuriyet Caddesi'nde Arif abiyi bul. Gel hem meşhur tostundan ye hem de şorolop içmedim daha. Şorolopunu da içersiniz. O zaman tostumuz yapılsın. Sonrasında alalım. Sahilde şöyle güzel bir şekilde bağdaşımızı kurup yiyelim. İşin gücün rast gitsin Arif abiciğim.

Vallahi sevgili seyirciler, yaptırdım tostumu, aldım şorolopumu, gidiyorum sahile. Bak, nasıl doğalım. Şurada Arif abinin kahvehanesi de bir göstersin portakal. Bakın şurada Arif abinin kahvehanesi. Burası Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan'da. Hadi bakalım gidelim sahile. Tabakları sonra tabii ki geri götüreceğim. Şorolop da hayatımda ilk kez içtim. Normal bir içeceğin içine, yani istediğiniz bir içeceğin içine fındık koyuyorlarmış. Bizim Alanya'da da normalde limonatanın içine fıstık koyuyorlar, biliyor musunuz? Fıstıklı limonata. Meşhurdur yani. O zaman sahilde buluşalım. Valla ben açıkça söyleyeyim, sandaletlerimi çıkardım, ne olur çok ayıp oldu falan filan demeyin. Çantam burada, güneş gözlüğüm burada. Arif abinin oradan yaptırdığım tost önümde.

0: Çorolop da burada. Postu niye bu kadar büyük yaptırdın Yıldız diyecek olursanız, 3 kişiyiz o yüzden. Ben bu tostu yerken nereye gittim biliyor musunuz? Öğrencilik zamanıma. İlkokulda böyle tostlar yapılıyordu. Böyle salçalı, kaşarlı falan. Bir de yeşil şişede bir gazoz vardı. Vallahi gittim ben ilkokula. Bak ben ne dedim, burası çok güzel bir sahil kasabası gibi bir yer. Baksana şuradan İstanbul'un nasıl karmaşık bir yer olduğunu buradan görebiliyorsun. Ciddi söylüyorum size yani hani buraya gelip kitabınızı okuyabilirsiniz, bilgisayarınızla çalışabilirsiniz. Onun dışında şu ağaca yaslanıp benim yaptığım gibi böyle sandaletlerinizi ya da terliklerinizi çıkartıp ya da ayakkabılarınızı çıkartıp kötü enerjiyi böyle bırakıp bütün düşüncelerinizi de denize atabilirsiniz. Vallahi
1: insan bazen kendi kendini mutlu etmeyi bilmeli sevgili seyirciler. Ciddi söylüyorum size. Tostumu yiyorum. Ondan sonra Mimar Sinan'ın ara sokaklarında kaybolmaya devam ediyoruz. Siz de benim bugün yaptığım gibi kahvaltı yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Kahvaltımı yaptım, enerjimi aldım topraktan. Şimdi Mimar Sinan Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi'ne giriyoruz. Şöyle, burada ağı tamir edenler, teknesinin motorunu onaranlar, şöyle tekneler. Ay vallahi var ya, gerçekten kendimi bir sahil yerinde gibi hissediyorum. Akdeniz, Ege, sen portakal?
2: Suya mı girsek?
0: Suya mı girsek dedi portakal mesela. Abi kolay gelsin. Aa, çok uzağa gitmeye gerek yokmuş. Niye bağırdın beni o kadar? Merhaba, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ağları düzeltiyormuş. Siz de ağları düzeltiyorsunuz değil mi? Orada bak ağ düzelten başka bir abi var. Şöyle gidelim bakalım. Bayıldım ben buraya ya. Vallahi çok sevdim. Püfür püfür de esiyor dedi portakal. Vallahi doğru söylüyorsun. Bu arada denize girmek istiyorsanız bu alanda denize girmeniz doğru değil. Ama ileride sahil var, bir kumsal var sevgili seyirciler. Size anlatamam, orada denize de girebiliyorsunuz. Şimdi şöyle gelelim. Burada bir abi ağ tamir ediyordu. Ben yanlış mı gördüm? Doğru gördüm tabii ki. Abi nasılsın? Kolay gelsin. Portakal göstersene bir abiyi. Tek başıma konuşuyormuşum gibi. Bir el salla, seni görsünler abi. Ay Allah'ım, geçimini balıkçılıkla sağlıyorsun değil mi? Evet dedi. İsim abi? Ali abi, bekle geliyorum. Ali abi nasıl geleceğim acaba ben senin yanına? Düşmeden gelirsem kendimi tebrik edeceğim. Şöyle, şöyle ve ben bunu başardım ve Ali abinin yanına gidiyorum. Her gittiğim yerde, sahil yerinde mutlaka bir balıkçı abimle konuşurum. Mutlaka bir ağ tamir etmeye çalışırım. Her ne kadar edemesem de denerim. Ay bu ağlar biter mi 1 Eylül'e kadar? Biter dedi. Ali abi, kaç seneden beri böyle balıkçılıkla uğraşıyorsun? 55 seneden beri. Vallahi maşallah.
3: İşte son dem bu.
0: Son dem bu. Bunların hepsini tamir ettin mi?
3: Ettim.
0: Hepsini. Peki bir şey soracağım, bunlar karışmıyor mu ya? Ben bunu hiçbir balıkçıya sormadım galiba. Bak şimdi aklıma geldi. Bunlar böyle karışmıyor mu?
3: Ya uçtan böyle attığın zaman yuvarlak gidiyor. Gidiyor var.
0: Ha şöyle uçtan attığında tabii yuvarlak gidiyor, karışmıyor. Sezonu dört gözle bekliyor musun?
3: Bekliyorsun. Ama bu yunuslardan en büyük sorun Yunus.
0: En büyük sorun Yunus dedi Ali abi. Neden? Ağları çünkü yiyorlar değil mi?
3: Al.
0: Al. Al bak Yunuslardan nasıl şikayetçi. Bak ağları nasıl yemişler. Bak. Al. Al bak. Çek çek dedi. Al bak bu Yunuslar ağları nasıl yiyor. Bak. Bak. En büyük sıkıntı buymuş. Bu arada Yunuslardan konu açılmışken şunu söylemek istiyorum. Geçen gün sosyal medyada ölü bir Yunus vardı, sahile gelmiş. Attığınız plastik atıkları denizden Yunuslar yiyorlar ve ölebiliyorlar. Plastiklerin zaten geri dönüşümü yıllar yıllar aldığı için ne sahile ne denize
1: Yani çöp atmayalım sevgili seyirciler, sahip çıkalım. Şimdi ne kadar sürede bu tamirin bitecek senin?
3: 15 gün sürecek.
1: 15 gün sürecek. 15 gün sonra tatil mi yapacaksın 15 gün?
3: Ne?
1: Sonra.
3: Ne, nereye tatil yapacaksın?
1: Hayır, normal yani dinleneceksin mi diyorum. Evet. Ben de deneyebilir miyim ağ yapmayı? Al. Hemen verdin sen de. Nasıl yapacağım? Göster önce.
3: Bak. Buradan geçireceğim.
1: Tamam. Oradan geçireceğim. Bakayım.
3: Al, bana bak.
1: Ha tamam. Şimdi.
3: Bak, bir yaptım.
1: Tamam. Şimdi.
3: Buradan geçireceğim.
1: Şuradan geçirdim.
3: Evet, sonra. Tek tek geçeceğim.
1: Ha şuradan geçireceğim. Ben gene her zamanki gibi yapam. Sen ben işi bilene bırakayım. Evet. 55 senedir Ali abim balıkçılıkla uğraşıyor. Kaç seneden beri Mimar Sinan'dasın?
3: Doğdum doğalı
1: Mimar Sinan'dayım 65 senedir dedi. Bu arada Mimar Sinan...
3: Bırakamıyorum bu işi dedi.
1: Mimar Sinan'da genellikle burada doğup büyüyen insanlar balıkçılıkla uğraşıyor. Evet. O yüzden bu kadar çok balık teknesi var. Bir kere onu söyleyeyim ki Ali abinin babası da balıkçıymış. O zaman şöyle bir Ali abi nasıl ağ tamir ediyor bir bakın. Sonra da buralara bakın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

Ay duvar o kadar güzel ve renkli ki size anlatamam sevgili seyirciler. Bayıldım. Hem bu duvara hem de karşı duvara. Portakal karşı duvarı da gösterir misin şöyle? Gerçekten çok güzel. Buralar, ciddi söylüyorum size, çok renkli. Gelip bu duvarlarda fotoğraf çektirebilirsiniz. Burada yani Mimar Sinan'da bu arada Dünya Kostümleri Müzesi var. Büyükçekmece Belediyesi tarafından açılan, 2011 yılında açılan bir müze. Birazdan Dünya Kostümleri Müzesi'ne de gireceğiz. Müzeye girdikten sonra da zaten yine Mimar Sinan'ın renkli sokaklarında kaybolmaya ve plajına da götüreceğim tabii ki sizi. Oo, dolu dolu bir gün geçireceğiz. O zaman çeksin portakal birkaç kare fotoğrafını.

Valla çantam falan her şeyi bir kenara bıraktım. Çünkü sizi çok ama çok keyifli bir müzeye getirdim. Birazdan müze yetkilisi Müge Hanım'la konuşacağız. Burası 2011 yılından beri hizmet veriyor. Ay Yıldız, müze mi gezdireceksin bize falan demeyin. Bazıları çok seviyor, bazıları sevmiyor olabilir. Bu müze öyle bir müze değil. Fazlasıyla renkli bir müze, vallahi benden söylemesi. Burada Hindistan, Portekiz, Slovakya, yani farklı kültürlerin kıyafetlerini görmüş oluyorsunuz. Siz bence, burası iki katlı, şöyle bir müzeye göz atın, sonrasında ben sizi karşılayayım. Ama Mimar Sinan'a geldiğiniz zaman benim kendi fikrim, mutlaka ama mutlaka bu müzeye gelip bu birbirinden güzel kıyafetlere göz atmanızı tavsiye ediyorum. O zaman buyurun.

0: Şimdi yanımızda müze yetkilisi Müge Hanım var. Müge Hanım bize buranın nasıl bir müze olduğunu anlatacak. Zaten isminden belli olduğu gibi Dünya Kostümleri Müzesi. Siz biraz önce müzede nasıl kıyafetlerin olduğuna şöyle bir göz attınız sevgili seyirciler. Peki ben seneler önce buraya gelmiştim. Aynı kıyafetler yoktu Müge Hanım. Evet. Muhtemelen değişmiş. Evet. Birincisi bu kostümler kaç ayda bir değişiyor? İkincisi bu kostümleri ülkeleri daha doğrusu neye göre belirliyorsunuz?
1: Şimdi Dünya Kostümleri Müzemizde 69 tane ülkenin 4000 küsür objesi ve envanteri bulunuyor. Bizler de Büyükçekmece Belediyesi'nin uluslararası festivaller kategorisinde, A kategorisinde olan tek festivali olan Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan ülkelerimizin bizlere armağan ettiği bu objeleri ve bu kostümleri aslında kültürler arası diyaloğu oluşturabilmek için müzemizde sergiliyoruz. Ve o yüzden 6 ayda bir kere kostümlerimizi değiştiriyoruz.
0: Peki bir şey soracağım. Bunlar, bu kostümler size hediye ediliyor.
1: Evet.
0: 6 ayda bir değişiyor.
1: Evet.
0: Hiçbir şekilde satın alamıyoruz. Sadece bakabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ki Büyükçekmece Kültür Festivali, sevgili seyirciler, Kültür Park var. Mimar Sinan Köprüsü'nün olduğu yerde Kültür Park. Orada festival düzenleniyor. Senede bir kere. Hangi tarihler arasında?
1: Temmuz sonu, Ağustos başı.
0: Ve bu müzede 2011 yılından beri açık. Ücretsiz.
1: Ücretsiz. Pazartesi hariç her gün ziyaretçilerimizle buluşuyoruz. Aynı zamanda çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Somut olmayan kültürel mirasın tanıtımı için masal atölyeleri, çocukların daha fazla...
0: Bunlar da ücretsiz.
1: Tabii tabii. Çocukların daha fazla müzeye adapte olabilmesi için, daha ilgi gösterebilmesi için onlarla ufak ufak atölyeler düzenliyoruz.
0: Mesela bak şu süslü püslü Endonezya'nın kıyafeti, bak ışıl ışıl en sevdiğim şey. Çok güzel değil mi? Yani benim mi bir tek hoşuma gitti bilmiyorum. Dokunuyorum böyle ama sakıncası yok değil mi? Dokunduktan sonra da sormam yani. Ama o kadar güzel, o kadar tatlı duruyor ki anlatamam yani size. Sonra şuraya baktığınızda mesela Polonya'nın kıyafeti, yine yan tarafında kadın ve erkek kıyafeti. Toplamda 4000 küsür kostüm mü var?
1: Evet.
0: Her sene kostüm mü hediye ediliyor festivalde?
1: Etmek isteyen ülkelerin tabii ki kostümlerini severek kabul ediyoruz ve severek de sergiliyoruz.
0: Ya ne kadar güzel ya. Şimdi ilk katındayız biz Dünya Kostümleri Müzesi'nin. Üst katında da bizim kendi kültürümüzden kıyafetler var. İşte bindallı olsun, örnek veriyorum. Ya da gelinlik olsun, geçmişten günümüze.
1: Evet, evet.
0: Nasıl olduğunu görebiliyoruz. Buraya giriş ücretsiz, gayet renkli ve keyifli bir müze bence. Mimar Sinan Mahallesi'nde böyle bir müzenin olduğunu bilin. Pazartesi günleri hariç her gün gelebileceğinizi bilin. Yani ve gelin diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum Müge Hanım.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.

Şimdi burada müzede şöyle objeler var. Bakın mesela Bulgaristan'a ait şöyle bir obje var. Portakal yakından görebiliyorsa göstersin izleyicilerimize. Ve şurada mesela şöyle objeler var. Venezuela'ya ait. Bak bir de şu. Nasıl ki bizim Hıdrellez'imiz var ya, Hıdrellez'de işte ne istiyorsak onu çizeriz. İşte bolluk, bereket, para, araba, ev gibi. Onların da senede bir kere yaptıkları kötü enerjileri kovma, aslında kötü ruhları korkutmak amacıyla böyle objeler varmış sevgili seyirciler. Mesela bak Bulgaristan'ın objesini gördünüz, işte Venezuela'nınkini gördünüz. Bunlar aslında kötü enerjiyi kovup bolluğun, bereketin, sağlığın, paranın gelmesi içinmiş. Burası dünya. İşte Macaristan, Hindistan, Slovakya, yani Yunanistan, Bulgaristan ve yukarısı bizim kültürümüz. Neden? Buraya gezmeye gelen yabancı misafirler bizim kültürümüzü de en güzel şekilde görsünler diye. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin yukarıya, kendi kültürümüze bakmaya gidelim.

Ya o kadar güzel ki şu an. Yani yemin ederim bakmaya doyamadım. Bak, Mardin'in yöresel kıyafeti. Kadın, erkek. Aydın'ın yöresel kıyafeti kadın, erkek. Hayran kaldım Mardin'in yöresel kıyafetine bu arada. Bizim aslında geleneklerimiz, göreneklerimiz çok güzel. Yani kıyafetlerimiz, yemeklerimiz değil mi? Misafirperverliğimiz bence çok güzel. Burası da bence bizim kültürümüzü görmek açısından gelinebilecek en güzel müzelerden biri, açıkçası ben öyle düşünüyorum. Sen portakal, o zaman seni şöyle alalım portakalcı. Bak Bursa'nın mesela yöresel, Gaziantep'in hem kadın hem erkek yöresel kıyafeti ve görmüş olduğunuz gibi köşede de

bindallımız var. Halen kına gecelerinde giyilen bindallımız. O zaman şöyle bir kendi kültürümüze bakın. Sonrasında sizleri nereden karşılayayım? Sokak aralarından karşılayayım. Ama sokak aralarından karşılamadan önce son kez bu müzeyle ilgili şunu belirtmek istiyorum. Mimar Sinan için ne demiştik sevgili seyirciler? Burası mübadele döneminden günümüze kadar gelmiş bir yerleşim yeri demiştik. Bu binada müzenin olduğu binada mübadele zamanından bu zamana kadar gelmiş bir bina, onu söyleyebilirim. Restore edilerek şu an bizleri müze olarak karşılıyor. Şöyle bir bizim kültürümüze bakın, sonrasında sizleri karşılayayım. Tabii müzeye de genel olarak sonrasında bakabilirsiniz.

0: Ben böyle kapılara bayılıyorum sevgili seyirciler. Bir kere size onu söyleyeyim ki hemen şurada karşımda portakal gösterebiliyorsa kameraman arkadaşımız göstersin. Eğer ışık konusunda problem olmayacaksa tabii ki. Yine renkli kapılar var. Bakın. Ki gösterdi. Renklerin uyumu o kadar güzel ki böyle demirli kapılara, işte demirli pencerelere de ayrıca bayılıyorum gerçekten de. Bence burası İstanbul'un Bozcaada'sı olabilecek sokaklara sahip. Karşıda da teyze var, böyle yapıyor. Evet, evet, evet diyor. Ne yapıyorsun? Sağ olasın, gel portakal. Gel. Kolay gelsin dedi, sağ olasın. Ne var ne yok. Sen niye demirlerini böyle renkli renkli boyamadın?
1: Şimdi benimkileri böyle beyaz boyadılar, çocuklar kaptanlar yoklar.
0: Şimdi benimkileri böyle beyaz boyadılar diyor, çocuklar yoklar diyor.
1: Açıldılar.
0: Ha, kaptan oldukları için çocuklar açıldılar diyor. Benimkiler böyle beyaz kaldı diyor. Bilseydim alırdım bir boya gelirdim senin bu demirleri renkli renkli boyardım. İsmin ne teyzeciğim? Birsen teyzeciğim. Kaç seneden beri Mimar Sinan'dasın? 35 senedir Mimar Sinan'daymış. Nasıl sence Mimar Sinan, güzel mi?
1: İlk önce geldiğimde ben Beyoğlu Hasköy'den.
0: İlk önce geldiğimde diyor Beyoğlu Hasköy'den geldim ben buraya diyor.
1: Gençtim
0: diyor. Topuklarımla gelmiştim diyor. Topuklu ayakkabılarımla diyor. Bu sokaklarda tıngır mıngır yürürken diyor. Topuklu ayakkabılarım kırılıyordu benim diyor. Haftada iki kere topuk yaptırıyormuş Birsen teyze. Şimdi daha güzel diyor. Bence de çok güzel. Beyim, buradan Mimar Sinan'dan beni izleyenler varsa bir mesajım var. Bak Birsen teyze sana da. Bu sokakları, yemin ederim bu evleri renkli renkli boyayıp mükemmel bir alan yapabilirsiniz kendinize. Bak samimi söylüyorum.
1: Nasıl güzelleştirdi kendine göre?
0: Şurası boştu diyor, bak diyor arkadaş kendine göre nasıl güzelleştirdi diyor. Ay dur bir bakalım, gel portakal. Geliyorum Birsen teyze ya, soğuk bir suyun var mı? Ay valla niye çekineyim canım şimdi, konuşurken susadım su istedim yani. Portakal da bana bakıyor. Aa bak eski misafir odası takımlarını koymuş. Şu anda poşetle kapalı. Gösterebiliyorsan portakalcım, zor durumda kalmayacaksan göster. Şu anda toz olmasın diye poşetle kapatmışlar ama bak buraları böyle heykel koymuş. Şuraya iki koltuk koymuş. Çiçek yapmışlar taşlarla. Kendine güzel bir yaşam alanı yapmış aslında baktığında. Bence gayet güzel. Biz yine portakalla Selim Paşa'ya gitmiştik. Selim Paşa'da Ayşe teyzelerdi galiba, değil mi? Ayşe teyzelerle oturmuştuk. Onun da bir bahçesi vardı. Çok güzel. Bulunduğu ortamı güzelleştiren insanları çok seviyorum. Ben sizi sokak aralarıyla baş başa bırakıyorum. Birsen teyze suyumu getirince sizleri karşılıyorum.

0: Yürsel teyzeyle biz dedikoduya başladık. Suyum geldi de bana diyor ki, ben dedim ki burada renkli sokaklar var mı, renkli evlerin oldu? Burada diyor bu kadar diyor. E dedim burası küçük bir Bozcaada olabilir bence dedim. Yürsel teyze de evet evet haklısın diyor. Kaptan diyor beni diyor Bozcaada'ya götürdü diyor.
1: Orada çok sevdim Bozcaada ama denizin ortası geldi bana biraz da.
0: Denizin ortası geldi tabii.
1: Korktum tamam mı? Kayıkla götürdüler beni karşıya. Buradan yer alalım almadım şimdi bin pişman.
0: Buradan diyor Bozcaada'dan diyor yer alalım dedi demiş kaptan çocuğu. O da demiş ki Birsen teyze yok almayayım çok demiş. Uzak. Şu an diyor çok pişmanım diyor. Bozcaada'ya gittim denizin ortasındaymış gibi hissettim kendim diyor. Ama çok güzel Bozcaada'da. Sokakları ayrı güzel. Birsen teyze ölmüşlerinin ruhuna varsın. Valla ben şuraya çömüyorum. Şu suyumu içiyorum sonra da sana veriyorum olur mu? Ay Allah ne muradım varsa versin. Sandalyen nerede var? Kapıda mı? Aa burada balkonu da var Birsen teyzenin. Kapıda oturan mı var? Ay sen burada ne güzel yaprakları toplayıp dolma yapıyor musun?
1: İşte canım istediği kadar.
0: Canımın yap. İstediği kadar. Aman boş ver canının istediğini yap zaten 2 günlük hayat. Allah sana sağlıklı uzun ömür versin. Öpüyorum seni. Vallahi çok susamıştım. Çömeceğim ben şuraya oraya kadar gidemeyeceğim. Yok yok yok gerek yok sandalyeye gidemeyeceğim oraya kadar yani.

Mimar Sinan'a gelindiğinde mutlaka balık yenmesi gerektiğini söyledim. Birçok balık lokantası var. Burası Dünya Kostümleri Müzesi'nin hemen yan tarafındaki balık lokantası. Çarşı Sokağı diye geçiyor. Şimdi et, balık, kelle bunlar yenir elle diyoruz ama her seferinde balığı elimle yiyorum. Bu sefer de çatalla bıçakla yiyeyim yani Zafer. Salata da çok güzel duruyor vallahi, ne yalan söyleyeyim.

İstanbul'da içindeyseniz, İstanbul'da dışarıdan geliyorsanız mutlaka bu güzel yere gelmenizi tavsiye ediyorum. Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi. Yani gerçekten çok ama çok keyifli bir yer olduğunu söyleyebilirim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Vallahi ben size bir de bir şey söyleyeyim mi? Kafaya hiçbir şey takmayın. Çok klasik bir laf ama tokadan başka. Bak takınca ne oluyor? Görüyorsunuz değil mi? Alt üst dudak uçukluyor. Yani sizi uçuklatacak şeylerden de hop uzak durun. Öpüyorum hepinizi. Bir hatamız olduysa affola efendim. Hoşça kalın.

Bolivya'dan Peru'ya geçiyoruz. Ve Peru'da Puno'ya merhaba diyoruz. Puno özel bir şehir. En önemli yanı da Titikaka Gölü'nün kenarına kurulmuş olması.

değerli izleyenlerimiz, insanoğlu kuş misali. Az önce Bolivya'daydık, şimdi Peru'dayız. Ama bulunduğumuz gölün adı aynı. Titicaca Gölü'nün kenarında kurulan Puno şehrine merhaba dedik. Yaklaşık olarak 2 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından burada bulunuyoruz. Bu geceyi burada geçireceğiz ama otelimize yerleşmeden önce çok ilginç bir kabileyle tanışacağız. Uros kabilesi ve Uros adalarının yerlileri. 1800'e yakın kişinin yaşadığı yüzen adaları keşfedeceğiz ve bu adaların sırrını birlikte çözeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdiki durağımız yüzen adalar ve Uros yerlileri.

0: göl üzerinde yaşayan Uros yerlileri yüzen adaları yapıyor ve bu adalarda yaşıyorlar.
1: Öğrendiğimize göre yaklaşık 1800 yerlinin hali hazırda yaşadığı Uros adalarında. Yaşadıkları adaları sazlardan kendileri yapıyor Uros yerlileri. Bunun sebebi ise yüzyıllar öncesine dayanıyor. İnkalardan korunma amacı taşıyor bu yüzen adaları yapmaları. Çünkü ada saldırıya uğradığında bir yerden bir yere taşıyabiliyorlar adaları teknelerle. Biz de gideceğiz, bakacağız ve keşfedeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayalım.

0: İşte İskele'deyiz. Uros Adaları'na geçeceğiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, İskele'deyiz. İşte arkamda görmüş olduğunuz teknelerden birine atlayacağız ve grubumuzla birlikte Uros Adaları'na keşfe çıkacağız diyoruz. Bu adalar İnkalardan korunma amacıyla yapılmış olan adalar, yüzen adalar. Uros yerleri bu adaları sazlardan yapıyorlar. Zaman zaman bu adalar çürüdüğü zaman başka bir ada yapıp o adaya geçiyorlar. Ve Uros yerlileri zaman zaman gerçekten karada, yani Puno şehrine geldiklerinde karada yürümekte zorlanıyorlar. Bunu da öğrendik. Gerçekten ilginç diyoruz ve gelin birlikte keşfe çıkalım.
0: Tekneye biniyoruz ve Titicaca Gölü'nün bu kez de Peru tarafındayız. Hedefimiz yüzen adalar.

Uros yerlilerinin yaşadığı Yüzen Adalara gidiyoruz. Titikaka Gölü'nde toplamda 92 adacık var. Bunların hepsinde yaşam yok. Bazıları terk edilmiş ama birçoğunda 7-8 kişi yaşıyor diyebiliriz. Bu arada tabii ki üstünde şu anda yol aldığımız göl Titikaka dünyanın en yüksek gölü. Evet, şu anda bizler tam 3800 metrelik bir gölde seyrediyoruz ve bu bir dünya rekoru. Dünyanın en yüksek gölündeyiz. Güney Amerika'nın ise en büyük ikinci gölü, en büyük göl Venezuela'da. Bu gerçekten çok büyük bir göl. Zaten iki ülke paylaşıyor bu gölü. %60'ı Peru'da, %40'ı Bolivya'da diyebiliriz. Ve Titikaka Gölü'ndeki maceramıza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Ta ki Uros Adaları'nı keşfedinceye dek.

0: Korunma amaçlı sazlardan yaptıkları adaları hala kullanıyor Uros yerlileri.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Titicaca Gölü'nün üzerinde bulunan yüzen adalara hoş geldiniz diyebiliriz. İşte arkamda görmüş olduğunuz 92'ye yakın bu yüzen ada Uros yerlilerinin yüzyıllar evvel İnkalardan korunmak için kullandığı metot. Halihazırda bu metoda devam ediyorlar. 1800'e yakın kişi yaşıyor bu adalarda ve aynı zamanda bu adalarda yaşayan insanlar kesinlikle Puno'ya geçmeyi, yerleşik hayata geçmeyi, karaya çıkmayı reddediyorlar. Onlar burada mutlu olduklarını iddia ediyorlar. Hatta rivayete göre Uros yerlileri zaman zaman yerin sertliğinden şikayet ediyorlarmış. Çünkü onlar burada sazlardan yaptıkları adalarda yaşıyorlar. Peki bu adalara zaman zaman ne oluyor derseniz, bu adalar zaman zaman çürüyor tabii ki. Çürüdüğü zamansa o adaları terk ediyorlar. Yerlerine yeni ada kuruyorlar, ada inşa ediyorlar. Yine sazlardan oluşan adalar diyoruz. Ve bizler yavaş yavaş bu yüzen adalara yaklaşmaya başlıyoruz. Sizlere güzel görüntüler toplayacağız. O adalardan birine de çıkacağız. Biz de test edeceğiz bakalım orada yaşamak nasıl bir duygu.

0: Girzen Adaları'nın üzerindeyiz. Peki nasıl inşa ediyorlar diyorsanız işte cevabı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler Yüzen Adalardan birindeyiz. Bu adalar yüzyıllardır Uros yerlerinin kullandığı adalar ve bu adalar 10-15 metrelik derinliğe kurulmuş adalar ve az önce bize bu adaları nasıl inşa ettiklerini de gösterdiler. Sazları bir araya getiriyorlar, bir çeşitli çamurlarla.

kalepler oluşturuyorlar, bloklar oluşturuyorlar ve bütün o blokları birbirine bağlayarak üstlerine de çeşitli açılarda sazlar atarak bu adaları oluşturuyorlar. Ama daha sonrasında ise elbette bu adaların sazlarının oturması için üstünde biraz tepiniyorlar. Voleybol oynuyoruz, basketbol oynuyoruz, dans ediyoruz dediler. Şu anda Uros yerlilerinin bu adaları biraz daha turistik amaçlı kullandığını görüyoruz. Çünkü birçok ürün üretmişler. Hemen sağ tarafımdaki teyzemin yaptığı gibi yüzlerce, binlerce turist her yıl geliyor ve ziyaret ediyor Uros adalarını. Ciddi anlamda farklı ve değişik bir deneyim diyoruz. Ve bu deneyimi birlikte yaşayacağız. Onların evlerine de bir konuk olacağız. Ve böylesine ilginç bir ortamda nasıl yaşanır beraber göreceğiz.

0: Yüzen adalarda ocakları, evleri, yaşayış şekilleri işte karşınızda diyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Yüzen Adalar'daki turumuz devam ediyor. Ve işte arkamda görmüş olduğunuz ocak, Uros yerlilerinin kullandığı ocak elbette. Onlar burada yaşadıkları için hemen hemen her türlü ihtiyaçlarını şehre gitmeden, Puno'ya gitmeden bu adada görüyorlar. İşte erzaklarını aldıktan sonra zaten balık gölün üstünde oldukları için çok kolay. Arkamdaki ocağı kullanarak tabii ki bir taş koymuşlar sazlıklar yanmasın diye. Taşın üstüne de ocağı inşa etmişler. Bu ocakta yemeklerini yapıyorlar. Ulaşımı nasıl sağlıyorlar derseniz, ulaşımı da hemen sol tarafta işte böyle gemiler yapıyorlar. Yine sazlardan gemiler yapıyorlar. Gelin şöyle gidelim. Görmüş olduğunuz gemileri yapıyorlar, sazlardan oluşturuyorlar ve hem Puno'ya hem aralarında misafirliğe gittikleri zaman hem de balık avladıkları zaman, ki onlar için çok önemli, bu tekneleri kullanıyorlar. Evleri nasıl derseniz yine sazlardan oluşturuyorlar. Hut adını veriyorlar bu evlere ve gelin şu hemen arka tarafta bir ev örneği var, şöyle bir bakalım. Evet değerli izleyenlerimiz, işte evleri de böyle. Evin girişi, evet, bir yükseklik söz konusu ve o yüksekliğin üzerine oluşturulmuş sazlardan oluşan hut adı verilen evler. Bu evlerde kalıyorlar.
0: Uros yerlilerinin Titikaka üzerinde inşa ettikleri adalardan güzel manzaralar getiriyoruz.

0: Dördüncü günün son durağı olan Yüzen Adalara hoşçakal diyor. Beşinci günü heyecanla bekliyoruz.
1: Gerçekten çok değişik bir deneyimdi. Buro yerlilerinin yüzyıllardan beri yaşamış olduğu Yüzen Adaları nasıl yaptıklarını gördük ve onlarla tanıştık. Onlar bu adalarda yaşıyorlar. Tabii ki modernitenin nimetlerinden de yararlanıyorlar. Zaman zaman güneş panelleri, su depoları gördük. O kadar olacak diyoruz. 15-20 metrelik bir derinliğe kurdukları bu adalarda yaşıyorlar. Sazlardan yaptıkları adalarda yaşıyorlar. Ve işte bu adaların üzerine kurdukları kulübeler, ocaklar, hemen hemen her şeyle burada bir yaşam var. Tabii ki turizmin gelmesiyle birlikte bu adalar son derece popüler hale gelmiş. Hemen hemen herkes, Peru'ya gelenler bu adalara geliyorlar ve ziyaret ediyorlar diyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın diyelim. Puno'ya geri dönüyoruz artık.

0: avlu yarışması bile yapılıyormuş bu evler için.
1: Dar ara sokaklardan geçtik ve şu anda bulunduğumuz mahalle eski dönemde Yahudi Mahallesi olarak bilinen mahalle ve burada da o dönemde bir Yahudi ailenin yaşadığı ev var. Kordoba'nın evlerinin en önemli özelliği ise işte görmüş olduğunuz gibi geniş avlulara sahip olması. Endülüs mimarisinin en güzel örneklerini burada görebiliyoruz. Burada çiçek ve avlular çok çok önemli. Bu ikisinin birleşiminden oluşan da festivaller gerçekleşiyormuş her yıl ve en güzel avlu seçiliyormuş. Tabii ki her yıl yapılan bu yarışmaya dünyanın dört bir tarafından insanlar da katılıyor. Çünkü bir festival ve gerçekten çok keyifli anlar yaşanıyormuş. Kordoba'da diyoruz ve Kordoba turunu sürdürüyoruz.

0: Kordoba surlarla çevrili bir şehir. Şimdi şehrin kalbine, ortaçağ şehrine doğru giriş yapıyoruz.
1: Tarihi bir şehir, bunu her noktada hissedebiliyorsunuz. Bizdeki hani eski İstanbul'la surlarla çevrilidir. Kordoba da öyle bir şehir olduğu için arkamda görmüş olduğunuz surlar gerçekten eski yıllardan beri burada yaşamın var olduğunun kanıtı. Şimdi bizler bu kapıdan, bu surlardan içeriye geçerek eski şehri, yani eski tarihi Kordoba'yı göreceğiz. Önce Yahudi Mahallesi ile karşılaşacağız. Daha sonrasında ise eski Kordoba'yı, tarihi Kordoba'yı keşfetmeye başlayacağız. Buyurun.

0: Kordoba'ya geldiğinizde Kordoba Camii mutlaka görülmeli. Bölgenin en önemli eseri olarak biliniyor.
1: 700'lü yıllarda Endülüs Emevileri bu noktaya geldiklerinde var olan bir tapınağı bir cami haline dönüştürüyorlar. Dünyanın o dönem için en büyük camini buraya inşa ediyorlar. Aynı anda 25 bin insanın namaz kılabildiği, cuma namazı kılabildikleri, birlikte burada ibadetlerini yapabildikleri bir ortam sağlıyorlar. Daha sonra Endülüs Emevileri buradan ayrıldıktan sonra İspanyollar buraya geliyorlar ve bu Kordoba Camii'ni katedrale çeviriyorlar. Onlar da kendi ibadethanelerini büyütüyorlar. Ve şu anda Kordoba'ya geldiğimizde hakikaten en önemli nokta burası diyoruz. Ve şu anda artık bir müze olan Kordoba Camii ve katedralini, müzeyi sizler için geziyoruz.

0: Ve öğlen yemeği molasını Cordoba'da harika bir restoranda veriyoruz. Peki Cordoba'ya geldiğinizde ne yenir? John anlatıyor. Deniz ürünlü paella nasıl yapılır?
1: Prawns, cuttlefish, cuttlefish and steamed mussel, okay? Then this is grill first. And then we prepare sofrito, a little bit tomato, a little bit garlic in hot during 7 minutes, and then together the fish with the sofrito, okay? And then I serve it.
0: And şimdi biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için diyoruz, Cordoba'da paella zamanı. Ve Cordoba'da tarihi bir köprü.

Boost Lisbon turunda dördüncü güne merhaba diyoruz. Kordoba'dan sabahın erken saatlerine çıktık yola ve yaklaşık olarak 2 saatlik bir otobüs yolculuğunu tamamladık. Şu anda bulunduğumuz bu enfes manzara Sevilla kentine ait. Yani dördüncü gün Sevilla'ya merhaba diyoruz. İspanya'nın en önemli şehirlerinden biri, İspanya'nın 5. büyük şehri ve aynı zamanda Endülüs bölgesinin başkenti Sevilla'yı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız ve bakalım burada neler bulacağız. Sevilla'nın en büyük meydanlarından biri İspanya Meydanı.

0: büyük geniş bir alan söz konusu. 100 yıllık bir meydan burası.
1: Tarihi Sevilla şehir merkezinin biraz dışındayız. Yaklaşık olarak 100 yıllık bir meydan burası. Ve aynı zamanda arkamızda görmüş olduğunuz havuzuyla, peyzajıyla, binalarıyla inanılmaz güzel bir görsellik de sunuyor gelenlere. Burada yapılması gereken en önemli iki şey var. Birisi fayton turu, diğeri ise hemen ay şeklinde bulunan bir kanalda yapabileceğiniz sandal turu.

0: bu meydandan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Sevilla turuna devam ediyoruz. Burası Murillo bahçeleri. Murillo, İspanya'nın, Sevilla'nın önde gelen ünlü ressamlarından biri ve 2018 yılı Murillo yılı olarak anılacak. Murillo'nun bütün resimleri Sevilla'da toplanacak. İşte Murillo'ya ithafen yapılan Murillo bahçeleri şu anda bulunduğumuz nokta. Arkamızda görmüş olduğunuz heykel ise tabii ki Christoph Kolomb'la Amerika'nın fethiyle ilgili dikilmiş bir anıt. Üzerinde Isabel yazıyor. Isabel aynı zamanda Christoph Kolomb'a Amerika'yı keşfetmesi için finans sağlayan ünlü İspanyol kraliçe, İspanya kraliçesi elbette. Ve bu anıt hem Christoph Kolomb'u hem de Isabel'i anmalarına neden oluyor Sevillalıların diyoruz ve Sevilla turunu sürdürüyoruz.
1: Şimdi de Santa Cruz semtine gidiyoruz.

ve akşamı buluyoruz. Burası Endülüs Sarayı. Endülüs Sarayı, flamenko'nun en güzel örneklerinin sergilendiği bir yer. Ve kendimizi müziğin, dansın eşsiz ritmine bırakıyoruz. Flamenko'dan romantik ve keyifli anlarla bir günü daha tamamlıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi yolculuklar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
9: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
8: Bir de soruyorsunuz.
9: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
8: Bana geldi bu çiçekler.
10: Tijan ablan da kim?
8: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri oğluma gönderdi.
9: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
11: Bir zamanlar sevginle...
8: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
10: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
8: Hemen evleniyor.
12: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
10: Kocam mı?
9: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
13: Bak yeşil yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihi.

0: üzerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yeni Elidor, İpek terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: %100 Türk formatı olan cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımızla birlikteyiz ve aramıza yeni katılan Sema Hanım, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: Tabii. 48 yaşındayım. Bir oğlum var. Üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. İnsan kaynakları üzerine çalışıyorum. Yaklaşık 27 yıldır iş hayatındayım.
0: Ne güzel.
1: Ölene kadar da çalışmak istiyorum.
0: Sektör hangi alanda?
1: Sektör turizm şu anda.
0: Turizm.
1: Evet, turizm otelcilik yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır.
0: Kırmızı bir ceketle gelmiş Berivan Hanım bugün. Ve 5000 lira kazandığı dün akşamki final yarışmasında. Nasılsınız Berivan Hanım?
2: İyiyim Ersin Bey. Daha zengin dursun diye kırmızı giydim bugün. Sonuçta 5000 aldım artık. Vallahi 6. günüm. 5. finali hedefliyorum. 5000 daha alırım diye düşünüyorum.
0: Dün gece rüyanızda ne gördünüz peki? Film Eşkıya filmiydi final sorusu. Bir Fırat türküsü var mıydı? Şu Fırat'ın.
2: Vallahi en sevdiğim filmlerdendir. Oradan da gelmesi ekstra güzel oldu. Artık ölene kadar favori filmim olacak. Asla da değişmeyecek. Ne çıkarsa çıksın. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Tekrar tebrikler. Başarılar diliyoruz. Gülnaz Hanım.
3: Merhaba.
0: Bugün saç stili değişmiş. Evet. Pembe gitmiş. Yoksa pembeyi ben arkada mı bir yerlerde üstü
3: yok,
0: gri mi
3: gitti,
0: oldu? Ne oldu?
3: Gri oldu. Saçlarım ağırdı.
0: Bir yarışmada bu olduysa
3: evet.
0: Eğer.
3: He? Bugün. Berivan'dan dolayı diyorum. Berivan'ı görünce saçlarım ağırdı. Bugün böyle gri olsun dedim. Daha böyle dinamik oldu.

0: Öyle. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de ve Nilay Hanım.
2: Merhaba.
1: Kaçıncı kez birlikteyiz?
2: Bu beşincisi galiba. Evet, beşincisi.
1: Bir final var.
2: Evet, bir final var. Hep ucundan döndüm ettim böyle. Gittim geldim, gittim geldim. Bakalım bugün göreceğiz.
1: Bugün şimdi haftanın son programı.
2: Evet.
1: Ve haftanın son programının bir özelliği var. Finale çıkan yarışmacımızın bir sonraki hafta devam etme ihtimali söz konusu. Ancak en az puan alan 3 yarışmacımıza ne yazık ki veda etmek zorunda kalacağız. Bu bakımdan en büyük rakibiniz Berivan Hanım. Ya onu da göndereceksiniz ya da sizler gideceksiniz. Yerinize yenileri gelecek haftaya.
0: Bence en büyük rakibimiz kendi bilincimiz. Berivan'la yemekte de konuşmuştuk. Evet. Bence burada sadece baş başayız bilincimizle diye düşünüyorum. Berivan bizim arkadaşımız oldu. Saçımı arttıktan sonra.
1: Peki formatla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Sema Hanım için ve izleyicilerimiz için. Final öncesinde 3 etapımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etapta dikkat etabı olacak. Yine 4 soru. Her bir sorunun değeri bu kez 2000 puan. Ve 3. etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı var. 3000 her bir sorunun değeri. Bir yarışmacımız bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. En fazla puan alan yarışmacımızla 5000 TL para ödülü için birebir yarışacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Ve ben süreniz başladı dedikten sonra cevaplarınızı yazmanızı da rica ediyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: O halde dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabında ilk sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

0: Her zamanki gibi artık bir gelenek oldu neredeyse. Çizgi filmle başlıyoruz. He-Man, gölgelerin gücü adına sloganıyla 90'lı yıllara damgasını vuran bir çizgi film. Gölgeler Şatosu'nun gizli güçleri Adam'ın kılıcı ile ilişkilidir. Kılıcını havaya kaldırıp gölgelerin gücü adına güç bende artık der ve çok güçlü bir süper kahramana dönüşür. Aslında titrek bir kedi olan ancak He-Man'in sihirli kelimeleri söylemesiyle güçlü bir kaplana dönüşen Atılgan'ı unutmak da mümkün değil tabii ki. He-Man'in ayrıca uçan, kırmızı pelerin ve kırmızı şapka giyen Orca adlı bir dostu var. Sorumuz gelsin. He-Man'in kötülüklere karşı mücadele ettiği karakter kimdir? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Sadece 90'lı yıllarda çocuk olanlar hatırlamıyor aslında. Daha sonra filmleri de yapıldı He-Man'in. O yüzden pek de yabancı olduğunuzu sanmıyorum. Ama kafa sallayan yarışmacılarımız
1: eski
0: var.
1: Eski bilgiler. Çok eski bilgiler.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: İskeletor.
0: Berivan Hanım.
2: Kızıl maske. Şöyle bir şey ekleyeceğim ama.
0: Vallahi hiçbir şey eklemeyin bence kızıl maske dedikten sonra.
2: Ama nedenini anlatabilir miyim?
0: Buyurun.
2: Çünkü
0: buyurun,
2: sizin ederim. İzlettiğiniz videoda ben bir kafatası mağarası gördüm. Sonra birkaç bölüm önceki yarışmaya gittim. Tabii üstünden de zaman geçti ama. Sanırım işte... Kızıl maske nerede yaşıyor diye sormuştunuz. Cevap kafatası mağarasıydı. Ben o zaman Texas falan demiştim. Onu kafatası mağarasının önünde görünce dedim ki herhalde rakibinin evine gitti. Rakibi...
0: Ya da şöyle dediniz. Yani Texas'tan daha garip, tırnak içinde de söylüyorum. Daha saçma bir cevap versem ne verebilirim acaba dediniz. Kızıl maske.
2: 97'liyim ben. Hiç He-Man falan... Bilmiyorum açıkçası.
0: Bilmiyorsunuz.
2: Bilmediğim de çok belli etmişimdir.
0: Yani üzgünüm. Gülnaz Hanım.
3: Cevap yok ama yarışmacı arkadaşımız Sema Hanım'ın cevabının doğru olduğunu yazınca hatırladım. İskeletor'u hatırladım.
0: Nilay Hanım.
4: Benim de He-Man en izlemediğim çizgi filmlerden biridir ama şu an kesin babam biliyordur.

0: Çünkü babam He-Man'in sanırım hem izlemişti hem sanki onların kitapları da vardı değil mi? Onları da okumuştu diye hatırlıyorum.
1: Sheila da vardı değil mi?
2: Sheila. Evet, bir de onun evet, kadın karakteri var.
1: Sheila.
2: Peki, şu anda tek bir yarışmacımız İskeletor. Bir yarışmacımız efendim
1: kızım.
2: Altıncı kez bizimle birlikte olan, dört kez final başarısı gösteren Berivan Hanım. Dün hatta 5000 lira toplam pala ödülü de 8000 lira olan Berivan Hanım kızıl maske dedi.
1: Var en azından böyle biri.
2: Var tabii canım ya. Peki doğru cevabı görelim mi? İskeletor yeni yarışmacımız Sema Hanım iyi başladı. 2000 puanla başladınız. Tebrik ediyorum.
3: Teşekkürler.
2: İskeletor doğru cevaptı. Sizin He-Man'e karşı...
3: Yok, sadece çizgi film severdim. Hala da severim. Hala da zevkle seyrediyorum.
2: Eskilerden bir bilgi olarak kalmış
3: evet,
2: demek
3: evet, evet.
2: Ne güzel. O da size 2000 puan kazandırdı.
3: Evet.
2: O halde ikinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Önce konu başlığımızı görelim.

0: Ekstrem sporlar konu başlığımız. Yapan kişiye özgürlük ve adrenalin vaat eden bir hava sporudur. Bu sporu yapmak için profesyonel olmaya gerek yoktur. Kişi lisanslı pilotlar eşliğinde dağlardan veya yüksek yamaçlardan hız kazanarak atlar ve havada belli bir süre süzülerek gökyüzünün tadını çıkarır. Ülkemizde özellikle Fethiye Ölüdeniz'deki Baba Dağı üzerinden yapılmaktadır. Sorumuz gelsin. Lisanslı pilotlarla dağlardan atlanarak yapılan sporun adı nedir? Süreniz başladı. Fethiye Ölüdeniz, Baba Dağı özellikle sadece Türk vatandaşlar değil, uluslararası olarak da çok katılım sağlanmıştır bu sporu yapmak için. Son anda yazdı Sema Hanım da süre bitmeden. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Yamaç paraşütü, paragliding.
0: Yamaç paraşütü cevabı geldi Sema Hanım'dan. Berivan Hanım.
2: Yamaç paraşütü.
0: Gülnaz Hanım.
3: Yamaç paraşütü.
0: Ve Nilay Hanım.
4: Yamaç paraşütü, hatta yaptım da ben.
0: Yaptınız.
4: Evet yaptım. Baba Dağı'da yaptım hem de.
0: Nasıl bir macera yaşadınız?
4: Ya aslında oraya çıkarken zaten çok heyecanlanmaya vakit bile olmuyor. Çünkü çok hızlı bir süreç işliyor. Daha sonrasında çıktığımızda 1700 metrede ilk başta atlama seçeneğimiz vardı. Ama pilotlarımız buradan uçmayalım, pardon zıplamayalım dediler. 2000 metreye çıkarttılar bizi. Ben de hatta havadayken sordum hani neden zıplamayalım oradan dediniz diye. Ters rüzgar var çünkü orada demişti. Evet. Ama bir daha yapmam. Yani
0: o da iyiymiş. Çok sevdim. Keşke bir daha yapabilsen falan diyecek diye bekliyorum. Yo. O kadar güzel anlattınız.
4: Ama o an şey yani çok korkuyorsunuz da ve korksanız da hiçbir şey sonuç elde edemiyorsunuz. Çünkü düşseniz zaten yine öleceksiniz. O yüzden hani sonrasında böyle denizin üstüne geldikçe biraz da aşağılara indikçe zevk alıyorsunuz. Baba Dağı ile ilgili dünyada da ünlü bir yer diye biliyorum.
0: Tabii tabii. O yüzden az önce yani uluslararası alanda da bu spora ilgi duyan çok fazla insan gitmiştir oraya. Yani sadece bu sporu yapabilmek için cevabı şimdi görünce aslında daha rahatlıkla söyleyebileceğim. Bu sporu demekten vazgeçmek istiyorum çünkü cevabı görelim. Yamaç paraşütü 4'te 4 doğru cevaptı. Baba Dağı'da uluslararası alanda çok önemli bir yere sahip yamaç paraşütü dalında. Böylelikle yemyeşil oldu şu anda yarışmacılarımızın ışıkları. O zaman üçüncü sorumuza geçiş yapalım ve önce konu başlığımızı görelim. Sanat dalları konu başlığımız. Bakalım hangi daldayız? Kağıt üzerine özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Yoğunlaştırılmış sıvı üzerinde renkler kullanılır, karıştırılır ve desenler yaratılır. Yapılışı oldukça zevklidir ancak bir o kadar da sabır ister. Resmin yapıldığı suya kitre adında bir tür zamk katılır. Kitre yerine salep, ayva çekirdeği, gaz yağı gibi değişik maddeler de kullanılır. Fırçasının yapımında ise genellikle at kılları tercih edilir. Sorumuz gelsin. Yoğunlaştırılmış sıvı üzerinde renklerin karıştırılmasıyla yapılan resim sanatının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Dört tane hanımefendi olunca öyle tahmin ediyorum ki bu sanatla ilgili öyle ya da böyle bir tecrübesi olan vardır sanırım ama önce cevapları göreyim lütfen. Buyurun. Dörtte dört aynı cevabı görüyorum.
1: Ebru.
0: Nedense hiç de şaşırmadım. Sema Hanım.
2: Ebru.
0: Berivan Hanım.
1: Ebru.
0: Gündüz Hanım.
1: Ebru.
0: Ve Nilay Hanım.
3: Ebru ve bu sanatı da deneyimleme şansım olmuştu.
0: O zaman önce cevabı görelim ondan sonra dinleyelim. Tamam. Endüstri de çok fazla böyle vakitli bir vakitte tutmanızı da istemiyorum. Cevabı görüyoruz. Doğru cevap Ebru olacaktı tabii ki. Anlatın bakalım Nilay Hanım. Nasıl bir macera geçti?
3: O da şöyle olmuştu. Bursa'ya gitmiştim arkadaşımla birlikte gezmeye. Bir gün kalmalı gitmiştik. O sırada geziyoruz işte. Orada şu an unuttum meydanın adını. Orada bir meydanda bir hana girdik. Orada handa deneyimleme fırsatım olmuştu. Sonra onu aldım hatta eve de getirmiştim. Çok güzeldi. Bir kere denedim ama evde devam etmedim. Keşke etsem diye düşündüm şu an ama.
0: Siz hep bir kere deniyorsunuz sonra bir daha devamını getirmiyorsunuz herhalde. Böyle bir alışkanlığınız var.
3: Galiba biraz öyle evet.
0: Tamam peki. Şimdi dördüncü sorumuza geçiş yapacağız. Yani ilk etapın son sorusu. Konu başlığımıza bakalım.

Geometrik şekillerle devam ediyoruz yarışmamıza. Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene verilen isimdir. Paralel kenarlarının uzunlukları her zaman birbirinden farklıdır. Paralel olan kenarlarına tabanları, paralel olmayan kenarlarına ise yanal kenarlar adı verilir. Ardışık açıları bütünlerdir. Yani ardışık açıları birbirini 180 dereceye tamamlar. Sorumuz gelsin. Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Tam süre biterken iki yarışmacımız da cevabını yazdı. Bir yazdılar, bir sildiler. Kararsızlık var şu anda, öyle görüyorum ki. Bir cevaplarınıza bakalım lütfen. Sema Hanım.
1: Ben yamuk dedim.
2: Ay doğru tabii ya.
3: Ben de yamuk dedim, sildim ya.
0: Ne oldu Berivan Hanım?
2: Yamuk dedim, sonra paralel kenar dedim, sonra da deltoid dedim. Niye
0: 20
2: diyorsun?
0: Saniyede bunları mı yazdınız? Sildiniz, yazdınız, sildiniz. Önce yamuk mu yazmıştınız?
2: Evet. Y yazmıştım, sonra
0: şimdi
2: paralel kenar.
0: Şimdi ne yazıyor
2: kenar.
0: Orada?
2: Deltoid. Hiç ne alaka deltoid değil tabii ki. İşte basiretim bağlandı yine.
0: Gündüz Hanım?
3: Dikdörtgen dedim.
2: Yok.
0: Dikdörtgen cevabı geldi. Aynı cevabı görüyorum Nilay Hanım'dan ama ben yüzündeki ifade...
3: Evet, yamuk yazdım. Sildim. Dikdörtgen yazdım ama yalnız iki kenarı paralel diyor. Dikdörtgen de diğer iki kenar da paralel. O yüzden dikdörtgen olduğunu da düşünmüyorum.
2: Yamuk yamuk.
3: Ama yamuk yazdım, sildim. O zaman niye sildim oldum?
0: Güzel. Yani verdiğiniz cevabın ne kadar yanlış olduğunu aslında ancak bu kadar güzel anlatabilirdiniz.
3: Evet.
0: Çünkü doğru cevap...
3: Yamuk.
2: Yamuktu.
4: O da değil.
2: O.
3: Yamuk evet. Yamuk yamuk.
0: Doğru cevap geliyor. Doğru cevap yamuk olacak efendim şu anda gördüğünüz gibi. Ve Sema Hanım'a yine çarpı iki böylelikle...

0: etapta 4500 puana ulaştınız. Giderek de arayı açıyorsunuz. Birinci etaptayız üstelik.
1: Umarım daha iyi olacak.
0: Yeni yarışmacımız Sema Hanım. Berivan Hanım, nasıl buldunuz performansı?
2: Bence muhteşem.
1: Ay, teşekkür ederim.
0: Gerçekten. İlk etap hakkını itibariyle lazım. Öyle tahmin ediyorum ki yani en yüksek puanı alan yarışmacılarımızdan birisiniz kesin. Belki birincisi olabilirsiniz. 4 soruluk etap karşılığında. Yanılmıyorsam eğer. Diğer yarışmacılarımızın şu anda 500'er puanı bulunuyor. Ama daha önümüzde final öncesinde 8 tane sorumuzun olduğunu da hatırlatayım. Ve ikinci etaba geçiş yapacağız şimdi. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevabın sorunun içinde yer aldığı bir etap. Bu kez dikkat etabı, her bir sorunun değeri artık 2000 oldu. Eğer hazırsanız yeni sorumuzun konu başlığını ekrana getirelim.
2: Hazırız.
3: Hazırız.

Çin Seddi konu başlığımız. Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu 21.196 kilometredir. Çin Seddi'nin temellerinin M.Ö. 7. yüzyılda artan Hun, Moğol ve Tungus saldırılarına karşı atıldığı tahmin edilmektedir. Seddin bazı kısımları taş ve tuğladan yapılmıştır ve oldukça kalındır. Bazı kısımları kum ve kerpiç gibi zayıf malzemelerle inşa edilmiştir. Bu kısımların amacı düşmanı durdurmak değil, yavaşlatmaktır. İddialara göre Seddin yapımı sırasında binlerce işçi hayatını kaybetmiş ve bunlar duvarın içine gömülmüştür. Çin Seddi 2007 yılında dünyanın yeni 7 harikasından biri seçilmiştir. Sorumuz gelsin. Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu kaç kilometredir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Beşinci sorumuz, yeni etabın ilk sorusu. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: 21.968 dedim. Sonunu hatırlayamadım.
0: Bir şüpheniz var yani. Berivan Hanım.
2: 21.196.
0: Ben Gülnaz Hanım.
3: 2.198 olarak hatırlıyorum.
0: Siz 2.198 dediniz. Ve Nilay Hanım.
4: 21.196.
0: 21.196, şu anda iki yarışmacımız da var. 21.968 Sema Hanım da var ve Gülnaz Hanım'ın cevabı 2.198. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Resmi verileri UNESCO tarafından açıklanan Çin Seddi'nin orijinal uzunluğu 21.196 kilometredir. Cevap soruda. 21.196 demek, iki yarışmacımıza puanları bölüştürüyoruz demek. 8.851.8 aslında yıkılmamış kısımlarıyla olan hesaplamalardı. Hatırlarsanız eğer, normalde Çin Seddi'nin uzunluğu ile ilgili olarak hep bu bilgiler mevcuttu. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarla birlikte, ki detayı da size aktarırken UNESCO tarafından, tüm arkeolojik çalışmalarla birlikte 21.196 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu belirtilmiş. Biz de bu soruyu sizlere aktarmış olduk böylelikle, bilgilerle beraber.
2: Ekstra bilgiler için teşekkürler.
4: Teşekkür ederiz.
0: O halde 6. sorumuzda yolumuza devam ediyoruz.

Doğal taşlar yeni sorumuzun konu başlığı. Doğal taşların çeşitli faydaları olduğu düşünülmektedir. Akik taşı cilt hastalıklarına iyi gelir. Kehribar taşı ağrı kesici olarak kullanılır. Ametist taşı doğal rahatlatıcıdır, uyku problemine iyi gelir. Kristal kuvars taşı zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir. Turkuaz taşı tansiyona ve migrene karşı etkilidir. Yeşim taşı korku ve endişeyi azaltır, huzur verir. Ay taşı hazımsızlığa iyi gelir, sindirim sistemini düzenler. Onyx taşı sakinleştirici özelliği vardır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendiren taş hangisidir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Bakalım hangi yarışmacımızın arası taşlarla iyi. Hanımefendiler olunca karşımda daha fazla ilgi gösterdiğinizi ve böylelikle bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Mu.
1: Çok yani. Bilmek de bazen kafa karıştırabiliyor.
0: Hele ki arka arkaya ben böyle sayınca değil mi? Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Kuars.
0: Yanlış kuars taşı evet. Diyorsunuz evet. Sema Hanım. Berivan Hanım.
2: Ben kehribar yazdım ama kristal kuars diye 20 saniye bana yetmiyor. Bana gerçekten bir 40'ta falan anca düşüyor.
0: Ben ne diyeyim daha Allah gözünüzü doyursun. 4 kez finale çıkmış. Bir tanesinde 5000, diğer üçünde 1000 almış. Ve bana 20 saniye süre yetmiyor diyor. Sema Hanım ne diyorsunuz?
1: Yani 20 saniye çabuk geçiyor gerçekten.
2: İşte.
0: Oo, bir kadın ittifak oluştu efendim şu anda karşımda. Karşımda bir ittifak oluştu. Kehribar dediniz. Eğer ekstra 20 saniye süre verseydim peki hangi cevap verecektiniz?
2: O zaman kesinlikle kristal kuars yazardım.
0: Peki acaba var mı o cevabı yazan?
3: Kuvars.
0: Yunus Hanım.
3: Kuvars.
0: Kuvars diyor. Nilay Hanım.
4: Turkuaz dedim ve kuvars bana da süre yetmedi. Ben şu an dediklerimde hatırladım yani.
0: Hayır peki çok o 20 saniyelik sürede ne yapıyordunuz onu ben çözemedim.
4: İşte başta saydıklarınız ama da. Taşları hatırlıyoruz. Mesela kehribarın kesici şeyleri iyi geldiğini ben hatırlıyorum şu an. O başta anca geliyordu işte sonrası gelecekti ama süre yetmedi.
3: Turkuaz da nazara iyi geliyor.
2: 20 saniyede anca düşüyor. Siz sonlardan sorduğunuzda 20 saniye yetmiyor. Çünkü bir 20 saniye daha ihtiyaç duyuyorum ben en azından.
0: Güzel. Ya 2000 çarpı 2 4000 puanı kazanırsanız az önce kullandığınız ifadelerden dolayı bana ne diyeceksiniz?
2: Özür dilerim yani. Gerçekten özür dilerim. Ama çok sanmıyorum.
4: Ben de kristal kuvars olduğuna ben eminim. Hatta kristali öyle kodlamıştım zekadan diye ama.
0: Peki o zaman cevabı görelim mi hep beraber? Ben ne demişim? Cevap soruda. Kristal kuvars taşı zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir. Cevap soruda. Kristal kuvars taşı harf hatanız var. Başına kristal yazmadınız Gülnaz Hanım.
3: Evet.
0: Kimse bu bakımdan puan veremiyorum. Yoksa aslında şu anda çarpı 2 tek başınıza belki de 4000 puan kazanabilme şansınız vardı.
3: Anlıyorum. Sağlık olsun.
0: O yüzden ne yazık ki puan veremiyorum hiçbir yarışmacımıza. Yeni sorumuzla devam edelim o halde. Önce konu başlığımız geliyor.
5: Abim değilsin artık, uşağımsın. Bunu aklından çıkarma. Hadi şimdi iş başına.
6: Başımı belaya sarma.
7: Bela değil ulan, nimet. Devlet kuşu say. 100.000'i bir arada görmedin. Milyonu göreceksin. Ama gönülsüzsen başkasını bulurum. Bulamaz mıyım ha?
6: Bulursun elbet. Elinden ne kurtulur ki?
5: Ben onun hayat adamı olmasını istiyorum. Elindekini kaptırana ne derler? Hanım evladı derler. Tamam mı?
8: Çok tatlısın Gamze. Hayat dolusun.
0: Yeşilçam'ın kötü karakterleri. Tabii kötü derken tırnak içerisinde söylüyoruz bunu. Yeşilçam'ın en kötüsü denildiğinde akla ilk Erol Taş gelir. Birçok filminde et yiyişi esnasında çekilen sahneleriyle de meşhurdur. Hüseyin Peyda köylerdeki kötü ağa dendi mi ilk akla gelen karakterdir. Süheyl Eğriboz her filmde bol bol dayak yiyen yan kötü karakterlerin en aranılan isimlerinden biridir. Gaddar, merhametsiz ve filmdeki esas kadında gözü olan karakter denince akla gelen isim Bilal İnce'dir. Bir döneme damga vuran, ilaçlı gazoz efsanesini tanıtan şüphesiz Yeşilçam'ın en yakışıklı kötüsü Nuri Alço. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre her filmde bol bol dayak yiyen Yeşilçam karakteri kimdir? Süreniz başladı. Bu karakterlerin içerisindeki en çok dayak yiyen isim acaba kim? Başından öyle bir olay geçmişti ki birazdan cevabı gördüğümüzde 2014 yılında maalesef kendisini de kaybettik. Bir filmde oynadığı sahneden sonra dışarıda maalesef dayak yiyor ve kafasına 18 dikiş atılıyor. Yani filmi gerçek zanıkta ona böyle bir saldırıda bulunanlar olmuş. Ay. Böyle bir hayat hikayesinin içerisinde böyle bir anısı da var. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım?
1: Cevap yok.
0: Birinci etabı iyi başladınız.
1: Evet.
0: Ama ikinci etap sıkıntı.
2: Utanıyorum şu an.
0: Ve Berivan Hanım?
2: Süheyl nokta nokta gil.
0: İsmi hatırladınız ama...
2: İsim doğru mu? Ha iyi.
0: Hayır, hayır. Soyadını yazmamışsınız o yüzden diyorum. İsmini hatırladınız ama...
2: Bu kadar hatırlayabildim.
0: Soyadını hatırlayamadınız. Soyadı yok zaten.
2: İsim de doğru olmayabilir.
0: Ve Gülnaz Hanım'da da aynı şeyi görüyorum
3: Süheyl.
0: Ben.
3: Eğri bol muydu? Tam olarak hatırlamıyorum.
0: Nilay Hanım?
4: Süheyl Eğri Dağ diye Eğri hatırladım.
0: Siz Süheyl diye mi?
4: Süheyl diye mi yazdım?
0: Süheyl Eğri Dağ diye yazdınız.
4: Ay ama Süheyl.
0: Ama Süheyl mi demek istediniz?
4: Evet.
0: Ama Süheyl yazdınız. İki tane isim görüyorum, soyad yok. Bir tane de cevap yok. O zaman ben ne demişim bir izleyelim isterseniz. Cevap soruda. Süheyl Eğriboz her filmde bol bol dayak yiyen yan kötü karakterlerin en aranılan isimlerinden biridir. Cevap soruda. Az önceki gibi maalesef yine puan veremiyorum size. Aslında kavgalı, dövüşlü filmlerde hemen hemen her filmdeki belki de 400'e yakın filmde oynamıştır. Hep Süheyl Eğriboz vardı ancak bu kez puansız ayrılıyor yarışmacılarımız bu sorudan. Madem öyle yeni sorumuzla devam edelim.
4: Dedi.

İstanbul Havalimanı yeni sorumuzun konu başlığı. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete açıldı. İlk uçuş TK-2124 koduyla İstanbul'dan Ankara'ya yapıldı. Havalimanının ana terminal binasının büyüklüğü 1.3 milyon metrekaredir. Havalimanına ait büyük uçakların iniş ve kalkışlarına uygun toplam 6 pist bulunmaktadır. Bunların 5 tanesi Karadeniz'e dik ve 1 tanesi Karadeniz'e paralel uzanmaktadır. 90 metre yüksekliğinde ve 17 katlı olarak projelendirilen Hava Trafik Kontrol Kulesi, lale figürlü tasarımı ile 2016'da Uluslararası Mimarlık Ödülünü kazandı. İstanbul Havalimanı 2021 yılında dünyanın en iyi havalimanları arasında 17. sıraya yükseldi. Ayrıca 2021

2021 yılının en gelişmiş havalimanı seçildi. Sorumuz gelsin. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleşen ilk uçuşun kodu nedir? Süreniz başladı.

0: 8. sorumuz, ikinci etabın son sorusu ve cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: TK 21-24.
0: TK 21-24. Berivan Hanım.
2: TK 2124.
0: Ve Gülnaz Hanım.
3: TK 2124.
0: Nilay Hanım.
2: TK 124. Ben orayı tam hatırlayamadım.
0: Tam hatırlayamadınız.
2: Evet.
0: 124 yazdınız. Diğer yarışmacılarımızın da TK 2124 olarak görüyorum cevabını. Acaba burada puan verecek miyim? Ben ne demişim? Cevap soruda. İlk uçuş TK2124 koduyla İstanbul'dan Ankara'ya yapıldı. Cevap soruda. Tebrik ediyorum. 3 yarışmacımıza puanları bölüştürdük. Doğru cevap TK2124 olacaktı. Bu kadar detayın içerisinde bunu hatırlayabilmek de gerçekten çok çok önemli. Bazen ben burada içeriği sizlerle paylaşıyorum. Sonra soruyu aktarıyorum. Empati de yapıyorum. Acaba ben orada olsam ne olurdu diye.
4: Deneyelim.
2: Evet, deneyelim.
4: Ben geçiyorum.
0: Yok, denemeyelim. Ama itiraf edeyim. Herhalde Berivan Hanım kadar bu kadar başarılı olamazdım diye düşünüyorum. Yani evet, bilgilerim var, ilgim var ama bu kadar başarılı olabilir miydim? Oranın başka bir heyecan içerisinde olduğunu da bilmesem de tahmin edebiliyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: İkinci etabı bitirdik. Son puan durumunu hatırlatayım sizlere. Çünkü üçüncü etapta dengelerin nasıl değişeceğini belki de tahmin edebilirler. Sema Hanım, bugün aramıza katıldınız. Özellikle ilk etaptaki performansınız, ikinci etapta devam ettiremediniz onu ama yine de liderliğiniz devam ediyor. 5200 puanınız var. 2200 puanda Berivan Hanım, Nilay Hanım 1500 puanla şu anda 3. sıradasınız. Oraları da sevdiniz sanki, bana öyle geliyor.
2: Aslında sevmedim ama alıyorum.
0: Ve Gülnaz Hanım, dün iyiydiniz.
2: Evet.
0: Bugün ilk iki etapta beklediğiniz gibi değil.
4: Aslında kuvars, yani o beni üzdü. Kristal yazabilirdim. Yani hatırlıyordum, yine de yazmadım o yüzden. Süheyl cevabını da verseydim daha iyi olacaktı.
0: Gülnaz Hanım, siz yine bir kelimeyle kaçırdınız çarpı ikiyi. Evet. Yanınızdaki hanımefendi bir harfle kaçırdı. Ya bir harfle bile kaçırdığı evet. Oldu.
4: Sağlık olsun.
0: Üçüncü etaba geçelim.
2: Geçelim.
0: Üçüncü etap, akıl oyunu etabı işte başlıyor. Cevap. Final öncesi artık önümüzde 4 soru var. Akıl oyunu etabındayız ve her bir sorunun değeri artık 3000 puan. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray.
5: Kayıyor, tam diye doğru kaleye gidiyor. Sol tarafta bir daha aşağıya doğru, deniz tarafından kaleye doğru gidiyor Metin. Kalede Özcan var, vurdu Metin. Kaleye doğru gidiyor. Umulmadık anda, umulmadık bir gol. Fenerbahçeliler top alıp açısı diye itiraz ediyorlar. Ağları yırttı geçti top. Özcan şaşkın, taraftarlar şaşkın. Ama Galatasaray 1-0 galip durumda.
0: Bir efsane. Metin Oktay. Rahmetle anıyoruz kendisini. Ve bakalım sorumuzun içinde neler var. Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay, 1936'da İzmir'de doğdu. Taşsız Kral lakaplı futbol kariyerine 1952'de Damlacık Spor'da başladı. 1955'te Galatasaray'la anlaştı. Oktay'a imzaladığı 5 yıllık sözleşme karşılığında taksi plakalı bir otomobil verildi. Toplam 6 kez gol kralı oldu ve ligin en çok gol kralı olan futbolcusu unvanını aldı. Galatasaray formasıyla toplamda 258 profesyonel lig maçına çıkan Metin Oktay 217 gol attı. İlk kez 1955'te giydiği milli takım forması altında 36 maçta 19 gol attı. 1965'te kendi yaşam öyküsünü anlatan Taçsız Kral filminde başrol oynadı. 1991 yılında Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Metin Oktay kaç yaşında vefat etti? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. ...20 saniye süre bitti. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sema Hanım.
1: 53.
0: 1991-1938 yanlış yaparak, evet, böyle bir yanıt buldunuz. 53 dediniz.
1: Yanlış çıkardım.
0: Berivan Hanım.
2: Ben 91-36, 55 dedim.
0: 55. Ve aynı hesabı ben Günaz Hanım'da da görüyorum.
2: 55.
0: Siz de?
3: Samsun plakası.
0: Samsun. Nilay Hanım.
4: Ben de 55 diyorum.
0: 3-55 var ve bir de 53 var. Ya 6000 puan vereceğim, ya puanlar bölüşülecek, ya da puan veremeyeceğim sizlere. Cevabı görelim isterseniz. Acaba bu sorumuzun cevabı ne? 55 yaşında, maalesef genç bir yaşta hayatını kaybetmişti Türk futbolunun Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. 3 yarışmacımız doğru cevap verdi. Berivan Hanım, Günnaz Hanım ve Nilay Hanım. Böylelikle Sema Hanım'a bu kez puan veremiyoruz. Şimdi 10. sorumuza geçiş yapalım. Yeni sorumuzun konu başlığını da görelim.
5: Konuklarımız var.
6: Vakti gelmişti dostum.
7: Sözleri de bitirdik. Açlıktan ölüyorum.
6: Tam bir yemek çılgınlığı yaşadık.
7: Hadi şu işi bitirelim.
8: Bir ömür boyu karım olur musun?
9: Ben ayrılmak istiyorum.
8: Ne?
9: Aa, bu arada profil fotoğrafına alakan yok.
10: Kowalski, maymunlara işaretler. Buluşma noktasına süper uçakla gelsinler. İstikamet Otel. Hadi çabuk.
11: Günaydın.
12: Günaydın. Günaydın. Sana ve sana ve sana. Ne kadar da çabuk büyüyorlar.
13: Kral ve kraliçenin yerini dolduracağın için bugün çok işin var.
0: Ünlü animasyonlar yeni sorumuzun konu başlığı. Kayıp Balık Nemo 2003'te gösterime giren film ilk 3 günde 70 milyon dolar hasılat yaptı. Yukarı Bak 2009 tarihli filmin ana karakterini Erol Günaydın seslendirdi. Buz Devri, 2002 yapımı animasyon filmin başarısı üzerine devam filmleri çekildi. 2006'da Buz Devri erime başlıyor. 2009'da Dinozorların Şafağı ve 2012'de Kıtalar Ayrılıyor. 2016 yılında Büyük Çarpışma vizyona girdi. Madagaskar, 2005 yapımı film New York Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların maceralarını konu alıyordu. Shrek, bir masaldan uyarlanan 2001 yapımı film, Oscar'da animasyon dalının açılmasıyla bu ödülü alan ilk film oldu. Ardından 2004, 2007 ve 2010'da 3 devam filmi daha çekildi. Sorumuz gelsin. Buz Devri serisinin ilk filmi günümüzden kaç yıl önce çekilmiştir? Süreniz başladı. Orijinal ismiyle Ice Age

0: O yüzden Shrek'le ilgili biraz bayağı bir sempatim olduğunu söyleyebilirim. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: 20.
0: Berivan Hanım.
2: 19. 18.
0: 2021-2003 yapmışsınız, evet. Ve 18'i bulmuşsunuz. Ve Nilay Hanım.
2: 19.
0: İki yarışmacımız 19, Gündüz Hanım'ın 18 ve Sema Hanım'ın da 20 yanıtını görüyorum ben. 10. sorumuz ve 3000 puan değerinde bir soru. Cevabı görelim lütfen. 19 doğru cevap olacaktı ve Berivan Hanım'la Nilay Hanım yavaş yavaş Sema Hanım'a yaklaşıyorlar şu anda. Hala liderliğiniz devam ediyor yalnız. Ve yeni sorumuzla devam edelim.
3: Paşalarım, beylerim, yiğitlerim. Siz ki nice zaferlerle taçlandırdınız Osmanlı'nın bu şanlı İslam bayrağı. Allah'ın izni, sizlerin inancı ve kahredici kuvvetinizle bu kafirlerin de sonu yakın.
0: Viyana kuşatmaları yeni sorumuzun konu başlığı. 1529 yılı Osmanlı ordusunun Viyana'yı kuşatmak için ilk denemesiydi. 10 Mayıs günü 200 bin kişilik bir ordu ile sefere çıkan Kanuni 7 Eylül'de Budin'e girdi. Kaleyi kuşatan Kanuni Sultan Süleyman 17 gün boyunca toplarla döverek şehrin surlarını iyice tahrip etti. Ancak kuşatmanın uzaması, kışın yaklaşması ve bir Alman ordusunun toplandığı haberinin gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Birinci Viyana kuşatmasında başarısız olan Osmanlılar İstanbul'a geri döndü. 1683 yılında Osmanlı Viyana'yı kuşatmak için ikinci kez yola çıktı. Bu kez saltanatta 4. Mehmet bulunuyordu. Ancak Osmanlı bu kez de başarılı olamadı. Viyana'nın anlamayışı yenilmez Osmanlı'nın gücünü Avrupa nezdinde zedeliyordu. Bu durumun sorumlusu olarak görülen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi. Sorumuz gelsin. Osmanlı İmparatorluğu kaç yıl arayla Viyana'yı kuşatmıştır? Süreniz başladı. On birinci sorudayız. 3000 puan değeri var bu sorunun. Finale adım adım gidiyoruz. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: 154. Ben biraz şey oldu. 155'ti 154 yaptım.
0: 155'ti 154.
1: 154.
0: Sema Hanım'ın cevabı 154. Berivan Hanım.
2: 154.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Gülnaz Hanım.
4: Ben süreyi kısaltayım dedim. Hemen fethedelim. Salladım yani, hatırlamıyorum.
0: Aklınıza 9 mu geldi?
4: 9 uğurlu rakam.
0: Ondan dolayı. Bir şey yazmış olayım dediniz.
4: Evet evet, boş kalmasın, elim boş gelmeyeyim dedi. O yüzden.
0: Nilay Hanım.
2: 154.
0: 154. 3 yarışmacımız 154 dedi ve bir yarışmacımız da uğurlu rakamımı yazayım, elim boş gelmeyeyim dedi. Evet. O halde cevabı görelim lütfen. 154 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımıza puanları paylaştırdık. Yani 12. soru gerçekten büyük bir heyecana sahne olacak. Çünkü puanlar böyle bölüşülürse eğer liderde bir değişiklik olmayabilir ama o puanların kime bölüşüldüğü, aynı zamanda belki de tek başına birinin 6000 puan alabileceği bir soruyla karşılaşabiliriz. Final öncesindeki son soruya geçmeden şu anda ekranlara geldi ama ben bir kez daha hemen puan durumunu aktarayım. Sema Hanım 6200 puanda. Berivan Hanım 5700 puanda. Nilay Hanım'ın 5000 puanı var. Ve Gülnaz Hanım'ın 2200 puanı var. Şu anda karşımda duran

dört yarışmacımızın biriyle finalde karşı karşıya geleceğiz. Ve diğer üçüyle de maalesef bu hafta vedalaşacağız. Acaba kim finalde olacak? İşte 12. sorumuzun konu başlığı.

0: 1970'de çıkan Kaderimin Oyunu, Orhan Gencebay'ın 1968-70 yıllarında çıkan şarkılarından oluşan toplama albümüydü. 1972'de Bir Teselli Ver albümü çıktı. Sanatçı albüme adını veren şarkıyı 1971'de çekilen aynı isimli filmde seslendirmişti. Batsın Bu Dünya şarkısı aynı isimli albümle 1973'te raflardaki yerini aldı. 1974'te çıkan Hatasız Kul Olmaz şarkı olmaktan çıkıp adeta bir deyiş haline geldi. 1979'da Ya Rabbim şarkısı müzikseverlerle buluştu. Gencebay bir yıl sonra şarkısıyla aynı isimde filmde başrolü Perihan Savaş'la paylaştı. 1984'te Dil Yarası adlı albüm çıktı. 2012'de Orhan Gencebay'la Bir Ömür piyasaya çıktı. Sanatçının 60. yılına özel hazırlanan albümde 32 sanatçı Gencebay'ın eserlerini yorumladı. 12. sorumuz geliyor. Dil Yarası, Bir Teselli Ver albümünden kaç yıl sonra yayınlanmıştır? Süreniz başladı. Dil Yarası albümü, Bir Teselli Ver albümünden kaç yıl sonra yayınlandı? Süremiz sona erdi. Değerli izleyiciler, yarışmamızın en kritik anı belki final olabilir ama şu anda da her şeyin belirleneceği bir sorunun içindeyiz. Ve bakalım cevaplara nasıl yansıdı. Buyurun lütfen. Sema Hanım.
1: 5.
0: 5 yanıtını verdiniz. Berivan Hanım.
2: 6.
0: Gülnaz Hanım.
3: 2 yıl.
0: Ve Nilay Hanım.
4: 11.
0: Şu anda 4 yarışmacımızın da farklı cevapları var. Acaba bir kişiye 6000 puan gidecek mi? Yoksa bu yarışmada her şey olduğu gibi mi kalacak? İsterseniz cevabı görelim. İşte finalisti belirleyen cevap. Doğru cevap 12 olacaktı ve hiçbir yarışmacımıza maalesef puan veremiyorum. Bu da demek oluyor ki yeni finalistimiz Sema Hanım oldu. Bir şaşırdınız herhalde.
1: Evet.
0: Beklemiyor muydunuz?
1: Berivan çok iyi olduğu için.
2: Estağfurullah.
1: Ben yani biraz da yaştan dolayı herhalde daha genç, daha dinamik bir zihin, daha hızlı. O yüzden şaşırdım.
0: İlk etap.
1: Evet, orası kurtardı beni.
0: Sizi kurtardı. Evet. İki tane soru arka arkaya 2000, 2000, 4000. Yani birinci etap şu anki 6200 puanın aslında içinde yer alan,
1: evet,
0: puanlar. Orası çok başarılı geçince iyi başladınız ve iyi bitirdiniz. Lider bitirdiniz. Finalde sizinle birlikte olacağız. Berivan Hanım, bir şey için seviniyorum. Yani size veda ettiğimiz için değil tabii ki. Ama en azından 5000 lirayı aldınız ya.
2: Evet.
0: Yanında da 3000 lira diğer, evet, finallerdeki cevap vermeme haklarınızla birlikte.
2: Tabii
0: teşekkür
2: ki
0: ediyoruz. Yarışmamıza büyük bir renk kattınız.
2: Ben çok teşekkür ederim Ersin Bey her şey için. Buradan da aslında ilk etabın da önemli olabileceğini görmüş olduk. Sizi de çok tebrik ediyorum Sema Hanım. Çok güzel bir yarıştı. Daha bir tat aldım aslına bakarsanız. Çok iyi ki katıldım. İyi ki kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ödül de nereden baksanız iyi para yani. Aldım. Yeter bana.
0: Güle güle harcayın diyelim.
2: Teşekkür ederim.
0: Günaz Hanım, dün bizimle birlikteydiniz. Evet. Size erken veda ediyoruz biraz,
4: evet,
0: ama
4: olsun. Sizinle tanışmak
0: donanımızla, güzeldi, bilginizle, eşinizle beraber yaptıklarınızla, yeteneğinizle aynı zamanda sizi daha iyi tanıma fırsatımız da oldu bu yarışmada. Size başarılar diliyoruz hayatınızda.
2: Çok sağ olun.
0: Hep böyle renkli bir şekilde umarız çok güzel işlerin içerisinde yer alırsınız.
2: Umarım tekrar karşılaşırız umarım arkadaşlarımla da sizinle de umarım. Sanat hayatında.

0: Size de başarılar diliyorum yayın hayatınızda.
1: Sağ olun. Nilay Hanım, sizi tanımak da çok güzeldi.
2: Ben de çok zevk aldım. Çok teşekkür ederim her şey için. Buraya kadarmış.
1: Buraya kadarmış. Evet.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
3: Şok şok cepte şok.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
6: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
5: Bir de soruyorsunuz.
6: 589 Neşe Hanım.
7: Hay efendim. Fatura kime gönderilecek?
6: Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
5: Bana geldi bu çiçekler.
8: Tijan ablan da kim?
5: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor.
8: Çiçekleri o mu gönderdi?
9: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
10: Bir zamanlar sevginle...
5: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
11: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
5: Hemen evleniyorum.
12: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
11: Kocam mı?
6: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
13: Bak yeşil yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
18: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
19: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
0: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
2: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Şimdi hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Cevap soru da final etabıyla devam ediyor ve karşımda yeni bir isim var. Sema Kayıcıklıoğlu. İlk etaptaki performansı kendisini finale taşıdı ve neler hissediyor? Duygularını bir alalım.
1: Evet, çok keyifli gerçekten. Amaç yarışmaktı tabii ki. Oğlumun isteğiyle katıldım aslında. Güzel de oldu ama düşünüyorum şu anda herhalde bilgi yarışmalarında birazcık daha başarılı olabilirmişim gibi geliyor. Dikkat ve hafıza, yani memori sorularında biraz takılıyorum aşın açıkçası.
0: Oğlunuz kaç yaşında Sema?
1: 13 yaşında.
0: 13 yaşında, daha ufak.
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Allah sağlık versin.
1: Amin,
0: diyelim.
1: Amin, hepsine inşallah.
0: Güzel. Turizmle ilgileniyorsunuz.
1: Evet.
0: Benim de turizm tecrübem var. Ben 4 yıl boyunca turizmin içerisindeydim. İstanbul'a ilk gelişim de zaten turizm sayesinde oldu.
1: Otelcilik
0: 5 yıldızlı bir otelde. Evet, resepsiyonistim. Ama öncesinde staj dönemim vardı benim. 2 sene Antalya'da staj yaptım. Garsonluk yaptım.
1: Aynı zamanda Antalya'da 10 yıl çalıştım ben.
0: Muhasebe departmanında, ön büro departmanında, housekeeping'de, mutfakta patates de soydum Sema Hanım.
1: Süpersiniz.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, tabakları buraya dizerim, sonra buraya da dizerim. Böyle böyle servisi yaparım yani.
1: Şanımda. Tebrik ediyorum.
0: Belki aradan yıllar geçmiş olsa yine de aynı şekilde iyi bir servis yapma konusunda tecrübem var.
1: Duruş da çok düzgün zaten sizde.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Umarım heyecanınız biraz olsun gitmiştir diyelim final etabında. Bir final sorumuz var. Birazdan konu başlığını göreceğiz. Ben size aynı zamanda bir iki seçenek sunacağım. Finalde para ödülümüz 5000 lira. Doğru cevabı bildiğiniz takdirde 5000 lirayı kazanacaksınız. Cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz. O zaman ben size 1000 TL takdim edeceğim. Bu çeki vereceğim. Ve önümüzdeki hafta yine sizinle beraber yarışmaya devam edeceğiz. Ama cevabı verir ve yanlış olursa diğer 3 yarışmacımızla olduğu gibi sizinle de maalesef vedalaşacağız. Final sorumuzun konu başlığı Kızılırmak. Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğar. Sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Ankara'dan geçer. Nehir üzerinde kurulmuş 8 barajdan 3'ü Ankara civarında yer almaktadır. Kızılırmak daha sonra Çankırı, Çorum ve Sinop'tan geçer. Tarih boyunca Kızılırmak nedeniyle Çorum'da birçok kent hayat bulmuştur. Nehir son olarak Samsun ilinden geçer ve Bafra burnundan Karadeniz'e ulaşır. Türkiye topraklarından doğarak yine Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsu Kızılırmak'tır. Uzunluğu 1355 kilometredir. Adını eskiden kızıla çalan renginden almıştır. Sema Hanım için final sorumuz geliyor. Kızılırmak Nehri toplam kaç ilden geçer? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi. Bu saydığım illere hiç gitmişliğiniz ve Kızılırmağı görmüşlüğünüz var mı?
1: Var.
0: Var. Mesela nereye gittiniz?
1: Nevşehir'e gittim. Ankara'ya gittim, gördüm. En son Nevşehir'de şahit oldum. Kayseri gördüm. Sinop'ta gördüm. Yani gördüm ama tabii öyle sayarken çok il. Yani şu anda kafamda bir rakam var ama doğruluğundan emin değilim.
0: Doğruluğundan emin olmadığını ifade ediyor yarışmacımız. O zaman ben de madem sorumu yönelteyim size. 20 saniye sürenizi kullandınız. Oraya bir şeyler yazdınız mı ya da bir hesap mı yaptınız bilmiyorum ama cevap verme hakkını kullanacak mısınız bu final sorumuz için? Yoksa hayır ben cevap vermeyeceğim, 1000 TL'yi almak istiyorum ve bir sonraki yarışmada sizinle birlikte olmak istiyorum mu diyeceksiniz?

0: Cevap vermeyeceğim. Vermiyorum.
1: İlk defa finalde cevap vermeme konusunda bu kadar uzun süre düşünen bir yarışmacımızsınız. Yani genelde şu oluyordu çünkü Sema Hanım. Cevap vermeme hakkını kullanacak mısınız? Evet Ersin Bey, ben cevap vermeyeceğim diyorlardı. Cevap verirken böyle düşünüyorlardı ama cevap verip vermeme konusunda ilk defa bu kadar uzun süre düşünen bir yarışmacı olduğunu. Son kararınız bu yani.
0: Evet.
1: Peki, o zaman 1000 TL'yi ben size vereceğim. Yeni haftaya sizinle beraber başlayacağız.
0: Tamam.
1: Neden bu kadar düşündünüz? Ne vardı aklınızda?
0: Ben yani bir saydım kendimce. Herhalde şu anda söyleyebilirim herhalde.
1: Tabii ki söyleyebilirsiniz. Meraklı
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben toplam 9 il saydım. İlleri de saydım ama tabii hani şimdi çok dallandı budaklandı. Şimdi Ankara'ya kadar geldi. Ankara'dan sonra tekrar devam etti. Oradan Çorum, Çankırı, Sinop gitti. Yani çok da emin olmamakla birlikte bir 9 saydım.
1: En son Samsun'dan sonra Bafra derken.
0: Şimdi Bafra il değil hani ama Samsun il. Hani böyle bir bilgi karışıklığı oluşuyor. O yüzden emin olamadığım için vermedim.
1: Ama cevap verseydim 9 derdim diyorsunuz.
0: Evet.
1: Acaba 9 deseydiniz iyi olacak mıydı? Hep beraber görelim,
0: görelim
1: mi? İşte final sorumuzun cevabı. ...11 olacaktı. Şöyle arkama döneyim ve tek tek sayayım. Sivas dedim, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun. Aklınıza gelmeyen hangisiydi?
0: Kırıkkale, Kırıkkale ile Sivas'ı atlamışım. Ben Kayseri'den başlattım.
1: Siz Sivas'tan değil Kayseri'den başlatmıştınız.
0: Evet.
1: O zaman cevap vermemeniz iyi oldu tabii ki. Yeni haftada tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Çanakkale şehitliklerindeyiz. Ama bu sefer bizlere kahramanlık, fedakarlık ve insan hikayeleri eşlik edecek. Ve yolculuğumuz Kilitbayır'dan başlayacak. Pek çok şehitliği ve anıtı gördükten sonra son durağımız Conkbayır olacak.

20. yüzyılın başlarında Batı'nın güçlü devletleri gelişen ekonomilerini besleyebilmek için yeni kaynaklara ihtiyaç duyar. Ve bunun için de dünyayı çılgın bir savaşa sürüklerler. O güne kadar dünyanın gördüğü ilk büyük savaştır bu, Birinci Dünya Savaşı. Almanya'nın yanında yer alan Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek istemez. Her ne kadar Almanya ile ittifak yapmış olsa da. Ve bunun için de henüz hazır olmadığını öne sürerek biraz oyalamaya çalışır. Ancak Almanya'nın oldu bittisiyle bu savaşa katılır. O oldu bitti şudur. İki Alman gemisi 9 gün boyunca İngiliz donanmasından kaçmış ve en sonunda Akdeniz'den Ege'ye, oradan da Çanakkale'ye doğru gelmiştir. Ve İstanbul yönetimi bu iki gemiyi satın aldığını söyler. Ve bu iki Alman gemisi Yavuz ve Midilli adını alarak Osmanlı filosuna katılır. Ve bir süre sonra yanında başka gemilerle işte bu iki gemi gider Rus limanlarını bombalar. İşte bu artık fiilen Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girme sebebidir. Ardından Fransa ve İngiltere'den oluşan büyük bir donanma Çanakkale'ye gelir ve işte o büyük Çanakkale savaşları artık başlar. Ve buraya da geldiğinizde bütün bu alanda o günden kalan abideler göreceksiniz, mezarlar göreceksiniz ama en önemlisi fedakarlık, kahramanlık ve insan hikayeleri göreceksiniz. Ve buraya da başlamanın, bu bölgeyi gezmeye başlamanın da en doğru yeri kuşkusuz Kilitbayır ve hemen Kilitbayır'ın arkasında yazan Dur Yolcu şiiridir. Bu uzun bir şiirdir. Yazan Necmettin Onan'dır. Dilerseniz o şiirle şehitliği gezmeye başlayalım. Bir yolcuya, dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğüm bu tümsek, Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

Çanakkale Savaşları'nda Çanakkale Boğazı'nın savunulmasında önemli rol oynayan Kilitbayır Kalesi'nin hemen önündeyim. Burası 1452 yılında yapılmış. Bunu Evliya Çelebi söylüyor. Yaptıran da Fatih Sultan Mehmet. Fetih'ten hemen önce bu kaleyi inşa ettiriyor ve böylece fetihin kolaylaşmasını ve Bizans'a yardım gelmesini engelliyor. Ancak Fatih'in yaptırdığı bu kale pek çok dönemde tamir görüyor, yenileniyor. 1914-15 yıllarında sanki Fatih Sultan Mehmet o günleri görmüş gibi bu kale Çanakkale savunmasında önemli rol oynuyor. Ve ayrıca Tursun Bey adlı bir yazar var. Bu da Osmanlı döneminin önemli yazarlarından. O da bu kalenin yapılan iki kaleden biri olduğunu söylüyor. Boğazın en dar yerine yapıldığını ve karşısında Kale-i Sultaniye olduğunu, burada ise Kilitbayır Kalesi olduğunu söylüyor. Ama en iyi bilgiyi Piri Reis veriyor. Kitab Bahriye adlı eserinde bu kalenin boğazdan gelip geçenlerin kayıt yaptırdığı, kontrol altına tutulduğu kale olduğunu söylüyor. İşte bu nedenle de boğazın kilidi anlamına gelen, denizin kilidi anlamına gelen Kilitbayır adıyla anıldığını söylüyor. Kalenin temel bir özelliği var. Aslında diğer kalelerden çok farklı. O da yonca şeklinde yapılmış olması. Ve bu da onu özel kılıyor. Tabii bunun bazı nedenleri var. Neden böyle yapılmış? Onunla ilgili dilerseniz bir başka yerde bilgi vermeye devam edeyim.

Piri Reis'in bahsettiği gibi Marmara'dan Boğaz'a çıkacak gemiler buraya izin almaya uğrardı. Ancak bir şey daha ekliyor Piri Reis. Önünde durulamayacak kadar akıntı ve derinlik olduğunu söylüyor. İşte bunun için de muhtemeldir ki o izin alacak gemiler daha açıkta duruyorlardı ve kayıklarla izin belgeleri belki de buraya getirilip mühürleniyordu. Ama buraya bir şey daha eklenmiş. 1452'de Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı kaleye 1541'e gelindiğinde arkamda gördüğünüz kule ekleniyor. Bunu da yaptıran Kanuni Sultan Süleyman. Muhtemeldir ki boğazdan girmeler, çıkmalar ve deniz trafiği artmıştı. Güvenlikten çok belki de buradan giren çıkan gemilerin işlerini kolaylaştırmak için böyle bir şey yapıldı. Ve buraya Sarı Kule adı verildi. Ama Kanuni Kulesi de deniyor. Çünkü burayı Kanuni Sultan Süleyman ekletti. Bunun haricinde bir de dış surlar var. Üç yapraklı yonca şeklinde yapılan o ilk kalenin etrafında dış surlar ve en uçta da işte Sarı Kule yer alıyor. Kalenin şekli çok enteresan. Üç yapraklı yonca. Daire şeklindeki üç ayrı bina tek bina haline getirilmiş gibi görünüyor. Onun için bu anlamda tekil örnek. Genellikle işte kaleler etrafı surlarla çevrilidir ve bir de burçları vardır, kuleleri vardır. Onlar daireseldir. Ama bu kalenin neredeyse tamamı hep dairesel formlardan oluşuyor. Bunun tabii sebebini tam olarak bilmiyoruz ama muhtemeldir ki herhangi bir saldırıda düşmanın nerede olduğunu daha kolay görebilmek için böyle yapılmış olabilir. Ama insan aklı durmuyor. Bununla ilgili tabii ki pek çok şey söyleniyor. Oralara girecek değilim çünkü bizim asıl hedefimiz şehitlik ve oradaki insan hikayeleri.

Tarihler 18 Mart 1915'i gösterdiğinde Çanakkale Boğazı'nda iki dev gemi belirmiştir. Bunlar Fransız ve İngiliz gemileri, Queen Elizabeth ve Ocean gemileridir ve ateş kusmaktadır. Bombaladıkları yer Mecidiye Tabyası'dır ve burada 40 asker vardır. Ve bu bombanın altında ortalık cehenneme dönmüştür. Sonunda bir bomba Mecidiye Tabyası'na isabet eder. 14 şehit, 24 yaralı vardır ve ortalık karma karışıktır. O sırada bir kişi baygınlık geçirmiş ve ardından gözlerini açtığında pek çok arkadaşını kaybettiğini fark etmiştir. Ama işin acı tarafı, diğer acı tarafı ise ortalıkta bomba kalmamıştır düşmanı atacak. İşte onun için de ayağa kalkar ve etrafına bakınır. Bir tek bomba kalmıştır ve o da 275 kilodur. Bunu vinçle kaldırıp topun ağzına sürmek ister ancak vinç de kırılmıştır. İşte o sırada gelen ilahi bir güçle bombayı sırtlar ve namluya sürer. Bu kişi Seyit Onbaşı'dır.

Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü mermi Ocean gemisini vurmuştur. Ve Ocean gemisi kendi etrafında dönmektedir. O sırada bir gece önceden karanlık limana döşenen 26 mayından birine çarpar. Ve böylece karanlık sulara gömülür. Ve o bir kahraman.

olmuştur Seyit Onbaşı. Bu olaydan iki gün sonra burayı ziyaret eden Cevat Paşa bu olayı öğrenir ve Seyit Onbaşı'yı çağırır. Nasıl yaptın der, bir daha gösterir misin? Bir fotoğraf çekelim de hatıra kalsın milletimize. Seyit Onbaşı tekrar dener ama kaldıramaz. Ve cevabı şu olur, o anda gelen ilahi bir güçle ben bunu kaldırdım. Ama bir daha olsa bir daha yaparım der. O zaman bir çözüm bulurlar. Kimilerine göre tahtadan bir mermi, kimilerine göre de içini boşaltarak tekrar kaldırması sağlanır. Ve o hepimizin çok iyi bildiği Seyit Onbaşı'nın o top mermisiyle olan fotoğrafı ortaya çıkar. Ama Seyit Onbaşı'nın hikayesi burada bitmez. Onun bir de Atatürk'le olan bazı muhabbetleri ve sohbetleri vardır. Onlara da yakından bir bakalım. Seyit Onbaşı ile Mustafa Kemal Atatürk iki kez karşılaşırlar. Bunların biri hemen zafer sonrası olur 1915 yılında. Diğeri ise 1923 yılıdır. İlk karşılaşmalarında Mustafa Kemal ile karşı karşıya otururlar ve kahve içerler. Onu Mustafa Kemal Paşa davet etmiştir. Ama henüz paşa değildir. Yarbaydır Mustafa Kemal. O sırada Seyit Onbaşı'ya sorar. Hiçbir ödül kabul etmiyor musun? Hiçbir mükafat almamışsın der. Cevabı şudur Seyit Onbaşı'nın. Ben bunu al sancağım için yaptım. Bunun ödülü mü olur komutanım der. Peki nasıl kaldırdın o koca mermiyi diye sorar. Öyle bir şey geldi ki o anda bir çam tomruğu gibi hafif geliverdi bana der. Nasıl kaldırdığını izah edemez. Peki o mermiyi kaldırdığın gibi beni de kaldırabilir misin der. Sizi ben değil kimsecikler kaldıramaz komutanım. O merminin yeri başka, siz komutanlarımızın yeri bambaşka diye cevap verir. İkinci karşılaşmaları ise 1923 yılında olur. Koca Seyit artık askerliği bırakmış ve köyüne dönmüştür. Köyünde ağaç kesip onları kömür haline getirmekle geçimini sağlamaktadır. Mustafa Kemal Paşa onun yaşadığı bölgeye gider, yani Edremit'e. Ve onu bildiği için de emir verir bana Koca Seyit'i, Seyit Onbaşı'yı bulun diye. Seyit Onbaşı az önce de söylediğim gibi hayatını biraz da kaçak olarak ağaç kesip onları kömür haline getirerek kazanmaktadır. Jandarmaları karşında görünce korkar. Kaçak kesim için ceza vereceklerini düşünür. Korkma Koca Seyit derler, seni paşamız istedi. Ve alıp onu Edremit'e götürürler ve Kemal Paşa'nın huzuruna çıkar. Ve yine sohbet başlar. Ancak bir detay vardır. Üstü ırpani olduğu için fakirlikten ona jandarmalar bir elbise vermiştir. Ama üstüne bol gelmektedir. Bunu anlar Mustafa Kemal Paşa. Zaten duymuştur halinin vaktinin yerinde olmadığını. Ve sorar, benden bir isteğin var mı diye. Ata maaş bağlanmasını bile teklif eder. Ancak Koca Seyit bunu kabul etmez. Tek dileğim var paşam der. Ağaç kesiyorum, ona göz yumsunlar. Bunu görmesinler, ben de o ağaçları kesip kömür yapıp satabileyim. Emir verir Mustafa Kemal Paşa. Ve o da hayatına ağaç kesip bunları kömür yapıp satarak devam eder. Ta ki 1939 yılına kadar. Bu arada 1934 yılı geldiğinde Çabuk soyadını almıştır. Artık o Seyit Çabuk adıyla anılmaktadır. 1939'da ise akciğerlerini üşütmüş ve hastalıktan vefat etmiştir. Ve ardından o bir kahramandır artık. Ve nitekim de işte Çanakkale şehitliğine girerken İlk gördüğünüz eserlerden ve anıtlardan biri Seyit Onbaşı'ya aittir. Çünkü o bu savaşın kaderini değiştiren onlarca, yüzlerce kahramandan biridir.

0: Silahlı, bütünü ateşle, bütünü yandı. Siper alın, siper alın.
1: Çanakkale Savaşları'nda on binlerce, hatta yüz binlerce şehit verdik. Bunun yanında pek çok askerimiz de yaralandı ve sakat kaldı. Kuşkusuz bu durumda en öne çıkan unsur sığıyecilerdi. Çünkü onlar özellikle siperlerde yaralananlara acil müdahale ediyorlardı. İşte onların bir zamanlar o savaştıkları siperler bu şekilde canlandırılmış. Burası bir müze. İlali Hamer Hastanesi Müzesi. Aslında buradan başlamak gerekiyor. Neden? Çünkü burada yaralanan askerler, eğer hafif yaralıysa zaten kendi çantalarında art paket denilen bir paket var. Onunla tedavi oluyorlar. Pansuman yapıyorlar. Ama o yetmediği durumda sığıyeciler onları işte bu siperlerde bulunan yaralı yuvalarına alıyor. Ve orada işte gerekli tedavileri yapmaya çalışıyorlar. Ama iş boylarını aşarsa işte o askerleri, yaralı askerleri ya sahra hastanelerine, sargı yerlerine ya da şehir hastanelerine naklediyorlar. Şimdi dilerseniz sevk edilen askerlerin sargı yerlerine ve şehir hastanelerine bir bakalım.
2: Ara sıra o tarafa el bombası.
3: Gelecek emirle birlikte ön sipere geçip taarruza kalkıyoruz.
1: Cephede yaralanan ağır yaralı askerler duruma göre ya şehir hastanelerine ya da kuytulara yapılmış, dere kenarlarına, özellikle suya yakın olsun diye dere kenarlarına yapılmış sargı yerlerine, yani içinde bulunduğum sahra çadırlarından yapılmış hastanelere sevk edilirdi. Bunların da en ünlüsü Şahindere sargı yeriydi. O kadar büyümüştü ki 40-50 bin yaralıya hizmet edecek duruma gelmişti. Ancak bir gün beklenmedik bir şey oldu. Uzun menzilli bir savaş zırhlısı boğazdan topunu ateşledi. Ve düştüğü yer Şahindere Sargı Yeri Hastanesi'ydi. Yani bir hastaneye saldırı yapılmıştı. Ve bu saldırı sonucu da 18 bin yaralı askerimiz şehit olmuştu bir kere de. İşte bu o savaşın acımasızlığını ve düşmanın gaddarlığını göstermesi açısından çok önemliydi. Çünkü yapılan saldırı bir cepheye ya da askeri bir yere değil, bir hastaneyeydi. İşte o tip sargı yerlerinin canlandırılması bu müzede çok güzel yapılmış. Bal mumu heykellerle desteklenmiş ama asıl önemlisi ses sistemi. O kadar iyi yapılmış bir ses sistemi var ki buraya geldiğinizde hem o dönemi yaşıyorsunuz ve bunu bir de sesle daha da içinde hissediyorsunuz. Onun için burası bu bölgeye gelindiğinde muhakkak ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor.
3: Tüylerim diken diken. Kahraman arkadaşlarımız taarruza kalkmıştı.

0: Hilali Ahmer Hastanesi Müzesi 2018 yılında açılmış ve açıldıktan sonra da buraya çok şey katmış. Çünkü daha çok şehitlik görüyorsunuz. Ama bu şehitlerin arka cephesinde yer alan ve pek çok askerin şehit olmasını önleyen sığıyecilerin, doktorların, hasta bakıcıların neler yaşadığını ve cephe gerisinde nasıl hizmet verdiklerini pek anlamıyorduk. İşte bu müze sayesinde bütün bunlar gözümüzde neredeyse birebir canlanıyor. Örneğin diş dolgusu yapılan, tedavilerin de yapıldığı bir oda görüyorsunuz. Ama işin ilginç yanı bir sopa var. Ağza konulan ve yaralı askerin acı çekmesini engellemek için, ameliyat sırasında acı çekmesini engellemek için kullanılan gayret sopası. Peki bu neden kullanılıyordu? Morfin yetersizdi. Bazen uyuşturulmadan ameliyatlar yapılıyordu. İşte o zaman gayret sopası devreye giriyordu.
1: Kahraman arkadaşlarımız taarruza kalkmıştı.

Çanakkale deyince ilk akla gelen kuşkusuz Şehitler Abidesi olur. Ancak bu Şehitler Abidesi savaştan neredeyse 40 yıl sonra inşaatına başlanmış ama o inşaatta biraz problemli olmuş. 1954 yılındayız ve 1954 yılında işte bir yarışma açılır. Bu abidenin yapılması için. Yer olarak da Seddülbahir Köyü'nün hemen yakınındaki Hisarlık Tepesi seçilir. Burası hem denizden hem karadan görülebilen bir yerdir. Ve 37 proje katılır. Bu 37 proje arasından Feridun Kip, Doğan Erginbaş ve İsmail Utkular'ın yaptığı proje birinci seçilir. Ve hemen inşaat başlar. Dediğim gibi 1954 yılıdır. Ve 4 yıl sonra inşaat durur çünkü inşaatı yapan müteahhit işi bırakmıştır. Ve yıllarca bu şekilde kaldıktan sonra 1960'lara gelindiğinde bir gazete buna haber yapar. Ve bir bağış kampanyasına başlanır. Ve bu bağış kampanyasında ihtiyaç olan paranın çok çok çok üstünde bir para toplanır halktan. Hatta Zeki Müren kendi şahsi konserlerini iptal etmiş ve bu abidenin yapımı için para toplamak niyetiyle konserler vermiştir. Sonunda 1960 yılında abide açılır. Yaklaşık 40 metre yüksekliği vardır. Ve bugün dediğim gibi Çanakkale dendiğinde ilk akla gelen işte bu abide olur. İşin ilginç yanı içindeki bayraktır. Ve bu bayrak özellikle alttan baktığınızda muhteşem görünür. Siz de buraya geldiğinizde mutlaka bu abidenin yanına gelin ve bu abidenin heybetinden Çanakkale zaferinin heybetine bir yolculuk yapın.

Hemen arkamda gördüğünüz açık denize bakan Seddülbayır Kalesi. Denizin seddi anlamına gelir. Ve burayı yaptıran 1659 yılında 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan'dır. Venediklerin saldırısı söz konusudur ve savunma amaçlı işte bu kaleyi yaptırır. Ama sonraki dönemlerde bu kalenin başından pek...

Şehitliğin hemen karşı kıyısında bulunan Truva Antik Kenti. Neredeyse Batı zihniyetinin ve bilinçaltının hakimi olan antik kent. Çünkü Batılılar Truva'ya geldiklerinde kendilerini doğuya gelmiş farz ederler. Tam tersi Persler de doğudan bu tarafa geldiklerinde artık Truva batıya geçiş noktasıdır. Hal böyle olunca da yüzyıllar boyunca Truva doğu ile batının çatışma, buluşma ve karşılaşma noktası olmuş. Ve herkes bu kenti ele geçirmek için uğraşmış. Nitekim Yunanlılar da işte bu şehri gelip Truvalılarla savaşarak bir hile sonucu, tahta at hilesi sonucu almışlar. İşte bu tahta at hilesi yüzyıllar sonra buradaki savaşta da karşımıza çıkıyor. Ve İngilizler bu bölgeye çıkartma yaparken bir kömür gemisini kullanıyorlar. River Clyde geminin adı. Ve bunun içine 1000 asker koyup karaya yanaştırıyorlar. Filikalarla da bir kısmı karaya çıkıyor ve kolay bir çıkartma olacağını düşünüyorlar. Ancak burada bir tümene bedel bir asker grubu vardır. Başlarında da Ezineli Yahya Çavuş. İşte bu filikalarla gelenleri ateş altına alıyorlar ve 12 saat boyunca kımıldayamaz hale getiriyorlar. Hal böyle olunca geminin içindeki askerler de hapis kalıyor. Ve böylece Ezineli Yahya Çavuş sayesinde ordumuz vakit kazanmış oluyor. Ve işte bu unutulmaz kahraman bu anıtla ve yanındaki askerler bu anıtla anılmaya devam ediyor. Ancak dönemin İngiliz gazeteleri bu olayı ve o gemiyi Truva atı olarak nitelemişti. Ancak bu sefer yüzyıllar önce olan olmamış, hile tutmamıştı. Çünkü karşılarında Truvalılar değil, Türkler vardı.

Çanakkale Savaşları'nda üsteğmen olarak görev yapan Lord Cassie. Aradan yıllar geçer ve Avustralya Genel Valisi olur. 1940 yılında buraya gelir ve geldikten sonra bir anısını anlatır. Çarpışmaların en yoğun yaşandığı anda iki siper karşılıklı süngü savaşına başlar. Ve bu savaş sırasında süngü savaşından sonra yaralılar ortada kalmıştır. Herkes siperlerine çekilir. İşte o sırada bacağından yaralanmış bir Avustralya askeri inim inim inlemektedir. Yardım istemektedir. Ancak kimse yardım edemez çünkü inanılmaz bir ateş hattındadır. Sonunda Türk siperlerinden bir sopaya bağlanmış beyaz bir iç çamaşırı sallanır. Ne olduğunu anlayamaz Avustralyalılar ama beyaz onların durmalarına neden olur. Bu bir teslim bayrağı gibidir ve ateş kesilir. O sırada Türk siperlerinden bir Türk askeri çıkar ve o Avustralyalı, yaralı Avustralyalı askere doğru yürür. Herkes sessizce eller tetikte beklemektedir. Eğilir, askeri kucaklar ve Avustralyalıların siperine götürür, bırakır. Ve sonra geri dönüp siperinden savaşa devam eder. Lord Cassie anılarında bir teşekkür bile edemedikler. Ama daha sonra Türk askerinin bu tavrı ile ilgili şunları söylemiştir. Biz Çanakkale Yarımadası'nın Türklerle savaşarak ve binlerce insanımızı kaybederek kahraman Türk milletine ve onun eşsiz vatan sevgisine duyduğumuz büyük takdir ve hayranlıkla ayrıldık. Bütün Avustralyalılar Mehmetçi'yi kendi evlatları gibi sever.

Şu anda 57. Alay şehitliğindeyiz. Burası Çanakkale Savaşları'nın seyrini değiştiren bir olaya şahitlik etti. Ve bu olayın baş kahramanlarından biri Mustafa Kemal'di. Diğeri ise 57. Alay'ın askerleri. Olay şöyle anlatılır. Mustafa Kemal Paşa askerlerine burada saldırı emrini vermiştir. Ve verirken de şunu söylemiştir. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Siz ölünceye kadar geçecek vakitte yerimize başkaları kaim olacak. Yani gelecektir, der. Ve bunun üzerine 57. Alay askerleri canla başla savaşırlar ve tamamı şehit olur. İşte bu an ve 57. Alay kaderini değiştiren andır bu Çanakkale Savaşları'nın. Ama bunun bir adım öncesi vardır. O da Conk Bayırı'nda yaşanmış. Ve işte o olayı da sizlere Conk Bayırı'nda anlatacağım.

25 Nisan 1915 günü düşman Arıburnu'ndan çıkartma yapar. Ve bu çıkartmayı haber alan 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, emir gelmemesine rağmen 57. Alayı harekete geçirir. Ve kendisi de Conk Bayırı'na gelir. Buradan araziyi izleyecek, durumu, vaziyeti gözleyecek ve ona göre emirler verecektir. Ancak buraya geldiğinde bir şey fark eder. 261 rakımlı tepeyi korumakla görevli bir müfreze asker ona doğru gelmektedir. Yani düşmandan kaçmaktadırlar. Ve yanlarına geldiklerinde sorar, niye kaçıyorsunuz diye.

karşı onlar da siper alırlar. Bunu görünce düşman bir an duraklar. Ne olduğunu anlayamaz. Ve onlar da sipere çekilirler. Ve işte bu bekleme anı diğer kuvvetlere zaman kazandırmıştır. Ve Mustafa Kemal bunu şu şekilde anlatır anılarında. Kazandığımız an işte o andır der. Çünkü onun ardından başkaları gelmiş ve zafer bu şekilde kazanılmıştır. Ve onun anısına da işte Jonk Bayırı'nda böylesi anıtlar yapıldı. Dilerseniz son olarak Mustafa Kemal'in saatinin parçalandığı ve o saat sayesinde hayatının kurtulduğu noktaya gidelim.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
9: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: ve eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te. Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim. Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur. İş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
2: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bir kilit yiyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben yiyorum ya.
1: Masa yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla

0: seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
5: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok
6: şok cepte şok. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Volkano. Bunlar hep Volkano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano. 5 kat lezzet.
0: Volkano.
2: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
2: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Hayal ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi Böl'de özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ağustos 1915'te çıkartma yapan İngiliz birlikleri 20 bin kişilik siper kazmış ve yerleşmişlerdi. Ve saldırı anını bekliyorlardı. Amaçları Jonk Bayırı'nı ele geçirmek. Çünkü burası neredeyse bütün coğrafyaya hakim bir noktaydı. Onun için de burayı ele geçirmek çok önemliydi. Ve işte onlar saldırı hazırlığındayken Türkler de onlara ani bir baskın yapmak için hazırlık yapmaktaydı. Başlarında da Mustafa Kemal Atatürk vardı. Ve Mustafa Kemal Atatürk subaylarını topladı. Siz bekleyin, ben ileriye doğru gideceğim, kontrol edeceğim ve kırbacımı başımın üstüne salladığımda bütün orduyla birlikte sizler de ani bir baskın yapacaksınız. Ve tan ağarmak üzereydi. Saat 4.30 sırasıydı. Mustafa Kemal Paşa gitti, başının üstüne salladı ve ordu hep birlikte İngilizlere baskın yapmak için buradan saldırıya geçtiler. Her şey birbirine girmişti. Şarapnel parçaları ortalıkta uçuşuyordu. İşte o şarapnel parçalarından biri Atatürk'ün göğsüne isabet etti. Dilerseniz bundan sonrasını Atatürk'ün kendi ağzından dinleyelim. Büyük bir şarapnel parçası tam kalbimin üzerine çarptı. Sarsıldım, elimi göğsüme götürdüm. Kan akmıyordu. Olayı Yarbay Servet Bey'den başka kimse görmemişti. Ona parmağımla susmasını emrettim. Çünkü vurulduğumun duyulması cephelerde panik yaratabilirdi. Kalbimin üzerinde cebimde bulunan saat paramparça olmuştu. O gün askerlerin başında daha da hırslı çarpıştım diyor Mustafa Kemal. Ve devamında da şunları söylüyor. Aynı günün gecesi o parçalanan saati Liman von Sanders'e hediye ettim diyor. O da bana bir altın saat hediye etti. Ve bugün bu saatler biri bizim müzemizde, diğeri o parçalanan saat ise Almanya'da. Ve işte o an Atatürk'ün burada yine kendini gösterdiği ve öne çıktığı anlardan biriydi.

Tahir Otalar'ın bugünkü bölümünde Çanakkale şehitliğindeydik. Yolculuğumuz Kilitbayır'dan başladı ve Conk Bayırı'nda sona erdi. Yolculuğumuz boyunca bu sefer bizlere fedakarlık, kahramanlık ve insan hikayeleri eşlik etti. Bir başka bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım güzel bir güne uyanmışsınızdır. Ve devamında da bu öğle saatlerinde, saat 2'de ekran başına geçtiğinizde benim mutfağımı, benim lezzetlerimi, konuklarımın lezzetini izleyince gününüz daha da şenlensin. Evet, bugün enteresan bir menüyle karşınızdayız. Kim geliyor mutfağıma? Sıla Uçan geliyor. Ve güzel bir akşam yemeği menüsü var. Balık var bugün Tuğçe'nin mutfağında. Size şöyle bir özet geçeyim neler varmış. Mandalinalı palamut yapıyoruz. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Ben hiç duymamıştım. Merak ediyorum. Birazdan yapacağız hep birlikte. Balığın yanına ne yakışır? Çünkü böyle balık biraz şekeri düşürür ve balık yedikten sonra canımız tatlı çeker. Yani benim çekiyor. Bilmiyorum sizin de çekiyor mu? Çok güzel portakal suyuyla bademli güzel bir tahin helvası yapıyoruz. Balık deyince bir de akla gelen ne vardır? Yanında güzel bir salata. Balık ve salata, hiç ekmeğe de ihtiyacımız olmaz bunları yiyince zaten. Pancarlı, mandalinalı, bulgurlu güzel bir salata yapıyoruz efendim. Ne diyorum, lafı daha fazla uzatmıyorum. Sıla'yı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim. Sıla Tuğçe diye idare edelim. Böyle gidelim bence.
1: Tamam, tabii ki.
0: Güzel farklı bir menü. Turunçgiller menüsü.
1: Tam zamanı diye şimdi bu aylarda.
0: Kışın meyveleri.
1: Hem sağlıklı hem lezzetli. Yemeklerde de kullanalım istedim ben de bu sefer. Bir değişiklik olsun diye.
0: Değişiklik olsun diye. İlk olarak zannediyorum palamutu yapacağız. O zaman seni böyle alayım Sıla'cığım. Efendim ne dedik size? Mandalinalı palamut yapıyoruz. O zaman malzeme listemiz önümüzde. Ekrana da geliyor. Size şöyle sayalım neler varmış mandalinalı palamutta. Tam da mevsimi de palamutun.
1: Şimdi en güzel.
0: Evet. 4 küçük boy palamut, 2 adet mandalina, 2 adet kuru soğan, defne yaprağı, zeytinyağı, tane karabiber ve tuzumuz var. Bu kadar.
1: Bu
0: basit.
1: Kadar. Yapması da çok kolay. Hı hı. O zaman başlayalım ya.
0: Başlayabiliriz. Başlamadan şunu
1: Tabii
0: soracağım
1: ki.
0: Aslında. Sahraf Hanım'la ilişkiyi soracağım. Yani ve ailece zaten mutfakta evet. Hakimler. Dinliyorum.
1: Sahraf Hanım teyzem.
0: Gerçek teyze.
1: Gerçek teyze.
0: Annenin ablası, kız kardeşi.
1: Ablası. Aynı zamanda aynı sitede oturuyoruz. Karşı komşumuz.
0: Ya.
1: Biz sürekli teyzemle beraber. Ben ona bugün bir şey denedim. Teyze sen bir tadına bak. O gelir bana. Ben şunu denedim. Sen bir tadına bak diye. Çok uzun süredir karşılıklı oturuyoruz. Hep böyle bir yemek ilişkisi var aramızda.
0: Sahrap Hanım'dan sonra mı senin mutfağa olan ilgin peki arttı?
1: Ben aslında kendimi çocukluktan beri mutfakla ilgili zannediyordum. Geçen gün anneme sordum. Hiç değilmiş. Çocukken hiç girmezmişim mutfağa.
0: Bence teyzeden
1: biraz. Bence biraz,
0: biraz
1: da onun etkisiyle oldu.
0: Çünkü Sahrap Hanım da hani yıllardır televizyonlarda da evet gördüğümüz
1: o
0: gayet başarılı.
1: O evde de
0: başarılı.
1: Sürekli öyledir. Evet. Aynı ekrandaki gibi sürekli bir yemek pişirir. Sürekli bir yemek muhabbeti olur. Onun yanında göre göre herhalde ben de bu
0: etkisinde
1: yola
0: kalıp
1: bu yola girdim gibi oldu.
0: Ne güzel bir yola girmişsin. İşte büyüklerimizin bu aslında özelliklerinden, yaptıkları işlerden etkilenip kendimize
1: Kesinlikle
0: bir yol buluyoruz.
1: Öyle.
0: Bu da ne kadar güzel. Vallahi öyle işte mutfağımda aileden gelen de değil mi?
1: Bir yemekçi diyelim.
0: Yemekçi.
1: Tam şef sayılmam çünkü. Peki.
0: Yemekçi diyelim. Nasıl evet. dememi istersen ben de öyle hitap ederim. Mutlu oldum tanıştığıma
1: ben
0: da.
1: Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum.
0: O zaman palamutumuza başlayabiliriz
1: tamam,
0: bence.
1: Tamam ben şuradan bir bıçak alarak.
0: Tabii şöyle vereyim. Hangisini istersin?
1: O çok iyi olur.
0: Tamam
1: şöyle
0: böyle
1: aldım.
0: Vereyim.
1: Teşekkür Hı-hı. ederim. Şimdi bunu önce soğanlarımızı halka halka doğrayacağız.
0: Evet.
1: Bunları
0: biraz buğulama gibi mi olacak?
1: Çok su koymayacağız aslında. Izgarayla buğulama arasında olacak. Bunları halka halka dizip fırın kabımızın altına koyacağız.
0: Evet.
1: Üzerine sırayla mandalina, palamut sonra tekrar biraz mandalina koyacağız. Hani Peki, böyle tek porsiyon.
0: Bu kendi keşfin olan bir lezzet mi?
1: Kendi keşfim çünkü ben bir dönem bir yemek dergisinde çalıştım. Hı hı. Orada sürekli bir tarif üretmek zorunda kalıyorduk. Oradan okuyup buradan okuyup yabancı kaynakları tarayıp birlikte ortaya bir şeyler çıkıyordu yani.
0: Ha, işte şimdi tabii ki bu yemek konusu benim fikrim böyle bir hayal gücü aynı zamanda
1: Kesinlikle
0: ya.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ama tabii lezzetlerin birbirine yakışması dediğimiz durumda var.
1: Tabii.
0: Evet yani limonla balığı çok özür dilerim. Limonla balık evet tamamdır. Hatta sıkarlar da özellikle limon balığa yemeden önce.
1: Evet.
0: Ama mandalina hani bir tık daha tatlı bir meyve aslında. Ama yakışıyormuş.
1: Değişik bir hava katıyor aslında. Hmm. Hani mesela ben evde de çok denerim yemekler. Çok ziyan olan şey de arada çıkıyor tabii ki. Ama güzel olanlar çoğunlukta oluyor.
0: Oluyor. Hmm.
1: Bu denediklerimi de bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum kendi blogumda, başka yerlerde.
0: Sosyal medya hesabında aktif kullanıyor musun?

0: kullanıyorum.
1: Daha. Kullanıyorum. Esin'le uçan mıdır sosyal medya?
2: Yok, uçan mutfak diye.
0: Uçan mutfak. Uçuyoruz mutfakta.
2: Çünkü ben bir de seyahat yazıları da yazıyorum gazetelere, dergilere. O yüzden hani uçan mutfak hem gezici, yemekçi gibi
0: dünyayı
2: olsun diye.
0: Dünyayı mı, Türkiye'yi mi?
2: Her ikisini de. Her ikisini de. Bu Peki. sene biraz Türkiye'ye ağırlık verdim.
0: Ya zaten ben şöyle düşünüyorum Sıla'cığım. Sen ne düşünürsün bununla ilgili bilmiyorum ama ben de tüm Türkiye'yi gezdim.
2: Çok
0: Ve Türk mutfağı deyince zaten 7 bölgeye git. 7 bölgede de etin de en iyisini buluyorsun.
2: Kesinlikle öyle.
0: Otun da en iyisini buluyorsun. Ve harmanlanmış bir mutfak, Türk mutfağı.
2: Katılıyorum
0: Hakikaten
2: size.
0: Hakikaten öyle. Çeşitliliğiyle, pişirme yöntemleriyle.
2: Çok doğru.
0: Geçtiğimiz günlerde Star gazetesine, bizim grubumuzun gazetesi, Star gazetesine verdiğim röportajda da öyle söyleyeyim. Türk mutfağı denince akla ne geliyor? Türk mutfağı deyince benim aklıma çeşitlilik geliyor. Ve o çeşitliliğin vermiş aynı zamanda pişirme yöntemleri, ürün bolluğu.
2: Muhteşem bir zenginlik var. Çok yakın zamanda Urfa'ya, Bingöl'e, o doğu tarafına bir seyahatte bulundum. İlk defa gittim o taraflara ve çok etkilendim gerçekten. Yani yemeklerin çeşitliliği, insanların sıcakkanlılığı. Muhteşemdi tek kelime.
0: Kesinlikle. Güneydoğu da öyle.
2: Çok zengin.
0: Ben de çok yakın bir zamanda Kars'a gittim. Kars mutfağı da
2: çok,
0: öyle.
2: Çok,
0: hakikaten
2: çok güzel.
0: Şanslıyız efendim.
2: Kesinlikle
0: diyelim.
2: Bence de öyle. Şimdi bu soğanlarımızı en alta diziyoruz.
0: Cam kabımızın en altına soğanları diziyoruz.
2: Yani bu aslında birazcık da böyle kafamıza göre gibi olabilir. Mesela bir kısmının altına da önce mandalinayı dizebiliriz. Bunların kabuklarını ben güzelce yıkadım.
0: Kabuklarıyla koyacağız.
2: Şu ama şey kısımlarını, siyah kısımlarını atıyorum.
0: Tamam. Başlarını atıyoruz.
2: Kabuklarıyla beraber.
0: Dilimleyip koyacağız efendim şöyle.
2: Evet, bir kısmı
0: atayım.
2: Önce mandalina olsun, bir kısmı önce soğan olsun. Bunları da koyalım.
0: Farklı bir aroma, lezzet vereceğiz. Ben acaba dedim ki suyunu mu sıkacağız mandalinalı deyince? Ama yok, değilmiş.
2: Yok. Böyle güzelce doğruyor. Hani bu bana aslında şeyden bunu esinlendim. Hep somon balığını böyle portakallı pişirirler.
0: Ben de portakallı ördek mesela.
2: O da var.
0: Evet.
2: Balıkla demek ki turunç oluyor diye düşündüm somondan sonra. Bir de bunu deneyelim dedim. Tam hazır palamut zamanı iken de.
0: Mevsimi iken de dedik ki palamutu neli yapalım?
2: Şimdi,
0: mandalinalı.
2: Şu sıraya biraz daha soğan ekleyelim.
0: Evet, bir tane daha gerekir.
2: Bence de. Hatta şu aralara şu küçükleri de bence sıkıştırabiliriz. Şöyle. Ben bir de soğanı da balığa çok yakıştırıyorum. Bu böyle balığın altında, hafif balığın da yağıyla pişiyor. Ve karamelize tadı gibi bir tadı oluyor bence.
0: Karamelize oluyor soğan.
2: Çünkü altında bir su olmadığı için birazcık o balık pişene kadar karamelize bir kıvama geliyor.
0: Evet, şimdi palamutlarımızı koyuyoruz efendim. Cam kabımıza soğanları halka halka doğradık ve halka halka serdik. Evet, serpiştirdik. Sonra mandalinalarımızın da kabuklarını soymadan yine halka şeklinde kestik. Aralara serpiştirdik. Şimdi palamutlarımızı diziyoruz. Çok sağlıklı bir yemek
2: çok. Bence de öyle.
0: Yutkunmaya başladım gene. Evet, gerçekten çok sağlıklı. Balığı da haftada 2 defa tüketmekte fayda olduğunu söyler tüm uzmanlarımız. Omega 3 içerir. Ben bunu ihmal ettiğim için şu an şeye başladım, söyleyeyim seyircilerimize de. İç hastalıkları uzmanına gidip günde, yani bir gün omega 3 ilacı içiyorum. Ertesi günde C vitamini alıyorum. Hem cildimiz hem de sağlıklı bir yağ omega 3.
2: Aslında keşke düzenli tüketip
0: keşke.
2: Ben de çok öyle
0: işte
2: balıkçı
0: ihmal
2: değilim.
0: Ediyorum.
2: Evet, ben
0: i̇hmal
2: de çok
0: ediyorum. Aslında ilaç niyetine haftada defa balığı, mevsiminde olan balıkları, şu an palamut, palamutu tüketmek lazım örneğin. Keza somon her mevsim hemen var. Ben somonu da severim.
2: Çok
0: da kolay mesela, ben pişirme yöntemi olarak da evde fırın tepsisine yağlı kağıdı koyuyorum, somonu koyuyorum üzerine, bol karabiber koyuyorum, bir tane defne yaprağı, azıcık zeytinyağı, çok az ama. Zaten çok kendisi yağlı bir balık biliyorsun. Ve omega 3 açısından da çok zengin somon, hatta en zengin balık diyebiliyorum ben.
2: Öyle biliyorum aslında. Mesela ben somonun üstüne de biraz bir değişiklik, ıhlamur ya da ada çayı koyuyorum baharat gibi, böyle evde hangisi varsa artık o anda.
0: Yakışıyor mu?
2: Bence çok yakışıyor.
0: Çok yakışıyor.
2: Bence
0: ada çayı
2: güzel
0: biraz acıdır.
2: Ya çok az böyle,
0: çok hafif.
2: Onu elimle ufalayıp böyle kekik nane kıvamında
0: aroma,
2: şöyle bir tutamcık.
0: Bir tutam.
2: Ihlamur olunca onu biraz daha bol koyuyorum
0: Çünkü o daha hoş, yumuşak bir tadı var ihlamurun. Evet.
2: Bu palamutlarımız hazır.
0: Hazır.
2: Üstüne çok azıcık zeytinyağı gezdirip defne yaprağımı koyacağım.
0: Hemen getiriyorum.
2: Sonra da karabiberlerimden şöyle bir serpiştirip

0: birazcık tuzu az kullanıyorum. Hatta yani mümkünce...
1: Şöyle serpiştireyim mi?
0: Olur. Hı-hı. Çok teşekkür ederim.
1: Mümkünce diyorsun.
0: Hatta mümkünse kullanmamaya çalışıyorum tuzu. O yüzden hani biraz tuzdan yana benim yemeklerim bazen
1: eksik
0: olabiliyor.
1: Olur.
0: Evet.
1: Ama İsteyen bugün birazcık hafif atalım
0: tabii
1: mı? Evet.
0: Tuzu ayarlamasını size bırakayım istersen.
1: Tamam. Sonra tane karabiberimiz de
0: onu da böyle
1: var
0: araya serpiştireceğim.
1: Yani şu an bile hani görüntü
0: rengi
1: olarak
0: çok güzel oluyor bence.
1: Hakikaten böyle bir sanat eseri çıktı ortaya. Palamutlar, mandalinalar.
0: Bunu böyle göz kararı evet araya serptik.
1: Tane karabiberi de birazcık
0: tuzumuzu da
1: serptik.
0: Koyuyoruz.
1: Evet ve fırına.
0: Fırına gitmeye hazır palamut.
1: Evet.
0: Şu arası boş kaldı. Şuraya da bir tane böyle
1: koyalım.
0: Bir defne
1: yönetmenim
0: koyalım
1: diyor ki zannediyorum tane karabiberin görselini biraz kuş üzümüne benzetti. Kuş üzümü evet yoksa sıkıntı yok diyor. Hani pilavlara koyarız
0: evet,
1: ya kuş üzümüne. Sen sever misin kuş üzümü
0: çok
1: pilavda?
0: Severim. Çok
1: yani,
0: severim.
1: Yani sarmada pilavda seversin.
0: Severim.
1: Mert duydun mu? Seviyormuş.
0: Çok severim.
1: Biz ikimiz istemiyoruz da böyle koymasınlar pilava. Hani öyle onu tuzlu tuzlu yiyelim diye. Ama işte damak tadı herkesin
0: doğru
1: farklı.
0: Tabii ki.
1: Efendim hazır. Ben seyircilerimize bir kez daha tekrar
0: tamam
1: etmek istiyorum fırına göndermeden.
0: Tabii ki.
1: Mandalinalı palamut yaptık. Daha doğrusu daha yapmadık, pişecek. Ne yaptık? Cam kabımıza ilk önce soğanlarımızı halka halka doğradık. Soğanlarımızı yerleştirdik. Aralara mandalinaları koyduk. Sonra balıklarımızı üzerine koyduk. Mandalinalar kabuklu. Onu
0: evet
1: da hatırlatalım.
0: Sadece
1: onları da
0: yıkadık.
1: Halka halka doğradık. Ardından palamutları koyduk. En üzerine de tekrar mandalinalardan halka halka doğradığımız mandalinalardan koyduk. Tane karabiberimizi ve defne yaprağımızı serpiştirdik. Biraz da tuzunu koyduk üstüne. Şimdi fırına gidiyor. Kaç dakika?
0: Herkesin
1: ortalama
0: fırını farklı olduğu için o biraz değişim. Böyle 25 dakika, 30 dakika gibi bir sürede pişiyor genelde.
1: Pişiyor. Tamam. Kaç derecede Sıla'cığım?
0: 190 derece olabilir.
1: 190 derecede palamutlar fırına gitti.
0: Gidiyor.
1: Evet, tam da 190 derecedeymiş.
0: Süper
1: efendim. O zaman günün ilk tarifi bitti.
0: Evet.
1: Şimdi ikinci tarif tatlıya mı geçiyoruz?
0: Tatlıya geçelim.
1: Helvaya geçelim.
0: O
1: evet,
0: biraz
1: gel
0: dinlensin Sıla'cığım palamutumuz pişene kadar.
1: Sıcak
0: güzel
1: sıcak mı yiyeceğiz?
0: Sıcak sıcak olacak o.
1: Ay, o da tamam fırına gidecek çünkü.
0: Evet.
1: Yutkunmalar başladı. Malzeme listemiz önümüzde efendim. Bugün hakikaten evinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik tarifler veriyoruz.
0: Aynen
1: portakallı
0: öyle
1: tahin helvası. 200 gram taze tahin helvası. 1,5 portakalın suyu. 1 adet limonun suyu. Ve badem var.
0: Bu kadar.
1: Evet, bu kadar. Peki sen evde sıklıkla balık yapar mısın? Anladım ki çok balıkçı değilsin.
0: Çok balıkçı değilim aslında. Ama mutfağa çok girerim. Yemek yaparım çok. Çünkü en sevdiğim, en keyif aldığım şey. Bir şeyler denemeyi de çok seviyorum. Ama işte balıktan sonra tatlısız olmuyor, helvasız olmuyor
1: diye. Çünkü işte seni çağırırken de söyledim ya, balık gerçekten şekeri düşürüyor.
0: Kesinlikle,
1: yani bu bilimsel
0: olmuyor
1: bir şey galiba diye düşünüyorum. Uzmanlarımız çok daha tabii ki doğrusunu bilirler. Ama ben de böyle balığın ardından restoranlara da gittiğimde işte bir irmik helvası içi dondurmalı mesela.
0: En güzeli.
1: Yani çok güzel oluyor.
0: Ben
1: ya da
0: çok severim.
1: Ne bileyim böyle bir kabak tatlısı olur, ayva,
0: ayva
1: tatlısı
0: olur,
1: olur,
0: helva olur.
1: Helva
0: çikolatalı
1: olur.
0: Çikolatalı bir şeyler olur.
1: Ha, sufle.
0: Mesela.
1: Bir de restoranlarda çok güzel sufle yapılır. Peki senin böyle en favori tarifin nedir?
0: Ya bu ara şimdi hani bir sağlıklı beslenme, unsuz, şekersizler
1: ben
0: çok moda oldu ya, ben ona kaptırdım kendimi. O yüzden hani evde genelde işte şeker yerine hurmayla, un yerine keçi boynuzu tozuyla böyle şeyleri bu ara sarmış vaziyetteyim.
1: İşte nohutunu kullanıyoruz, badem unu kullanıyoruz.
0: Onlardan
1: evet
0: ki Hindistan cevizi unuydu, onun yağıydı. Yani bu ara bunlara sarmış vaziyetteyim. Favorilerim bu yönde gidiyor.
1: Ben de sene kaçtı? 2014. 2014 yılında işte böyle bir işten ayrıldığım bir dönemdi ve evdeydim. Ve ben de çok hamur işi severim yani.
0: Ben
1: tatlıcıyımdır.
0: Normalde en sevdiğim.
1: Hamur işi severim ama dedim ki seyircilerimize daha önce anlatmıştım. Bir kez daha anlatayım. Hani bu kadar seviyorum ama bunu ne kadar daha az zararlı hale getirebilirim fikri oluştu. Ablamın da çocukları doğmuştu. Annem işte ek gıdalarda onları acaba
0: sağlıklı bir
1: sağlıklı
0: şeyler olsun,
1: şekersiz neler yapabiliriz diye. Biz de annemle giriştik bu işe. Ama işin içinden çıkamayacak kadar tarif bakıyoruz. Onu böyle kendimizce işte renove ediyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Sonra koştur markete o badem unlarını al, işte nohutununu al falan filan. Sonra ama ben bir 6 ay bunlara sarıp nasıl olsa sağlıklı, nasıl olsa sağlıklı deyip 5 kilo aldım biliyor musun?
0: Oo, gerçekten mi?
1: Yani işte buradan da şu anlaşılıyor
0: her
1: ki
0: şey,
1: miktar.
0: Evet, her şey kararında.
1: Kararında. Yedik
0: kesinlikle
1: yedik hamur işlerini, öyle yulafları kullandık
0: bol bol. Nasıl olsa
1: bol bol
0: bunlar sağlıklı
1: diye. Sağlıklı sağlıklı diye 5 kilo almıştım.
0: Yok.
1: Dikkat edelim.
0: Ona dikkat etmek lazım.

0: Şekersiz diye abartmadan.
1: Abartma, her şeyi öyle. Yani bu helvayı da tüketelim tabii ki ama tabii ki kararında ufak bir porsiyonla.
0: Bir kaşık, iki kaşıkla.
1: Kendi nefsimizi böyle körleyecek kadar deriz
0: çok
1: biz.
0: Doğru.
1: O kadar. Evet efendim, helvamızda ne yapıyoruz? Malzemeleri vermiştik
0: şimdi
1: size.
0: Şimdi helvamızı önce böyle iyice bir ezeceğiz bunu. Hı hı. Yani bunu normalde sadece limonla yapan yerler de var. Ama hani yapan kişiler de var, yerler demeyeyim. Evet. Ama bence limon birazcık fazla baskın bir tat veriyor. Hı. O yüzden ben onu portakal suyuyla hafif tatlandırıp o hani çok ekşi tadını bozayım istiyorum.
1: Tamam. Çünkü limon hakikaten daha ekşidir. Portakal ekşi tatlıdır.
0: Evet.
1: O yüzden buna da böyle diyorsun ki helvaya da portakal daha çok yakışır.
0: Mesela bence helvanın kendi de biraz fazla tatlı geldiğini düşünüyorum çoğu zaman. Yani bu onun o fazla şekerini de bence alıyor, birazcık alıyor.
1: Aha. Evet.
0: Mesela ben bu tarifi de ilk Serap teyzemin eşinde görmüştüm. O da
1: eşi çok mi yapıyordu?
0: O da evde çok fazla yemek yapar, çok aa sever. Onlar aile boyu yemekçiler. İlk onda yemiştim. Sonra üzerine ben biraz daha kendim bir şeyler ekleyip değiştirip deneyip
1: yapmaya başladım.
0: Ortaya bunu çıkarttım.
1: Peki çocukları nasıl Sahrap Hanım'ın? Yani kilo
0: onun bir
1: durumu.
0: İkiz, ha, kilo durumları normal aslında. Öyle çok kilolu değiller. Ha, değiller.
1: Ha. Evde bu kadar anne baba yemekçi olunca.
0: Evet, belki erkek oldukları için üçte.
1: Ha, ikizleri var.
0: İkizleri var, bir de büyük oğlu var. O erkekler birazcık daha zor kilo alıyorlar. Bizim gibi değiller maalesef.
1: Hemen öyle gidiyor.
0: Anında.
1: Evet.
0: Maalesef.
1: Helvamızı, tayin helvamızı taze.
0: Şimdi bunu
1: taze
0: güzelce ezdik.
1: Ezicimiz yardımıyla
0: sonra
1: ezdik.
0: Çünkü bunu iyice güzelce eziyorum. Sıvı malzemelerimi ekledikten sonra kaşıkla karıştıracağım çünkü.
1: Hmm,
0: böyle
1: tamam.
0: Top kalırsa gene bu eziciyle yardımcı oluruz.
1: Tamam.
0: Bunu böyle macun kıvamına getireceğiz.
1: Tamam.
0: Şöyle önce sonra portakal suyunu dökeyim.
1: 1,5 portakalın suyu değil
0: evet
1: mi Sıla'cığım?
0: Evet.
1: 1,5 portakalın suyunu koyduk. Yani bu tarifi hanımlarımız kesinlikle alacaklar, çok eminim. Çünkü genelde hep böyle restoranlarda
0: evet
1: yiyoruz bu işte limonlu, portakallı, helvayı, havuçlu
0: sanki
1: hatta helvayı. Güveçte de yapılıyor.
0: Onu diyecektim. Evet,
1: oluyor.
0: Güveçte muhtemelen sıcak sıcak böyle porsiyonluk ay güveçlerde yaparsanız
1: böyle sıcak sıcak
0: çok güzel oluyor.
1: Böyle kaşıkla böyle dilinizi evet yaka yaka.
0: En sevdiğimdir.
1: ben de çok severim.
0: Sevmemeye çalışsak da en sevdiğim.
1: İşte kararında.
0: Evet.
1: Yiyeceğiz,
0: çok doğru.
1: Yürüyeceğiz. Çok, öyle düşünelim.
0: Evet. Şimdi birazcık da limon suyumuzu ekliyorum.
1: İkisini birlikte.
0: Biraz
1: bir
0: daha
1: tane
0: onu
1: limon herhalde değil mi?
0: Bir sadece limon. Hani mesela o damak zevkine göre biraz da değişebilir. Yarım limon da koyulabilir. Ama hiç limonsuz bence olmaz. Birazcık lazım.
1: Lazım. İşte o tatlıyı biraz kırmak
0: evet
1: adına. İyice macun oldu.
0: İyice gel bence de.
1: Evet.
0: Mesela aslında şey de yapılabilir. Hani ben üzerine koyuyorum bademi ama isteyen olursa içine de biraz badem atabilir. Ya da ceviz, fındık.
1: Hepsini
0: hangi
1: koyabilir
0: kuru yemişle istenirse o şekilde de yapılabilir.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Böyle güzelce karıştırıyoruz efendim.
0: Şimdi
1: hı hı
0: bunu fırın kabımıza alalım.
1: Hemen. Evet.
0: Daha palamutumuz pişene kadar bu birazcık burada bekleyip, çünkü çok kısa sürede pişiyor bu.
1: Birazcık helvamız da çok kısa sürede
0: çok kısa
1: pişiyor.
0: Sürede pişiyor. Dinlenebilir de. Böyle birbirine daha lezzetleri geçer.
1: Yardımcı olayım mı? İstersen sana metal bir kaşık vereyim mi?
0: İyi olur aslında
1: mısın
0: metal. Çünkü şey kalanını sıyırırım onunla evet şu kaşığın üstünde.
1: Ben sıyırayım istersen hı hatta. Sen oraları
0: ben yayayım
1: yerleştirirken. Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ben de kalanını bence yiyebilirim. Bir mahsuru yok şöyle.
0: Şu kaşığımızın üzerinde kalan da boşa gitmesin. Onu da o metal
1: tamam
0: kaşıkla
1: tamam. Yemeğe konsantre edin.
0: O da olur tabii ki.
1: Evet.
0: Tamam, kalanını da size bıraktım.
1: Evet, bir zahmet. Azıcık tadalım.
0: Şöyle.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bence bunu ay çok güzel böyle pişirmeden bile
0: hani bence de yenilebilir.
1: Gayet güzel
0: kesinlikle
1: yenebilir
0: öyle.
1: Efendim.
0: Şöyle bademlerimiz var. Bir bıçak sizden rica etsem
1: tabii
0: şunları hafif.
1: Büyük bıçağı getireyim mi sana?
0: Yok şu küçükle de hallederim. Küçükle, çünkü
1: tamam
0: şey küçük küçük doğramayacağım. Hı-hı. Şöyle ikiye,
1: ikiye
0: üçer
1: böleceksin
0: maksat. Birazcık görmüş olmak olsun.
1: Ben de tahta kaşıktaki helvaları sıyırayım bu sırada. Şimdi son tarifimiz güzel pancarlı bir mandalinalı ve pancarlı bir salata.
0: Evet.
1: Ona geçmeden önce senin bu favori tariflerinden birkaç tane bu sağlıklı olanlardan
0: nereden
1: seyircilerimize basit
0: tamam
1: malzemeleri kolay olanlardan şimdiden istersen düşünmeye
0: tamam
1: başla diye tarif isteyeceğim senden.
0: Tamam tabii
1: çünkü
0: ki
1: hakikaten bugün mutfağımızda tariflerimiz oldukça pratik. Hakikaten hem farklı hem de pratik. mandalinalı palamutu. Hakikaten tadını merak ediyorum.
0: İnşallah beğenirsiniz.
1: Bence beğenirim. O biraz belki balığın o kokusunu da kırıyor bence. Bence evet. Değil mi?
0: Palamutun çünkü hani kimilerine göre çok ağır bir tadı var. Herkes için aynı, herkes sevmiyor aslında palamutu. Bu şekilde sevenlerin sayısı...
2: Çok yağlı değil ya palamut.
0: Evet, bir böyle daha yavan kalıyor. Bir yavan kalıyor gerçekten.
1: Yani benim de mesela hani çok balıkla, aa çok iyi balık yerim, çok severim balığı, kafasını gözünü her yerini yerim dediğim bir durumum yok.
0: Ben de.
1: Balık yediğimde de işte levrek yiyorum. Çünkü daha
0: az
1: yağlı bir balık.
0: Az kılçıklı ve şey ben.
1: Ha bende bir de fobi var. Yani boğazıma kılçık kaçma fobisi var. Hakikaten korktuğum bir şey.
0: Ben de hiç kılçıklı balık çok aram yoktur. Yani küçük balık, kılçıklı balık pek ben yemem ben de.
1: İşte somon. Kılçığı yok. Mezgitin de yoktu galiba değil mi?
0: Onun da çok yok. Çok ama o da bir tek kızartması güzel oluyor diye. Kızartmayla da pek aram yok. O yüzden ben fırında buğulamadan...
1: Kızartmayla zaten aramız olmasın. Evet. Mümkün olduğunca.
0: Helvamız da tamam.
1: Ben zaten helvaya kadar... doydum şu anda.
0: Afiyet olsun.
1: Kaşık kaşık yiyorum.
0: Helvamız, palamutumuz pişene kadar bunu biraz dinlendirelim.
1: Dinlendiriyoruz. Evet.
0: Ben sonra... orada bir palamut kontrol edeyim mi nasıl
1: lütfen
0: diye. Belki biraz derecesini arttırabiliriz. Aslında pişmeye başlamış.
1: Tamam.
0: Bunun azıcık derecesini... evet, şuradan bence
1: biraz arttırabiliriz.
0: Tamam.
1: Tamamdır.
0: Palamutumuz efendim, da pişer.
1: Palamutumuz fırında pişiyor. Helvamız oldu. Ben bir daha, belki şu anda açmışsınızdır ekranlarınızı, televizyonunuzu, 360'ı. Ne yaptık? Taze tayin helvamız vardı. Tayin helvamızı güzelce ezdik. Ardından 1,5 portakalın suyunu içine ilave ettik. Damak lezzetinize göre biz bir tane limon sıktık bugün. Ama yarım limon
0: yarım
1: da sıkabilirler.
0: Olur.
1: Evet ama çok fazla sıkarlarsa ekşi
0: çok
1: olur
0: ekşi
1: bence.
0: Oluyor.
1: Gerek
0: evet.
1: yok. Bir limon limitimiz olsun. Boğazımdan helvalar geçiyor. O yüzden zorlanıyorum konuşmakta. Sonra ilave ettik ezdiğimiz helvamıza. Güzelce karıştırdık. Sonra cam kapımıza koyduk bir macun kıvamında. Üzerine de bademleri ilave ettik. Bu kadar.
0: Evet.
1: Fırında... Kaç derecede pişireceğiz? Biraz dinlenmesini bekliyoruz.
0: 220 derecede çünkü helva zaten pişmiş olduğu için üstü kızarıp o bademler hafif çıtırlaşınca alabiliriz yani 6-7 dakika.
1: 6-7 dakika o kadar kızarınca bademler çıtırlaşınca.
0: Hatta derecesini daha da arttırıp 5 dakikaya bile indirilebilir yani.
1: O kadar kolay ve öyle. Pratik. Ani bir misafiriniz geldi işte çok
0: evinizde
1: kolayca.
0: Evinizde varsa helvalardan direkt bitti. Hazırlayabilirsiniz. Bitti,
1: hem
0: gitti,
1: de olay. Maliyet anlamında da yüksek
0: uygun,
1: değil.
0: Evet.
1: Evet uygun. Böyle o zaman salataya geçmeden önce şöyle senin pratik sağlıklı tariflerinden çünkü... Ben yazınki Tuğçe'nin mutfağında ilk böyle kendi o sağlıklı tariflerimle başlıyordum programımızla.
0: Çok keyifli.
1: Evet çok keyifli. Ben de çok seviyorum. Ve seyircilerimden Tuğçe Hanım şu işte şekersiz incirli kekinizin tarifini alabilir miyim? Tuğçe Hanım işte yaptığınız yulaflı kurabiyelerin tarifini alabilir miyim diye çok soru geliyordu. İlgilerini çekiyor hakikaten izleyicilerimiz.
0: Tamam o zaman
1: senden
0: seve
1: de,
0: seve bir tatlı
1: evet,
0: bir
1: biraz
0: tuzlu
1: alalım.
0: Ben size paylaşayım.
1: Evet paylaş.
0: Tuzlu mu biraz göz kararı yaptığım için çok ölçü veremeyeceğim. Hı hı. Yumurta, yulaf kepeği.
1: Yumurta. Efendim ben bir daha anons edeyim. Tamam. Çok pratik, kolay tarifler yapacağız. Yapacağız değil, anlatacağız tamam. aslında salatamıza geçmeden önce. Ve sağlıklı tarifler. Bir tane iki tuzlu geliyor.
0: Evet. Ya mesela poğaça çok sevip hamur işi sabahları kahvaltıda ya da misafir geldiğinde hamur işi istediğinizde ama çok sağlıklı bir şey olsun dediğinizde bu tarif bence kesinlikle çok güzel oluyor. Yumurta, yulaf kepeği ve lor peyniri malzemelerimiz.
1: Yumurta, yulaf kepeği ve lor peyniri.
0: Şimdi lor evet. peynirini çok koyarsanız yulaf kepeğini daha az koyarak idare edebiliyorsunuz durumu ki bence öyle yapmak daha güzel oluyor.
1: Ya peynirinden bol kepeğini, karbonhidratından daha eksik aslında değil
0: aynen
1: mi?
0: Aynen öyle. Ve içine istediğiniz baharatları ekleyin. Kırmızı pul biber olur, kekik olur, nane olur artık neyi seviyorsanız.
1: Damak lezzetimize göre.
0: Öyle. Mesela zeytin koyabilirsiniz bazen küçük küçük doğrayıp o da çok güzel oluyor.
1: Siyah zeytinler.
0: Ben çok severim zeytinli şeyleri.
1: Yutkundum.
0: Buna da çok yakışıyor. Bunu poğaça kıvamına getiriyorsunuz ama o kulak memesi dediğimizden biraz daha
1: cıvık, olur.
0: Cıvık oluyor.
1: Ama un yok içinde çünkü.
0: Fırında toparlıyor kendini. Hiçbir evet. sıkıntı yok. Onu böyle küçük yuvarlaklar yapıp ya da kaşıkla fırın
1: rastgele
0: tepsisine rastgele
1: ya. Aynen. Atabilirsiniz.
0: O bile olur.
1: Yağlı kağıdın üzerine.
0: Yağlı kağıdın üzerine serip fırında 15-20 dakikada muhteşem poğaçalar oluyor. Hani tek şeyi öbür unlu
1: yapacağım.
0: Poğaçalar gibi hani 3 gün falan o güzel tazeliğini korumuyor. Onu birazcık tüketeceğiz. Işte, bir iki gün içerisinde tüketmek gerekiyor.
1: Anneciğim, sana sesleniyorum. Annemin çok ilgisini çeker böyle tarif. 3-4 tane sağlıklı tarifler defterimiz var.
0: Ne güzel.
1: Bir tane yumurta, yulaf kepeği ve lor peynirini ne yapıyoruz? Güzelce karıştırıyoruz poğaça kıvamında. Biraz zeytinyağı, istersek zeytin dilimi de koyabiliriz içine. Ve baharatlarla tuzunu koyalım. Çünkü lor tuzsuz olur.
0: Evet.
1: Azıcık tuz ekleyebiliriz. Ki lor peyniri de hakikaten kalsiyum açısından en yüksek orana sahip.
0: Protein saf güzel bir
1: protein oranı da yüksek. Güzelce böyle baharatlarla da lezzetlendirip fırına yağlı kağıdın üzerine koyuyoruz. Pişiyor. 15-20 dakikada pişer
0: pişiyor
1: zaten.
0: Pişiyor. Şahane evet. De bir lezzet oluyor. Özellikle sıcakken bence en güzel hali o oluyor.
1: Tamam. Bunu yazdık bir kenara değil mi? Evet. Şimdi sağlıklı tatlı bir tarife tatlı. Geçiyoruz.
0: Benim sağlıklı tatlı yaparkenki favorim kesinlikle keçi boynuzu tozu.
1: Tozu.
0: Çünkü hem ya da unu ikisini de söylüyorlar aslında. Tam doğru
1: İremciğim,
0: adını.
1: İremciğim duydun mu bir türlü? Bulmakta zorlandığımız aslında aktarlarda var.
0: Yani Emin önünde hemen hemen her yerde ve bütün aktarlarda var. Marketlerde ben de daha çok görmeye başlamadım açıkçası. Mesela onda çok güzel bir brownie yapılabilir.
1: Ben de yapmıştım keçi boynuzu unuyla.
0: İçerisinde 2 yumurta, 1 çay bardağı süt, damak zevkinize göre 6-7 arası bir hurma koyup kabartma tozu, vanilya
1: kakao
0: ve
1: koymuyor musun?
0: Bir yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı da kabartma tozuyla onu güzelce hani kek kıvamında pişirip ama karıştırıp fırında pişirerek gene şahane bir tatlı yapabilirler.
1: Bir daha malzemeleri tamam. Alalım baştan.
0: Ya ben kafamdan da geçirerek geçirerek olmasın.
1: Evet.
0: 2 yumurta.
1: 2 yumurta, keçi boynuzu unuyla brownie efendim. 2 yumurtamız var.
0: 1 çay bardağı keçi boynuzu tozumuz var.
1: 1 çay bardağı keçi boynuzu tuzu. Ben de iyice yazılı değil ya.
0: Evet, ben de içinden geçiriyorum. 1 su bardağı, 1 çay bardağı pardon sütümüz var.
1: 1 çay bardağı süt.
0: Bir paket kabartma tozu.
1: Bir paket kabartma tozu.
0: Bir paket vanilya.
1: Bir paket vanilya.
0: Bir yemek kaşığı kakao.
1: Bir yemek kaşığı kakao.
0: Bir de az önce unuttum yarım çay bardağı sıvı yağ. Hindistan cevizi yağı da olabilir.
1: Yarım çay bardağı sıvı yağ ya da Hindistan cevizi yağı, fındık yağı olabilir.
0: Her şey olabilir.
1: Evet.
0: Bunu güzelce karıştırıp fırında 190 kek kalıbında 190 derecede 20-25 dakika aşağı yukarı pişirebiliyorsunuz. Eğer isterseniz üzerine fındık, ceviz... Bir iki kuru yemişten süslemek amaçlı da atılabilir.
1: Cevizleri böyle bütün koyabilirler.
0: Ya da gayet fındıkları da bütün olarak atın.
1: İşte tatlısını da nereden alıyor? Keçi boynuzu ununda da hafif bir tatlı.
0: Bir hurma bir
1: var.
0: Tadı
1: kaç tane hurma vardı?
0: O tamamen aslında damak zevkinize kalmış. 6-7 arası hani ideal bir şekerde oluyor bence.
1: 6-7
0: ama şu
1: arası.
0: Şey iri olan hurmalardan.
1: Yumuşak olan hurmaları zaten bu lezzetlerde kullanmakta fayda var. Hatta biraz sıcak suda bekletin iyice yumuşasın. Ben öyle yapıyorum. Bilmiyorum sen ne yapıyorsun. Bu rondo da olabilir. Hepsini rondodan çekin. Yani değil mi?
0: Siz söyledikçe aklıma geldi. Mesela sıcak suda değil de bu tarifi yaparken hurmaları sütte beklettiğimiz zaman sonra sütte o kullandığımız sütü koyuyoruz. Hmm. Geçiyor. O suyu dökünce bu hurmanın güzel. Tadı azıcık gidiyor o suyla birlikte bence.
1: Ha, sütte bekletirsek sütü de malzemeye zaten
0: koyuyoruz
1: keke
0: birlikte.
1: İlave ettiğimiz için daha güzel bir homojen
0: tadını
1: bir
0: daha
1: tat
0: güzel alıyor
1: oluyor.
0: Bence.
1: Hı. Bunu da yazdık efendim kenara ve günün son tarifine geçiyoruz. Günün son tarifi de ne? Pancarlı. Mandalinalı ve bulgurlu.
0: Ve keçi peynirli bir salatamız var bir de.
1: Bulgur özellikle. Değil mi? Ben yanlış görmüyorum.
0: Buğday.
1: Ay buğday, bulgur diyorum bak.
0: Olsun.
1: Yani ha bulgurlu da olur
0: o da
1: ama.
0: Olur. Yani her türlü bakliyatlı olur bence. Nohutlu da olur. Yani aklınıza gelebilecek her türlü bakliyatla
1: doğru.
0: Pancar bence çok yakışıyor birbirine çünkü.
1: Pancar işte geldi de zamanı.
0: Evet tam zamanı.
1: Çok severim ben de. Efendim mandalinalı pancar salatası. 3 adet haşlanmış kırmızı pancar. 1,5 su bardağı haşlanmış buğday, 1 adet mandalina, 1 su bardağı rendelenmiş keçi peyniri, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz. Sosu içinse 1 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım limonun suyu, zeytinyağı ve tuzumuz var.
0: Evet, evet canım. Başlamadan ben tekrar bir palamutumuzu kontrol edeyim mi? Çünkü
1: bakalım.
0: Arttırdık onu.
1: Evet palamutumuza bakıyoruz efendim.
0: Bence palamutumuz aslında pişti.
1: Pişti mi diyorsun?
0: Bir 5 dakikacık daha pişsin sonra o arada
1: helvamızı
0: koyalım. Atalım
1: ben fırına. Biraz kısayım hatta
0: tamam.
1: Onu.
0: Ben şuradan bir peçete
1: 5
0: alayım.
1: 5 dakika daha palamut. Ne kadar oldu işte 15-20
0: bitti.
1: Dakikada pişti.
0: Evet.
1: Helvamız da
0: şey
1: zaten 5-6 dakikalı.
0: Hiç olmaz gerçi ama şöyle o bademi
1: alayım canım.
0: Aldım. Hı-hı. Şimdi o zaman işe pancarlarımızı doğrayarak başlayalım.
1: Büyük bıçağını ister
0: büyük
1: misin
0: alırsam
1: bıçakla?
0: Çok iyi olur
1: bence
0: aslında.
1: De. Daha rahat
0: bu arada
1: edersin.
0: Ben de eldivenleri takayım çünkü pancar
1: her yerimizi
0: pembe yapıyor.
1: Zor da çıkıyor ha öyle kolay çıkmıyor
0: yani
1: pancar.
0: Yani kıyafete falan geldiği
1: evet.
0: Zaman çıkmadığı da oluyor aslında.
1: O yüzden
0: aslında.
1: Dikkat edelim ama işte diyoruz ya efendim hep bu kırmızı renkteki meyve ve sebzelerimiz gerçekten çok iyi bir antioksidan. O yüzden bence pancarın turşusunu alın. pazardan, her yerde zaten pancarı kolaylıkla bulabiliyorsunuz.
0: Evet, her yerde
1: haşlayın,
0: var.
1: Üzerine zeytinyağı, limon bence bitti. Kesinlikle. Yemeklerin yanında, etin yanında güzel bir garnitür. Çok da lezzetli buluyorum ben o tatlı.
0: Ben de çok seviyorum. Tadı. Mesela hani hep şey yapılır ya, yoğurtlu havuçlu bir meze vardır.
1: Evet.
0: Kabaklı. O bence pancarla da çok,
1: çok
0: güzel oluyor.
1: Çok yakışıyor. Çiğ çiğ rendelemek,
0: değil mi? Çiğ çiğ de olur. Biraz bu haşladığımız halini de...

0: rendeleyebiliriz. Bundan birazcık
1: saçlayabiliriz.
0: Evet. O da çok güzel oluyor. Bir de o
1: kerevizle de güzel olur.
0: Çok severim onu rendeleyerek.
1: Onun da bir tarifini versene. Var mı aklında kereviz?
0: Aslında o kadar kolay ki kerevizi çiğden rendeliyoruz. Üzerine birazcık yoğurtla süzme yoğurdu karıştırıp onu güzelce böyle. Mesela ben mayonez kullanmayı çok tercih etmiyorum bu tariflerde.
1: Ben de tercih etmem. Zaten sevmem de hiç mayonezi.
0: Mayonezin vereceği kıvamı süzme yoğurtla sağlayıp
1: alıyorsun.
0: Onu karıştırıp bitti. Üzerine zeytinyağı, pul biber, kekik hangisini isterseniz.
1: Yoğurt ve süzme yoğurt. Her ikisini birlikte işte o mayonezin verdiği kıvamı süzme yoğurttan aldırıyorsun.
0: Kerevizi de çiğden rendeliyoruz.
1: Bu kadar. Güzel bir başlangıç.
0: Mesela kerevizin pişmiş halini yemeyene bence bu anlaşılmadan kereviz olduğu yedirilebiliyor.
1: Kokusundan dolayı diyorsun, evet. Değil mi? Var var öyle mesafeli izleyicilerimiz
0: mesela
1: var kerevize.
0: Mesela benim kardeşim hiç yemez kereviz ama bunu böyle yapınca bazen anlamadan.
1: Kerevizin portakallısı da çok güzel olur. Turunçgillerse konumuz eğer ki güzel
0: severim.
1: Portakallı kereviz de benim de aramı düzeltmiştir kerevizle.
0: Mesela tariften gidiyorsak geçen akşam bir şey denedim çok güzel oldu kerevizle gene. Kerevizi elma gibi dilimledim. Üzerine böyle biraz baharat koydum, safran, artık ne geçtiyse
1: fırında
0: elime.
1: Fırında cips gibi mi yaptın?
0: Evet.
1: Tahmin ettim. Ve ince ince dilimledim.
0: İnce ince doğradım. Dedim anne, hadi biraz daha şey olsun. Üstüne birazcık yoğurtla domates sos yaptım. Sarımsaklı. Yoğurt ve üzerine bir domates sos yaptım. Yani bence oldu.
1: Ben işte patatesleri mesela artık kızartma yapmıyoruz ya fırında öyle yapıyorum ben de. Yağlıyorum işte sarımsak sosu koyuyorum ondan sonra.
0: Hangi baharatı seviyorsanız elinize ne geçerse gibi aslında
1: fırında
0: bence.
1: Fırında böyle cips gibi pişiriyorum ben de. Hatta şeklini de cips gibi yapıyorum.
0: Çok güzel, güzel oluyor.
1: Aynısını kerevizle de yapabiliriz yani.
0: Hani herkesin seveceği bir tat mı ondan çok emin değilim ama
1: çünkü
0: sağlıklı beslenenler. Bence sevebilirler, denemeliler
1: yok,
0: diye
1: üzerine
0: düşünüyorum.
1: Üzerine sarımsaklı yoğurt, böyle zeytinyağında bir zeytinyağlı bir domates sosuyla mis
0: bir
1: gibi olur.
0: Bir mantı havasında bir şeye dönüşüyor
1: gayet
0: üzerindeki
1: güzel olur.
0: Soslarla.
1: İşte biraz yağ, hep onu söylüyorum ben de düşkünüm bu sağlıklı beslenmeye.
0: Ben,
1: tabii ki arada kaçırmıyor muyum? Tabii ben de insanım.
0: Hepimiz
1: benim de
0: özellikle
1: bir nefsim
0: tatillerde,
1: var. Tatillerde.
0: Kaçırmadan.
1: Evet ama işte bu ayda birkaç gün kaçırsak ve diğer günler bu sağlığımıza özen göstersek beslenmemize birçok hastalıktan da korunmuş olacağız
0: kesinlikle
1: böylece.
0: Öyle.
1: Ben bütün maalesef son dönemlerde artan bu kötü hastalıklar adını bile zikretmek istemiyorum şu anda.
0: Maalesef.
1: Onların nedeninin beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum.
0: Katılıyorum size. Çünkü artık her şey çok sağlıksız. Hani o annelerimizin, anneannelerimizin zamanındaki doğallık maalesef kalmadı.
1: İşte mümkün olduğunca kendimizce bunu yakalamaya çalışacağız. Mümkünse işte o gezen gezen tavukların yumurtaları.
0: Yumurtası.
1: Tavuğu keza öyle. Şekeri mümkün olduğunca aza çekeceğiz. Doğal işte kuru meyvelerden o şekerleri almaya
0: özellikle hurmadan bence son derece hani tatlı ihtiyacımızı gideren bir meyve bence hurma.
1: O kadar seviniyorum ki hurmayı çünkü sadece Ramazan aylarında kutsal ayda kullanırdık. Şimdi hayatımıza sıklıkla girdi çok
0: bence
1: mutluyum.
0: Bence çok iyi oldu ama mesela hurmanın fiyatı yüksek diye nispeten ama Eminönü'ne falan o taraflara gidildiğinde çok uygun fiyatlı türlerini de bulmak mümkün.
1: Bulabiliyorsunuz.
0: Var hani hurma
1: zaten
0: pahalı
1: Eminönü,
0: diye
1: yani,
0: şey yapmamak gerekiyor bence.
1: İstanbul'un böyle ara ara öyle bir kere gittim Eminönü'nü gezdim değil
0: hiç
1: de.
0: Hiç değil. Ben çok sık giderim mesela çok keyif alıyorum orada gezmekten.
1: Gezmekten o Mısır çarşısına gitmekten.
0: Çok çok keyifli.
1: Yani çok keyifli yerler ve eski İstanbul tarihi yarımada.
0: Ve
1: o yüzden ziyaret etmek lazım.
0: Her istediğimizi de uygun fiyata marketlere oranladığımızda bulabilmek mümkün.
1: Bu arada pancarlarımızı
0: doğradım.
1: Hala benim boğazımda helva vardı efendim. Küp küp doğradık şimdi
0: gelişi
1: canım.
0: Gelişi güzel gibi doğradık aslında. İsterseniz karıştırmaya geçmeden önce helvamızı fırına atalım mı?
1: Ben onların hepsini hallederim.
0: Tamam.
1: Sen salataya devam edebilirsin. Ben palamutu çıkartıyorum efendim.
0: Tamam. Ben şuradan bir karıştırmak için kaşığımı alıyorum.
1: Palamutu alıp helvayı da fırına götüreceğim. Şimdi ikisini
0: şimdi
1: birden alayım da elimi yap.
0: Alalım. Şimdi pancar buna çok güzel bir pembe renk verecek. O yüzden önce pancarla güzelce bir karıştıracağım.
1: Buğdayı.
0: Evet.
1: Bu kara buğdaylı da olur.
0: Kara buğdaylı da olur.
1: Sever misin kara buğday?
0: Çok severim.
1: Ben
0: son
1: de çok severim. Pilavını yaparım kara buğdayın.
0: Çok güzel oluyor.
1: Çok da güzel olur.
0: Kısır gibi mesela böyle Güneydoğu Anadolu usulü soğanı salçayı kavurup kısırı yapınca da çok güzel oluyor.
1: Ha kısırlı biraz böyle salçalı falan.
0: Evet.
1: Ha kara buğdayı.
0: Kara buğdayı.
1: Oh çok efendim.
0: Artık böyle yeni modamız bu sağlıklı şeyleri sevmek ama ben hiç pişman değilim yani sağlıklı hayata dönüş yaptığımdan. Eskiden çok hamur işi tüketirdim. Çok
1: ben
0: severdim.
1: Ben de öyle.
0: Börek olsun, poğaça olsun.
1: Yani ben mesela bütün gün

0: ben. Yani hamura düşkünüm, hamur işine düşkünüm. Böyle bütün günümü öyle hamur yemeklerle işleriyle evet geçirebilirdim. Ama işte ne kadar yanlış aslında.
1: Mesela ben boğa burcuyum. Tipik boğa burcu olarak benim hayatım yemek. Yani çoğu zaman gece yatınca çok düşkün oluyorlar. Sabah kahvaltıda ne yesem diye düşünüp uyuyorum.
0: Gerçekten.
1: Hatta böyle paylaşımlarımda falan da siz de benim gibi düşünüyorsanız diye böyle. Yani onu yapmışlığım çok vardır.
0: Yani bazen şey annem yapar onu bana. Öğle yemeği yeriz beraber. Akşam ne yapalım Tuğçe? Anne derim. Daha dur. Ya, öğle yemeği de sindirmedim. Akşamı çünkü tok olunca da insanın canı bir şey çekmiyor ki. Dur diyorum düşünürüz akşama kadar.
1: Anneniz tam benim gibiymiş. Biz de annemle tam tersiyiz. Annem şey der hep. Bir dur ben akşama yemek yemeyeceğim. Belki doydum şu an ben. Olmaz. Her öğünü yememiz lazım.
0: Aslında bu arada öyle bence. Üç ana öğünü de atlamamak. Hatta öğle ile akşam arasında bir ara öğünde koymak lazım. İşte hurma yanına badem gibi. İşte yoğurtla.
1: Bazen bir bitki çayı, kahve bitki çayı, bir şeyle.
0: Evet sütlü kahve mesela. Evet. Çünkü oradan da sütten de alabileceğimiz besinleri alabiliyoruz.
1: Bunu böyle güzelce karıştırdık.
0: Biz buğday koyduk ama isterseniz kara buğday koyun, isterseniz başka bakliyatlar aklıma gelen nohut olabilir. Ben nohutu da çok severim. Hatta ben ne yaparım biliyor musun Sıla nohutu? Zeytinyağında tavada içine işte baharatlar koyup böyle biraz sotelerim. Çok güzel oluyor.
1: Ben onu bir deneyeyim. Çok güzel oluyor.
0: Pul biber, sarımsak tozu, karabiber, tuzla birlikte zeytinyağında çıtır çıtır böyle soteliyorum. Çok güzel oluyor.
1: Bir nevi böyle leblebi gibi bir şey aslında galiba. Sağlıklı sağlıklı.
0: Çok güzel oluyor.
1: Ben mutlaka gider gitmez deneyeceğim.
0: Çünkü nohuttan da eğer et çok yemiyorsak iyi bir protein desteği alabiliriz.
1: Evet. Şimdi bunu güzelce karıştırdık. Buğdaylarımız pembeleşti. Şimdi yeşilliklerimizi doğrayayım ben.
0: Doğrayalım. Ben de bir taraftan mutfağımı toplayayım.
1: Biraz daha misafirim
0: geldi
1: de.
0: Mutfağımı kirletti ben de topladım. Hiç dağınık çalışmadın. Gayet her şey yolunda.
1: Biraz annem bana dağınık olduğumu söyler zaman zaman.
0: Şekerim iyi şefler dağınık çalışırmış öyle
1: ben
0: derler.
1: Ben dedim karnınızı doyuruyorum zaman zaman dağınıklığınızda kalıversin.
0: Evde sen yapıyorsun daha çok.
1: Eğer evdeysem çok sevdiğim için ben yapıyorum çoğu zaman.
0: Ya anne de şanslı.
1: Bu sağlıklı şeylere geçince bazen bir şey yapıyorlar babam özellikle mesela. Yeter ama yani ben niye bu unsuz şekersiz yiyeyim diye.
0: Yemek zorunda mıyım bunları?
1: Alış alış deyip onu da.
0: Yok alıştıralım. Evet. Çünkü yaş ilerledikçe daha da
1: çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Tolere edemiyor vücut. Daha kolay kilo alıyorsunuz, kiloları zor veriyorsunuz. Babanızın ismi neydi
1: Yavuz.
0: Efendim? Yavuz Bey. Sıla'nın yaptığı sağlıklı yemeklerden lütfen
1: yiyelim,
0: tüketelim. Bu arada Yavuz Bey deyip kameraya konuşunca canım arkadaşım Murat'ın annesi ve teyzesi İzmir'deler onlar. Geçtiğimiz gün konuştuk. Ve böyle dediler ki Murat ya arkadaşım söyledi bayılarak Tuğçe'nin mutfağını izliyorlardı. Sizi kocaman öpüyorum, sevgilerimi sunuyorum, yolluyorum. Buradan da İzmir'e de selam olmuş olsun. Evet. Şimdi dereotu ve maydanozu da koyduk.
1: Gene burada herkes hani kendi zevkine göre isterseniz fesleğen, reyhan. Ne isterseniz koyabilirsiniz aslında yeşillikle. Belki marul da doğranabilir birazcık.
0: Marul da roka bile olabilir.
1: Roka da olur. Evet,
0: gayet güzel olur. Bu arada yönetmenim kulağıma diyor ki Tuğçe'cim evde sen de yemeği sen mi yapıyorsun? Mert'cim sana bakıyorum şu anda. Duyuyor musun beni? evde çok yoğun çalışıyorum biliyorsun ki. O yüzden
1: anneme bırakayım.
0: Evde yemekleri annem yapıyor. Arada ben de yapıyorum tabii ama ki ama
1: zaman vermek gerekiyor.
0: Daha çok anneler yapıyor. Ya.
1: Öyle gerçekten. Öyle. Hani ben kardeşim var mesela onun hiç alakası yoktur anne evinde olduğu için. Ben sevdiğim için mutfaktayım yoksa ben pişirmesem aç kalacağız gibi değil.
0: Yani bak gördünüz mü? Ben de böyle mesela yayınımdan çıkıyorum. Biraz kanalımda oturuyorum. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Zaten trafikli bir şehirde yaşıyoruz. Eve gidince yoruluyorum. Evet. Bazen iki saatte gidiyorum eve.
1: Gerçekten çok zor İstanbul'da yaşamak bence. Yani yorucu.
0: Zor
1: ve yorucu.
0: Güzel
1: çok
0: ama
1: seviyorum.
0: Zor bir şehir.
1: Hatta geçen günlerde köprüden yürüyerek geçmeli.
0: Ben oradaydım.
1: Ben de gittim.
0: Sen de mi oradaydın?
1: Ben de oradaydım. O kadar keyifliydi ki yani İstanbul'a bir kez daha aşık oldum gerçekten.
0: Muhteşemdi. Benim de ilk kez bir hayat tecrübesi bence. Köprüden yürüyerek geçiyor olmak. Ben de o maratonda koşanlardan değildim ama efendim.
1: Ben
0: onu
1: yürüyenler...
0: da 15K koşacağım. Onu da aklıma yazdım.
1: Ben 10K'da yürüyenlerdendim.
0: Ben 15K'da yürüyenlerdendim. Evet.
1: Ben ondaydım.
0: Ama bu köprüyü geçtik bu Beşiktaş Sapağı'na doğru giderken efendim öyle bir yokuş vardır ya. Orada yani böyle ayak bileklerimin dilimlendiğini böyle belimden şöyle bacağımın her tarafına kadar bir ağrı hissettim. Ama gerçekten hareket etmek çok önemli. Mümkün olduğunca

hareket edelim. Hakikaten o şey duygusu, spor yaptıktan sonra salgılanan endorfin hormonu var ya, onu hissettim ve o geçtiğimiz günlerde bir pazar günüydü. Yaptığım o spordan sonra kendimi çok daha motive, bence o güne çok daha iyi hissettim. Hatta o kadar keyifliydi.

Banyoda ise bu banyoyu aslında biz yaptırmıştık bundan 6 yıl kadar önce taşınırken. Kahverengi banyo dolaplarımız vardı, beyaz metro fayansları ve yerde desenli karolar tercih etmiştik. Zamanla banyo dolaplarımızın yıpranması ve benim de daha renkli, daha açık renkli bir mobilya isteğim sebebiyle kısa zaman önce mint rengine boyadım dolapları. Lavabonun olduğu bir dolap var, üzerinde aynalı bir dolabımız var ve yine boy aynası kapaklı olan bir dolap mevcut. Bunları mint rengine boyadım ve kulplarını değiştirdim, kristal kulplar kullandım. Bu rengin hem beyaz metro fayanslarıyla hem de yerdeki fayanslarımızla, karolarla daha uygun olduğunu ve çok daha aydınlık bir ortam yarattığını görmüş oldum. Banyoda da yine yapay bitkiler, objeler, mumlar kullanmayı çok seviyorum. Orada da yine bu şekilde farklı farklı alanlarda kullandığımı görebilirsiniz. Banyonun hem bu koyduğum objelerle hem de yeni rengiyle çok daha içime sinerek artık kullanmaya başladım. 3 kişilik bir aile olarak yaşamış olduğumuz Ataköy'deki 135 metrekarelik 3+1 evimizi gezdik. Umarım evimde yaptığım ufak kendin yap projeleriyle sizlere biraz da olsa ilham olabilmişimdir. Benimle beraber evi gezdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz.

Ben Türev Ulda. Bugün size İspanyolların en güzel lezzetlerinden biri olan elçiros yapacağız. Elçiros nedir? Elçiros bizim halka tatlıya benzeyen ama onun şerbetsiz olan haline deniliyor aslında. Yani içerisindeki malzemeler çok basit. 3 tane yumurta kullanacağız. Birazcık süt kullanacağız. Birazcık un kullanacağız. Tereyağı kullanacağız. Bir hamur elde edeceğiz. Bu hamurumuzu buradaki ayçiçek yağımızla önce kızartacağız. Kızarttıktan sonra da üzerine şeker ve tarçın ekleyip afiyetle iyi olacağız. Hemen 3 tane yumurtamızı aldık. Üç yumurtamızı kırıyoruz. Oda sıcaklığında olmasına dikkat edin yumurtaların. Bu onları daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. İyice yumurtaları çırpacağız. Ben burada yağın altını, ayçiçek yağın altını kızgınlaşması için açtım. Ayçiçek yağını kızgın halinde koymanız lazım ki pişi yapar gibi düşünün. Pişi yaparken ne yapıyorduk? Önce yağımızı kızgınlaştırıyorduk. Ondan sonra hazırlamış olduğumuz hamuru ayçiçek yağının içerisine koyuyorduk. Şimdi burada da aynısı. Yağ içerisine çekmemesi için yağın iyice kızgınlaşması lazım. Ama yanmamasına dikkat edin lütfen. Yumurtamızı iyice çırpıyoruz. İçerisine yarım çay bardağı kadar süt ekledik. Hatta yarım çay bardağından birazcık fazla oldu. Burada su da kullanabilirsiniz. İsterseniz süt de kullanabilirsiniz. Ben süt kullanmayı tercih ettim. Elçiros İspanyolların böyle aslında çok fazla tükettiği kahvaltılık bir besin. Farklı öğünlerde de bunu yiyorlar. Tatlı

Yemeğin üzerinde tatlı olarak da bunu yiyorlar. Bunun bir tarihi var aslında. Tarihi de şöyle. Eskiden fırın ve ocak olmadığından dolayı bunu çobanlar tüketirmiş. Çobanlar daha da karbonhidrat almaları gerekiyor. Besin almaları gerekiyor. Protein almaları gerekiyor. Ocağın üzerinde o ocak dediğim, yanlış anlamayın, gazlı tüplü ocak değil. O ağaçlardan var olan ocakta tencerelerle el churros yaparlarmış ve beslenirlermiş. Şimdilerde ise İspanya'da daha küçük yerlerinde evde kadınlar böyle balkonlarında, pencerelerinde, mutfakların pencerelerinde, doğru kelime bu, mutfak pencerelerinden yapıp el churros satıyorlar. Şimdi yumurtaları çırptık. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Unu eklerken karıştırmaya devam ediyoruz. Un yeterli gelmezse birazcık daha un ekleyeceğiz. Bakalım şimdi kıvamına. Akışkan bir kıvamda olmasını istiyoruz. Krep yapar gibi düşünün. Evet, kıvam şu an birazcık iyi. Birazcık daha un ekleyelim. Sonra bunu sıkma tüpümüzün içerisine yerleştireceğiz. Eğer sıkma tüpünüz yoksa bir poşete yerleştirip, poşeti böyle kenarını kesip oradan da sıkıp yapabilirsiniz. Ben her türlü sizin çözüm bulabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi tereyağını yerleştireceğiz. Oda sıcaklığındaki tereyağı ekliyoruz. Erimesi için yavaş yavaş karıştırıyoruz. Annelerimizin deyimiyle bir çimdik tuz attık. İyice karıştırdık. Gördüğünüz gibi akışkan bir karışım elde ettik. Şimdi bunu sıkma tüpümüzün içerisine yerleştireceğiz. Sıkma tüpümüzün içerisine yerleştirdikten sonra da böyle kızgınlaşan yağımızı atacağız ve pişirmeye başlayacağız.

sıkma tüpümüze. Yavaş yavaş yerleştiriyoruz. Şöyle birazcık açalım ki daha rahat yerleştirelim. Elimi birazcık kirlettim. Mutfakta bazen böyle oluyor. Elimi kirlettiğim zaman eşimin tepkisi hiçbir yere dokunma falan gibi bir şey oluyor. Eminim evde yemek yapan erkeklerde bu durum çok sık karşılanıyordur. Sıkma tüpünün birazcık ağzı dar olduğu için şu an zorlandım. Tüm malzemeyi birazcık ortalığa döke döke yerleştiriyorum. Evet. Şimdi hemen bütün yuvarlak yuvarlak el çıroslarımızı yapmaya başladık. Dağınık halde yapabilirsiniz bunları. Çırosları pişerken ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. El çıroslarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen aldım bunları. Şurada kalanları da alalım. Şöyle hafif yağını alalım. Dağıtabilirsiniz de. Birlikte de durabilirler. Üzerine tarçın ve toz şeker atıyorum. Ve el çırosumuz afiyetli yemek için hazır. Dilerseniz sıradaki tarifimize hemen geçelim. Şimdiki tarifimiz protein bakımından çok zengin olan ve benim içerisinde en sevdiğim şeylerden biri olan nohutlu yumurta. Niye bu tarifi bu kadar çok seviyorum? Çünkü içerisinde et var. Sanırım ben biraz et oburum. Adanalı olmamdan kaynaklı olarak, orada büyümemden kaynaklı olarak gerçekten eti çok seviyorum. Nohutlu yumurtamızın tarifinde kuru soğan var, nohut var, kuzu eti var. İsterseniz dana da kullanabilirsiniz ama kuzu eti daha lezzetli ve daha güzel. Çam fıstığı var, birazcık tereyağı var. Pul biberle, karabiberle ve tuzla da bunu renklendiriyor olacağız. Hemen soğanımızı aldık. Soğanı ince ince doğradık. Nohutu haşlanmış nohut olarak kullanıyorum. Bunu et suyunda haşlarsanız lezzeti ayrı bir güzel olacak. Soğanları doğradım. Ocağın altını yakacağız. Burada kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Elinizde varsa tereyağı da kullanabilirsiniz. Kuyruk yağıyla da çok lezzetli ve güzel olacaktır. Şimdi hemen önce soğanlarımızı birazcık soteleyelim. İçerisine çam fıstığını ve birazdan da eti ekliyor olacağız. Önce eti ekleyeceğiz, daha sonra da çam fıstığını ekliyor olacağız. Etin pişmesini bekleyeceğiz. Et piştikten sonra içerisine diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Protein bakımından çok zengin, çok besleyici ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi bu. Benim de en sevdiğim lezzetlerden biri. Size her gün farklı tarifler vermekten dolayı çok mutlu oluyorum. Farkındaysanız biraz önce İspanya'dan bir tarif verdik ve şimdi de böyle geleneksel olarak tüketebileceğimiz, yaptığımız bir tarifi veriyoruz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu lezzetli tarifleri siz de evinizde mutlaka deneyin. Denedikten sonra da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Instagram'dan Trevulda diye aratırsanız o tatlı çocuk benim. Hemen oradan bana yazabilirsiniz. Lütfen yaptığınız şeylerin fotoğrafını çekin atın. Soğanlarımız hafif hafif sotelenirken etlerimi büyük parçalar halinde, çok küçük parçalar halinde değil, böyle birazcık büyük parçalar halinde attım. Kuzu etini pişireceğiz. Besleyici özelliği çok fazla, çok lezzetli, çok güzel. Gerçekten hani böyle şey, yemekten keyif alacağınız kahvaltılık bir ürün. Kavurmalı yumurta da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz hepimiz evinde yapıyoruz bunu ama kavurma birazcık daha ağır oluyor. Kavurma ağır olduğundan dolayı ben burada kuzu etini kullanmayı tercih ediyorum. O besinleri oradan alabileceğimiz için. Birazcık eti tuzlayalım.
Yavaş yavaş pişirmeye devam edelim. Et burada pişecek, güzel güzel pembeleşecek. O rengini atıyor olacak. Piştikten sonra içerisinde çam fıstığını ekleyeceğiz. Sonra et suyunda haşlamış olduğumuz nohutları ekleyeceğiz. Ve en sonunda da üzerine yumurtaları kıracağız. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Yaklaşık birkaç dakika boyunca pişmesini bekleyeceğiz. Etler istemiş olduğumuz kıvama geldi. Pişkinlik dereceleri şu an çok iyi. Hemen fıstığımızı ekliyoruz. Birazcık fıstıkla da kavuracağız. Çok az fıstıkla kavurduktan sonra içerisine nohutları ekleyeceğiz. Nohutları ekledikten sonra da yumurta ekleyeceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Fıstıklar güzel güzel pişerken hemen et suyunda haşlamış olduğum nohutları

Birazdan yumurtalarını da ekleyeceğiz. Şimdi pul biberini biraz arttıralım. Birazcık karabiber atalım. Birazcık tuz atalım. Bunlar bu tarzda kahvaltıların lezzetini artıran baharatlar. Nohutlar zaten haşlanmış olduğundan dolayı hemen yumurtalarımı kırabilirim. Etler pişti. Fıstıklar böyle istediğim gibi yavaş yavaş güzel güzel pişti. Hemen yumurtalarımı göz göz kırıyorum. Bir tanesi daha aldı. Bu daha önce de başıma gelmişti biliyorsunuz. Demek ki o da almak istiyor. Zorlamayın. Bir şey yapmak istiyorsa onu kendi haline bırakın. Hayatta hiçbir şey zorla olmuyor çünkü. Yumurtanın dağılan kısmını dağıttık. Diğer kısmını da hemen güzel güzel pişiriyoruz. Müthiş görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ya bazı şeyleri yemek için sabırsızlanıyorum böyle. Ağzımdan gerçekten su akıyor yani. Kurban Bayramı sabahlarında da böyle oluyordu. Kurban Bayramı sabahlarında bizde kurban eti kesilir. Hemen dağıtılacak olan etler dağıtılır. Konuyu komşuya gider. Bize kalan etle de hemen bir kuzu kavurma yapılır. Of var ya yani inanılmaz. O lezzet ve o şey hani benim hayatta en keyif aldığım şeylerden birisi. Kurban Bayramı bizde sabah çok erken kalkılır. Böyle saat 5.30'da ya da o zamanın bayram namazı kaçtaysa onunla birlikte kalkılır. Bayramlaşmalar yapılır. O et yenir. Hemen istemiş olduğumuz kıvama geldi. Altını kapatıyorum ve tabii ki tadına bakacağız. Et birazcık sıcak. Muazzam. Şöyle yumurtalı taraftan da alacağız. Yani böyle güzel şeylerin tadını ilk seferde anlamıyorum ben. O yüzden birkaç kere yemem gerekiyor. Acılığı çok iyi. Etle nohutun o birleşimi çok iyi. Yumurtanın birleşimi çok iyi. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli olmuş. Bugün size elçiros ve nohutlu yumurta tarifleri verdik. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: Osmanlı amiral gemisi ziyaretimize geliyor. Elime düştün Yunus Paşa.
1: Kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
0: Pekala, işe alındın.
2: Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor.
3: Kalbinde sevgiye yer kalmamış.
4: Bu gece sizi kurtaracağım.
5: Kara korsan, kafana kısıldın.
0: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar.
6: Antonio değil, Kara Murat.
7: Kara Murat Denizler Hakimi birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla tekrar karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleği yapmayı, bir mesleği öğrenmeyi ve sizlerin bir günlüğüne de yerinize geçmeyi çok seviyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Peki ben bugün ne yapacağım sevgili seyirciler? Koşu yolunda, ara sokakta çok güzel bir kahveci var. Hem kahve üretimi yapıyorlar hem de çok şık kahve sunumları var ve müşterilerine bu sunumlarını tattırıyorlar ve gerçekten nefis. Kahve kokularına boğulacağız biz bugün. O zaman hiç vakit kaybetmeden içeri geçelim mi? Hadi buyurun başlayalım. Merhaba Berkay Bey.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş
1: merhaba.
0: Buldum. Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok gülen yüzlü bir beyefendi. Beni çok güzel karşıladı. Umarım devam eder bu şekilde. Ne diyorsunuz?
1: İnşallah, öyle umuyorum ben de. Bugün burada size ya bir aksilik olmazsa hem kahve üretimi hem evet. baristalık yapılan bir yerde kahve nasıl yapılır onları öğreteceğiz.
0: Baristalığı bir anlatabilir miyiz ya, sevgili seyircilerimize?
1: Tabii ya, baristalık şöyle, daha çok kahve barmeni, yani kahve kavrulup öğütüldükten sonra kahveyi müşteriye satış haline getiren kişi. Yani evet. kahveyi hazırlayan kişi. Evet.
0: O zaman?
1: O zaman geçelim.
0: O zaman buyurun gidelim. Şimdi biz Berkay Bey ile birlikte kahve barına geldik. Çünkü bana ne olacaktım ben?
1: Barista.
0: Ha, barista. Evet. Kahve barmeni olacağım. Sözde olmaya çalışacağım.
1: İnşallah, inşallah.
0: İlk başta ne yapacağım?
1: Şöyle, önce size ben ekipmanları tanıtacağım.
0: Tamam.
1: Şöyle, bu espresso makinesi. Yani kahveyi aldığımız, içime hazırladığımız makine.
0: Tamam.
1: Bu da kahve değirmenimiz. Kavurduğumuz kahveleri kahve değirmenlerine alıp İçtiğimiz kahvenin şekline göre burada öğütüyoruz. Espresso inceliğinde öğütüyoruz. Espresso değirmeni bu. Önce öğütme işlemi, sonra da makinede demleme işlemi yapıyoruz. İçirilerle getiriyoruz. Evet. Başlayalım isterseniz.
0: Evet, başlayalım.
1: Şimdi şöyle, bunlar portra filtre, kaşık da denebiliyor. Espresso
0: portra
1: makinesi.
0: Filtre.
1: Evet, portra filtre.
0: Oo, bayağı yani, ağırmış.
1: Evet, kahveyi içine öğüttüğümüz kaşık. Kaşık da diyebilirsiniz Türkçe tabiriyle.
0: Kaşık. Evet, kaşık.
1: Şöyle, bu tek toz, tek şatlık kaşığımız. Evet, evet. Bunu değirmene koyduğumuzda evet, çekirdek toz halinde kaşığımıza dökülüyor.
0: Ne
1: Şu
0: güzel.
1: An tek şat gramajında 10 gram kahvemizi elde ettik. Ama bu kahvemizi makineye koymadan önce templeme işlemi yapıyoruz. Aynen. Şöyle buraya koyun. Düzeltiyorsunuz tempir aletiyle. Evet. 10-15 kilo kadar basınç uyguluyorsunuz. Kahvenin, yani makineyi flaşlıyoruz. İçerisinde bulunan suyu, pis suyu dışarı alıyoruz ki kahvemizi yakmasın. İlk ana suyu. Evet. Bu işlemi mutlaka her seferinde yapmamız gerekiyor.
0: Detaylar önemli.
1: Bu işlemden sonra kaşığımızı takıyoruz makineye.

0: kahve bu koyu renkten açık renge dönmeye başladığı an yani miktarı tamamlanmış anlamına geliyor. Yani bir süre sonra pis su akmaya başlıyor çünkü demlemesi bitiyor.
1: Allah Allah.
0: Evet. Espressomuz içme hazır.
1: Espresso
0: tadına da bakabilirsiniz.
1: Sert bir kahve değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Hemen tadına bakayım. Ben böyle şeyleri çok seviyorum böyle tadılmak işleri. Evet,
0: biraz serttir ama kahvenin kralıdır yani.
1: Bana bayağı sert geldi çünkü başında da söylediğim gibi benim kahve kültürüm yok gibi bir şey. Çok seviyorum öyle kokusunu falan ama ben çaycıyım. Kahvemi öğüteceğim
0: burada. Evet.
1: Evet. Ha bu miktarını da kendi belirliyor.
0: Evet, otomatik bir değirmen bu.
1: Evet, şimdi sevgili seyirciler geldik.
0: Önce flaşlıyoruz.
1: Ha, yani, pardon.
0: Evet,
1: içerideki özür dilerim,
0: suyu
1: pardon.
0: Alıyoruz. Evet.
1: Pardon, unutuyorum. Allah'ım tek seferde
0: biraz
1: bir şeyler
0: daha,
1: yapabildim.
0: Evet, çekebilirsiniz. Tamam. Küçük bir fincan alın.
1: Peki nasıl gidiyor? Benim çalışma disiplinimi sevdiniz mi? Çok disiplinli çalışıyorum çünkü.
0: Yani hiç yapmamanıza göre iyi tabii. Yani ilke göre iyi. Kötü değil. Ama çok iyi de değil. Evet, şu an durdurabilirsiniz.
1: Bu sefer siz tadın bakalım. Buyurun Berkay Bey.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
0: Gayet güzel olmuş.
1: Peki siz böyle yanınızda yeni başlayacak arkadaşa böyle sevimli tatlı mı davranıyorsunuz yoksa nasıl?
0: Ya şöyle arkadaşa göre değişir. Yani öğrenciye göre değişir öyle söyleyeyim.
1: Yani mesela şu an kameralar olmasaydı ne yapardınız?
0: Ya şöyle tabii kameralar olmasa bu kadar hassas olmazdım öyle söyleyeyim. Amerikano'da espressonun suyla inceltilmiş hali oluyor. Ha, double espresso.
1: Bir tık, evet. Bir tık daha şey mi? Evet. Seyreltiliyor mu?
0: Evet, daha seyreltiliyor. İçimi daha yumuşak ve keyifli oluyor.
1: Ha, o zaman o bana göre herhalde.
0: Evet, ama sadece shot farkı var. Yani kahve miktarı fazla. Bu sefer tek gruplu kaşık değil, çift gruplu kaşığımızı kullanacağız.
1: Nasıl?
0: Daha fazla kahve miktarı. Sepet haznesi daha geniş olduğu için bu 10 gram, bu 18-19 gram kadar kahve alıyor içerisine. O yüzden daha sert, daha yoğun bir kahve elde etmiş oluyoruz.
1: Allah Allah, evet. Her şey çok ayrı ayrı detaylı.
0: Evet, onun için de değirmenimizden tek fincan değil,
1: çift
0: fincan basın. Evet, şu an çift fincana göre kahve verecek size.
1: Bu americano mu?
0: Evet, americano yapacağız şu an. Evet, yine aynı işlemi uyguluyoruz.
1: Ne güzel. Jilet gibi.
0: Şimdi americano'da önce bardağın %70'ini sıcak suyla dolduruyoruz. Hı hı. Sıcak suyun üzerine kahvemizi çekiyoruz.
1: Ha.
0: Evet. Makinemizin sıcak su düğmesi bu.
1: Tamam.
0: Yukarıya doğru kaldırın. Evet. Durdurabiliriz şu an. Evet. Suyumuzu aldıktan sonra yine flaşlamamızı yapalım.
1: Buraya mı alacağız?
0: Evet, evet. Basın. Korkmayın makineden.
1: Elimde kalmasın makine.
0: Yok, kalmaz, kalmaz. Evet, alabiliriz bardağı altına.
1: Yani gittiğim yerlerde şu zamana kadar Berkay Bey bazı böyle zararlar verdim yani ne gibi? Tabak kırmak gibi mutfakta, tavuk çiftliğinde yumurta kırmak gibi falan. O yüzden artık böyle korkuyorum bir şeylere dokunmaya.
0: Ya pek korkmayıp rahat davrandığınız sürece bir problem olmaz. Kahvede bir de severek yapılan bir şey olduğu için.
1: Evet.
0: Basabilirsiniz düğmeye. Evet. Bardağımız dolum haline geldikten sonra durdurabiliriz.
1: Ha, ben kendim müdahale
0: evet,
1: edeceğim.
0: Evet, kendiniz buradan durduracaksınız, evet.
1: Bu oldu herhalde.
0: Evet, oldu. Bir tadına bakabilirsiniz.
1: Önce bir gösterelim efendim şu güzelliği. Beni değil, kahveyi göstereceksiniz. Güzellik derken hemen yanlış anlamayın kameraman arkadaşlarım. Evet, bu daha bana hitap eden bir
0: evet,
1: kahve.
0: Evet, daha keyifli zaten. Uzun süreli tüketilebilen bir kahve.
1: Tamam, ben o zaman içeyim, siz devam edin çalışmaya. ben iyiyim böyle yani şu an. Neyse, ben çok fazla işi cıvıtmayayım. Berkay Bey çok böyle şey sabırlı davranıyor ama bir yerden sonra farklı bir yüze dönebilir yani. Yani şey tamam evet. Ne yapıyorduk?
0: Evet şimdi süt ile hazırlanan kahvelere geçelim. O biraz daha teferruatlı. Yani evet. Yani bu işin biraz daha ustalık gerektiren kısmına giriyor o konular. Yani süte o lattenin üzerine yapılan artlar, içilen kıvamlar, kremalar.
1: Oo.
0: Evet onlar biraz daha ustalık gerektiren işler.
1: O zaman başlayalım mı?
0: Evet başlayabiliriz.
1: Evet. İkimiz aynı anda. Evet.
0: Evet. Şimdi latte yapmayı öğreneceksiniz.
1: Tamam.
0: Latte'nin anlamı tek shot espresso ya %80 süt. Ama nasıl süt? İşte işin inceliği de orada devreye giriyor.
1: Espresso yani buna.
0: Evet. Ama de, bardak porsiyonumuz büyük tabii
1: evet,
0: ki de.
1: Evet. Yani bunu tek shot gibi göstereyim. Bunun evet üzerine süt, süt olacak.
0: Ama tamam nasıl süt? İşin inceliği de orada devreye giriyor zaten.
1: Ne çok şey biliyorum. Evet.
0: Evet. Krema kıvamında süt yapmamız gerekiyor tamam latte için. Şöyle tek shot espressomuzu alalım önce.
1: Öğrendim artık evet tek shot.
0: Evet, güzel.
1: Bak
0: bravo
1: detayları evet kaçırmayın arkadaşlar. Evet. Tamam.
0: Evet. Templeme işlemini yapalım.
1: Yeterli mi?
0: Yeterli. Hı. Düz olduğuna emin olun.
1: Eminim.
0: Evet, tamam. Şimdi onu takmadan önce sütümüzü 200 milim süt alıyoruz. Süt botlarımız pitcher'da deniyor. Yani camia içerisinde ismi pitcher ama hı-hı süt botu da diyebilirsiniz. Bardak boyutumuz kadar bizim bardaklarımız 200 milim. 200 milim süt ilave ediyoruz içerisine. Kullanacağımız kadar. Şimdi tamam takabilirsiniz flaşlama yaptıktan sonra. Önce flaşlayalım. Evet. Şimdi kahvemiz, tek shot kahvemiz hazır. Şu an bunun üzerine ilave edeceğimiz sütümüzü yapacağız. Hı hı. Makinemizin buhar çubuğu, yani hı hı sütü ısıttığımız aleti makinenin. Bunda önemli olan sütümüzü girdap haline getirmek ısıtırken. Girdap haline geldiği anda süt krema olmaya başlar. Ve yakmamamız hmm gerekiyor.
1: Ne
0: evet
1: güzel.
0: Evet. Buhar çubuğumuzun önce havasını alıyoruz.
1: Of.
0: Evet. Buna fazla değmememiz gerekiyor. El yakıyor çünkü. İsterseniz bir tane ben yapıp göstereyim size. Tamam. Bakarak görün. Sonunda siz yapın.
1: Krema oldu süt.
0: Evet.
1: Yani
0: onu vurmamızın amacı da alttaki süt ile üstteki krema birbirine homojen şekilde karışsın. Hani sadece dökerken krema gelmesin. Sadece hmm süt de gelmesin. Kremalı bir süt gelsin. Evet.
1: Şimdi
0: onu biraz sallayabilirsiniz. Evet. Dökerken de yavaş yavaş bir anda bocalamadan döküyoruz. Yavaş dairesel hareketlerle dökerseniz daha sağlıklı.

0: mantıklı olur. Evet. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi kahvenin üzerindeki kremasını görüyorsunuz. Bu kremanın dağılmaması. Hmm. Yani eğer sütü bocalamış olsaydınız veya da sütümüz 70-80 derecenin üzerinde olsaydı bu krema olmayacaktı, dağılacaktı. Kötü bir içim olacaktı.
1: Evet. Şimdi anladım bu nasıl köpük oluyor evet. İçerken böyle püf diye.
0: Evet, içip tadına bakabilirsiniz.
1: Bu kahve bana göre.
0: Evet, bu hafif bir, yani en hafif içimli kahvelerden
1: evet,
0: bir tanesi.
1: Daha yumuşak. Evet. Hani Americano da Americano. Burayı verme tamam mı kurgu yönetmenim Ulaş. Americano. Bu da latte.
0: Evet. Şimdi süt köpürtme işlemini bir de siz yapın.
1: Bir de benden
0: gidin. Evet, evet.
1: Bir de beni tek çek. Bunlar böyle bakraç gibi. Sokakta süt satarlardı, böyle bakraçla doldururlardı falan, o aklıma geldi.
0: Evet. Ama önce ne yapıyoruz? Kahvemizi hazırlıyoruz. Kahvemizi hazırladıktan sonra üstümüzü
1: tamam,
0: sıkıyoruz.
1: Tamam, doğru. Evet. Önce buraya alacağım o zaman.
0: Evet.

0: Durduralım. Evet. Siz bu arada sütünüzü kaynatabilirsiniz. Evet, önce havasını alıyoruz. Evet. Evet, gayet güzel. Evet, açabilirsiniz biraz daha. Evet.
1: Aa, yandı.
0: Evet, tamam. Gayet güzel.
1: Bak, bunu Berkay yaptı. Bunu ben yaptım.
0: Evet, duyuyorum. Evet, duyuyorum.
1: İkisi de çok güzel oldu bence.

0: Fena değil. Yani ilk güne göre gayet başarılı buldum. Ya tabii biraz daha emek gerektiren iş olduğu için kahve işi. Ama ilk güne göre gayet iyi. Ya eğer ki heves edip devam ederse tabii ki de becerebilir. Yani kimsenin beceremeyeceği bir şey değil, öyle söyleyeyim. Sevdikten sonra gayet başarılı olabilirler.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben de
1: kendinize
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: İyi bakın.
0: Memnun oldum. Sağ olun.
1: Bana göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, efendim sabıra karşı çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün kolay mı sandığındaki görevim kahvecilikti. Böyle en başından başladım ben bu işe. Ne yapabildim bilmiyorum sevgili seyirciler. Artık sizin takdirinize bırakıyorum. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

İstanbul fethedilmiş, köhne Bizans yıkılmış, Fatih Sultan Mehmet eşsiz bir zafer kazanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu muhteşem bir güneş gibi parlamaya başlamış, yepyeni bir çağ müjdeliyordu. Genç hükümdar İstanbul'u aldıktan sonra Ege Denizi'ne serpilmiş Anadolu kıyısındaki irili ufaklı birçok adayı vergiye bağlamıştı. Kaptanı Derya Yunus Paşa, Ege Adaları prenslerinden yıllık vergileri toplamış, değerli hediyelerle İstanbul'a dönüyordu.

0: Selam kara korsan. Bu kadar eğlendiğine göre işlerin iyi olmalı ha, ne dersin?
1: Selam Maria, hoş geldin.
0: Afiyet olsun kara korsan. Bakıyorum neşen yerinde.
1: Bir vurgun yaptık, onu kutluyorduk. Peki sen nerelerdeydin Maria?
0: Etrafı biraz dolaştım. Sicilya'ya kadar uzandım.
1: Güzel.
0: Selam çocuklar.
2: Selam.
0: Gelince de seni göreyim dedim. Çok özlemiştim.
1: Ben de seni özledim. Geç otur şöyle, karnın açtır.
0: Köstahlığı bırak, benden uzak dur.
3: Maria.
0: Ne istiyorsun?
3: Bir öpücük.
1: Yaşa şeytanın kızı Maria, yaşa! Hadi bakalım Vargas, erkekliğin ölmediğini göster herkese, hadi!
4: Hadi Maria, söyle Maria!
1: Maria, sakın mahcup etme beni!
0: Merak etme kara korsan!
4: Hadi Vargas, koçum benim, aslanım!
1: Kalk, kalk!
5: Hadi Maria! Hadi bakalım Vargas!
1: Çabuk kalk Maria!
4: Haydi Vargas, göster kendini!
5: Maria!
6: Osmanlı amiral gemisi geliyor kara korsan.
1: Osmanlı amiral gemisi mi? Tek başına mı? Donanma yok mu söyle?
6: Tek başına.
1: Ha! Bu iyi işte. Yeter! Kesin artık. Bırakın birbirinizi yemeyi. Beklediğimiz fırsat çıktı. Osmanlı amiral gemisi ziyaretimize geliyor. İçi tıklım tıklım altın ve mücevherat dolu. Anladınız mı? İçinizde kana susayan, Türk kanı içmek isteyen varsa kana kana içsin bu gece.
2: Hurra!

0: Ne zamandan beri bu anı bekliyordum. Nihayet elime düştün Yunus Paşa. Yelkenler fora! Yelkenler fora!
1: Yelkenler fora!
2: Yelkenler fora!
3: Yelkenler fora!

Çabuk! Daha çabuk! Nihayet bir gemimiz oldu Vargas. Maria?

0: Hünkârım, karakorsan adıyla Maruf Kafir, kaptanı derya gemisini basıp Yunus Paşa'mızı esir almıştır.
1: Bu ne iştir vezirlerim? Bu ne küstahlıktır? Bu gafil köpekler cihanı titreten gücümüzden habersiz midirler?
0: Emir ferman buyurulduğu takdirde karakorsan üzerine bir donanma çıkaralım hünkârım.
1: Donanmaya ne gerek var? Bu işin üstesinden gelecek zorlu bir yiğidim var benim. Kara Murat, senden bir hizmet bekleriz.
2: Yolunuza canım fedadır sultanım.
1: Kaptanı derya gemisi kara korsan tarafından zapt edilmiştir.
2: Duydum sultanım.
1: Yunus Paşa'mız küffar eline esir düşmüştür. Sakız Adası Prensi Nikola kara korsanı himaye edermiş.
2: Emredin, üzerine hemen gideyim.
1: Devletimizin gururu olan gemimizle paşamızı kurtarıp kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
2: Buyurunuz başım üstüne sultanım.
1: Al, bu da fermanımızdır. Yanına seçtiğin adamları alırsın.
2: İstemez sultanım, hayır duanızla kılıcım bana yeter.
1: Yolun açık olsun yiğidim.
3: Yelken indir, sancak alabanda!

Salami. Daha hızlı. Daha çabuk. Durmayın. Sallanmayın. Miskinler. Hadi.

Oh my God.

Şuraya bak Maria! Türklerin öldürdüğü babanın intikamını alıyorum onlardan. Kolumun bedelini ödettiriyorum Türklere. Yeryüzünde bir tek Türk kalmayıncaya kadar bu kanlı savaş devam edecek.

0: Anam benim. Anam. Oh. Anneciğim.
1: Kim öldürdü bu zavallıları?
0: Kara korsanım.
1: Gel bakayım.
0: Anneciğim benim.
2: Buyur Kara Murat. Ziyaretinle bize şeref verdin. Seni konağımızda görmek bizi çok sevindirdi.
1: Sağ ol Yakup Beyimiz. Sultanımızın emir ve fermanlarıyla geldim. Yardımlarınıza ihtiyacım var.
2: Emret Kara Murat. Her türlü yardıma hazırım.
1: Kara korsanı arıyorum. Nerede bulurum onu?
2: Bunu hiç kimse bilmiyor. Bizim de onunla görülecek hesaplarımız var. Fakat bir türlü izini bulamıyoruz. Yalnız 4 adamını ele geçirdik. Şu anda zindanda tutuklu bulunuyorlar. Fakat onları konuşturmak mümkün olmadı. İnsan değil, sanki birer duvar.
1: Beni de zindana atmanızı istiyorum.
2: Nasıl?
1: Tıpkı bir suçlu gibi. Onların arasına karışır, kaçmalarına yardımcı olursam güvenlerini kazanırım o zaman. Böylece kara korsana ulaşmayı düşünüyorum.
2: Anlıyorum. Allah yardımcın olsun.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. Anlaşılan seni fena dövmüşler.
2: Kemiklerimi kırdılar.
1: Suçun ne senin?
2: Bir kavgada 5 Türk'ü öldürdüm. Ama buradan çıkınca teker teker hepsini geberteceğim.
0: Nasıl yapacaksın bunu? Bu zindandan ancak ölün çıkar.
2: Merak etmeyin. Daha ölmeye niyetim yok. Nasıl olsa kaçıp kurtulacağım buradan.
3: Kaçacak mısın? Nasıl?
2: Bir planım var.
3: Bizi de kaçırır mısın?
2: Olur, birlikte kaçarız.
4: İsmin ne senin? Ha?
2: Antonio.
3: İspanyolsun öyleyse.
2: İspanyolum, evet.
4: Şu kaçış planını anlatsana bize.
2: Yarın gece nöbetçiler değiştikten sonra görürsünüz.

0: Şerefe arkadaşlar!
1: Kurtulmamızın şerefine!
2: Bizi zindandan kurtaran arkadaşımız Antonio'nun şerefine!
1: Arkadaşımız değil, kardeşimiz Antonio'nun şerefine!
0: Meyhaneci bizim geç kaldı!
3: Buyurun bezadem!
0: Şimdi de Denizler Kralı Kara Korsan'ın şerefine içelim!
1: Reisimiz Kara Korsan'ın şerefine içiyorum!
2: Denizler Aslanı Kara Korsan'ın şerefine içelim!
4: Türklerin anasını ağlatan Kara Korsan'ın şerefine!
0: Kara Korsan'ın karargahı buradan çok mu uzak acaba?
1: Tam bir günlük yolda!
5: Şeytanın bile aklına gelmeyecek
2: bir yer bu! Adanın en yüksek tepesinde!
4: Ben söyleyeyim! Sana ben onun yerini söyleyeyim arkadaş! Bak, nehrin 10 fersah ilerisinde!
0: Oh!

0: Erkek misin sen?
1: Adım Antonio. Hayatı denizlerde geçmiş bir serseriyim.
0: Ne arıyorsun burada?
1: Yabancı sayılmam, senyorita. Arkadaşlarınızı getirdim size.

0: Bak gör.
1: Öldüyüz biz be! Öldüyüz!
2: Kara korsanın huzurundasınız. Çabuk kalkın ayağa!
3: Kara korsan!
4: Koca reis!
3: Başla.
4: Kusura bakma koca reis! Biraz fazla kaçırdık da!
2: Bu adamı tanıyor musunuz?
4: Hangi adamı?
3: Antonio!
5: Bizi zindandan kurtaran aslan!
3: O bir kahramandır! Bir kavgada tam 5 Türk'ü öldürdü!
2: Neresi kahraman bunun? Onu gözüm tutmadı reis! Sen ne dersin Maria?
6: Bana kalırsa böyle gözü pek denizcilere ihtiyacımız var.

Miskin herif, ne duruyorsun? Babanın çiftliği mi burası? Asıl! Ali canlan! Asıl küreklere!

0: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
1: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
0: Ateş! Bütün toplar ateş! Ateş! Ateş! Ateş! Ateş! Ateşe devam! Çıkartın yağlı paçavraları! Çengelleri hazırlayın! Korsa Trabona! Yelkenler Mayla! Aganta! İskele Rampa! Yıkın! Saldırın! Vurun! Kırın! Yıkın! Parçalayın! Hadi aslanlarım! Hadi korsanlarım! Yağlı paçavraları tutuşturun!
3: Oh, my God.

him out. Ah!

0: İşte bu Google Gemini.
1: Akşam çok şık olmalıyım.
0: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
1: Oo,
0: mükemmel.
1: Olaysın Gemini.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bakın.
4: Tam da leslik.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
8: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
7: Bir de soruyorsunuz.
8: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
7: Bana geldi bu çiçekler.
9: Tijan ablan da kim?
7: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
8: Evet. Faturaları da yeni ödedim.
10: Bir zamanlar sevginle.
7: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
11: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
7: Hemen evleniyoruz.
12: Neşe... Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
11: Kocan mı?
8: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
13: Bak Yeşil Yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.

0: var. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
4: Casper Pet. Yeni...

0: Dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pad E10.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya?
9: Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
18: Nasıl mı?
19: Zaman kaybetmek yok.
14: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
17: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la

0: Serinliğini koru.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
1: Şok şok cepte şok.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Haz dolu bir tasarım, zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Hepsi güzel. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
1: Ha ha ha.

0: Genç, güzel ve sağlıklı esirler. Bunlar bize çil çil duka altını getirecek. İyi bir iş başardık Maria.
1: Koca reis, izin verirsen bu savaşta hayatımı kurtaran Antonio'ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
2: Rica ederim Signorita, teşekkür edemez.
0: Benim de gözümden kaçmadı. Gerçekten bir kahraman gibi savaştın. Seni tebrik ederim. Ganimetten benden sonra en büyük payı sen alacaksın.
2: Sağ olun Signor. İltifatlarınızla bana şeref veriyorsunuz.
0: Bunu fazlasıyla hak ettin. İşte arkadaşlar, ben gemimde Antonio gibi korsan isterim. Hepiniz birer Antonio olmaya bakın. O zaman bize bu denizlerde ne Venedik dayanır ne de Osmanlı donanması.
3: Allah!

0: seslerinden bile nefret ediyorum. Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor. Türkler öldürdü onu. İçimde onlara karşı sönmeyen bir kin var. Elimden gelse bütün Osmanlı ülkesini kılıçtan geçirirdim.
1: Hep kin ve nefretten bahsediyorsun Maria. Kendine intikam duygusuna öylesine kaptırmışsın ki kalbinde sevgiye yer kalmamış. Oysa sen çok güzel bir kızsın.

0: Boşuna mı besliyoruz sizi? Uyumayın!
1: Hadi durma!
2: Beni dinleyin çocuklar, limana gidiyoruz. Bu gece zaferimizi kutlayacağız.
3: Hurra!
4: Kalbinde sevgiye yer kalmamış Maria. Oysa sen bir genç kızsın. Hem de çok güzel bir kız.

0: gece hazır olun. Bu gece hazır olun. Bu gece.
1: Bu gece.
0: Bu gece. Arkadaşlar, biraz beni dinleyin. Beni dinleyin. Antonio bundan sonra benim sağ kolumdur. Anlaşıldı mı sağ kolum? Onu ikinci kaptan tayin ettim gemime. Şerefine Antonio.
2: Sağ olun sinyor, bana şeref verdiniz. Şerefinize arkadaşlar.
3: Şerefine Antonio.
4: Ya,

0: Arkadaşlar nerede kaldı bizim Maria?
1: Merak etme, neredeyse geliyor.
2: İşte geliyor. Şu Maria'ya bakın, nefis nefis.
3: Arkadaşlar bizim Maria bayağı kadın olmuş.
2: Yaşa Maria!
3: Yaşa Maria!
2: Şahane, şahane.
3: Başka yerde görsem tanıyamayacaktım.
2: Doğrusu bende.
3: Yaşa var ya.
4: Susun dedim!
5: Saygıyla Signorite'yi selamlayın. Güzelliğiniz ve zarafetiniz karşısında insan ne söyleyeceğini şaşırıyor.
6: Teşekkürler ederim Signor Antonio.
7: Vay anasını! Bizim ikinci kaptan kibar adammış. Kadınlarla nasıl konuşulacağını biliyor.
5: Emrinizdeyim Signorita. Signorita'ya saygıda kusur etmek cesaretini gösteren kim olursa olsun bundan sonra karşısında beni bulacaktır.
7: Signorita?
8: Şu kendini beğenmişe bakın. Maria'nın koruyucusu kesildi. Sen önce kendini koru züppe.
5: Yanılmıyorsam adınızı söylediniz. Benim adım da Antonio.
8: Sen kanına susamışsın. Ben Akdeniz'in en iyi kılıç kullanan korsanıyım.
5: Bir görelim bakalım.

0: Kalkıyorum sana.
1: Ne olursun bağışla beni. Öldürme. Öldürme.
2: Señorita.
3: Yaşa Antonio.
0: Hadi arkadaşlar, hep beraber Antonio'nun şerefine içelim.
4: Antonio'nun şerefine.
5: Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Antonio. İncinen gururumu kurtardı. Benim için hayatını tehlikeye attın, ölebilirdin.
2: Hayatımın ne önemi var? Senin için her zaman seve seve ölürüm Maria.
5: Sen bu gemiye ayak bastığından beri bende çok şey değişti Antonio. Kendimi ilk kez bir erkek karşısında bu kadar zayıf hissediyor, utanıyorum.
2: Utanmana gerek yok Maria. Aşk Tanrı'nın insanlara ihsan ettiği en büyük lütuftur. Elimizde olmayarak bizi birbirimize iten duygularla gurur duymalıyız. Seni seviyorum Maria. İyi geceler.
5: İyi geceler.

0: Hızır gibi yetiştin Kara Murat.
1: Gemide de kimse yok paşam.
2: Hey nöbetçiler! Nöbetçiler diyorum! Nöbette uyudunuzsa gösteririm size! Kalk be!
3: Ölmüş bu!
4: Kara korsan, kapana kısıldın!
2: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar!

0: Yetiş Antonio, neredesin?
1: Geldim!
0: Antonio, ne oluyorsun?
1: Antonio değil, Kara Murat!
0: Kara Murat mı?
2: Bırakın kızı!
3: Antonio nerede karakorsan?
2: Antonio öldü Maria!
4: Öldü mü? Kim öldürdü?
2: Onu Kara Murat öldürdü!
5: Alçak, sahtekar! Hepimizi aldattın, seni geberteceğim! Kalleş köpek! İhanetin yanına kalmayacak! Derini yüzdürüp seni köpek balıklarına yedireceğim! Bırak beni! Bırak diyorum!
0: Bir gün bu yaptıklarını ödeteceğim, unutma Kara Murat!
5: Sen kim oluyorsun da beni sırtlıyorsun? İkiyüzlü!
2: Sen benim emirlerime itaat etmek zorundasın, çünkü kölemsin. Hazırlan, bu gece koynuma alacağım seni. Bakalım buna değer misin?

0: Eskiden yırtıcı bir kaplandım. Şimdi uslu bir kedi oldum. Bu halin daha güzel Maria.
1: Ama senin esirin.
0: Benim esirim değilsin. Seni seviyorum.
1: İnanayım mı?
0: Evet, seni seviyorum. İlk limanda indireceğim seni. Beni öldürebilirdin. Sana en yüce duygulardan biri aşk derken yanılmamışım. İyi geceler Maria.

0: Bandırdı. Açık ve temiz havaya hasret kaldım. Sen gidip yat, geminin kumandasını bana bırak.
1: Emir, kumanda sizindir, izninizle.
0: Hayırlı geceler, Karamurat.
1: Hayırlı geceler, Paşa Hazretleri.

0: Gemi Osmanlılara geçti. Kara korsanlı adamları esir düştüler. Onları kurtarmak için yardımlarınızı diliyorum majeste.
1: Merak etmeyin señorita, onları kurtaracağız. Kumandan Alvarez, derhal donanmayı hazırlayıp hareket edin. Düşmanın Gelibolu'ya varmadan yakalamalıyız.
2: Emredersiniz majeste.
0: Majesteleri izin verirlerse ben de bu savaşa katılmak istiyorum. Alınacak bir intikamım var.
1: Katılabilirsiniz señorita. Size iyi şanslar diliyorum.

0: üzerimize geliyorlar. Düşman sayıca üstün. Saldırıp aralarından geçebiliriz. Rüzgar uygun esiyor. Yalnız...
1: Yalnız ne Kara Murat?
0: Hünkârımızın fermanı gereğince sizi sağ salim İstanbul'a götürmem gerek. İzin verirseniz sizi bir kayıkla karaya çıkarayım. Savaş bu. Gemimiz batabilir.
1: Sen beni düşünme. Takdir-i ilahi neyse o olur. Öleceksek beraber ölmeliyiz. Bir Osmanlı savaştan kaçmaz. Kumandayı sen al.
2: Borsa Tramoğla! İskele Alabanda! Bütün toplar ateşe hazır olsun. Sancak Alabanda!
3: Sancak Alabanda!
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun!
3: Bütün toplar ateşe hazır olsun!

Okçular dikkat! Sancak topları hazır olsun! Ateş!

0: kurtulduk reis.
1: Hurra!

Ha ha ha ha!

0: Merak etme Paşa Hazretleri, senin kılına bile dokunmayacağız. Çünkü senin hayatına karşılık sultanından muazzam bir fidye isteyeceğim. Sana gelince Kara Murat, ölümlerden ölüm beğen bakalım. Söyle nereden başlayayım, gözlerinden mi, burnundan mı yoksa gırtlağından mı? Önce derini yüzdüreceğim, leşini de köpek balıklarına atacağım. Nasıl, beğendin mi bu saydıklarımı? Beğendin mi?
1: Dur reis! Onun için daha güzel bir ölüm düşünüyorum. Onu canlı canlı bir ipin ucunda sallandıralım. Güneşin altında susuzluktan ve açlıktan damla damla can versin.
0: Aferin Maria, bunu iyi düşündün. Gözlerimin önünde damla damla yürüyerek can vereceksin. Ayaklarından asın! Ne sıcak değil mi? Bu havada susuzluktan insanın içi yanar. Oh, buz gibi! İçmek ister misin? Al iç, iç! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Benden nefret ediyorum. Benim hayatımı kurtarmıştın. Gitmene göz yumuyorum. Sana borçlu kalmak istemem. Gözüm görmesin seni, git buradan. Defol git, bir daha da karşıma çıkma.

0: Kımıldayım biraz.
1: Reis. Reis.
2: Reis Kara Murat kaçtı.
3: Ne? Kaçtı mı?
2: Maria iplerini kesip salıverdi onu.
3: Maria ha? Ben şimdi gösteririm ona.
0: Çabuk olun!

0: Seni bir köpek gibi öldüreceğim. Sen bir Türk'e yardım ettin. Bu ihanetini ödeyeceksin. Yunus Paşa ile ganimeti Şato'ya nakledelim. Paşa kalenin zindanlarında daha emniyette olacaktır.
1: Haklısınız. Prens hazretleri buna çok sevinecekler.
2: Şu anda Sakız limanına gidiyorlar. Yunus Paşa gemide esirdir. Ne bahasına olursa olsun onu kurtarmam gerek.
3: Elimden gelen yardımı yapmaya hazırım.
4: Majeste, size bu ganimetleri bağlılığını belirtmek için kara korsan gönderdi. Majeste, bu da Osmanlıların en büyük amirali.
5: Bir hükümdarın huzurunda bulunuyorsun. Diz çöküp beni saygıyla selamla.
6: Ben dünyanın en büyük hükümdarı Yüce Efendim Fatih Sultan Han'dan başka hiç kimsenin önünde eğilmem.
7: Yere yıkın bu köpeği!
5: Yalnız sana değil, bütün Türklere eğilmesini öğreteceğim. Sultanına çizmelerimi öptüreceğim, çizmelerimi! Atın bu köpeği zindana!
8: Buna karşılık Fatih'ten fidye olarak bir hazine isteyeceğim. Yoksa bu saygısızlığını ona hayatıyla ödetirdim.
4: Çok haklısınız Majeste.
8: Bu gece Kara Korsan'ın şerefine büyük bir şenlik tertip edilsin. Kendisini sarayımda ağırlayacağım.
4: Emredersiniz Majeste.

0: Yunus Paşa nerede?
1: Paşa'yı kaleye götürüp zindana attılar.
0: Ya kara korsan?
1: Şatoda, şerefine verilen ziyafette. Sizi oraya ben götürebilirim. Gizli geçitleri biliyorum.

0: Hükümdarım! Beni dinleyin! Bütün gemilerimi kara korsanın emrine verdim. Ve onu donanmamıza baş amiral tayin ettim. Bunun devletimize uğurlu olmasını dilerim.
1: Teşekkür ederim majeste. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Akdeniz'de kuş uçurtmayacak, Türklere göz açtırmayacağım. Oluk gibi Türk kanı dökeceğim. Söz veriyorum, oluk gibi Türk kanı dökeceğim.
2: Yaşasın kahramanlar! Yaşasın kahramanlar!
0: Kadehimi kara korsanın şerefine kaldırıyorum.

Türkleri mahvetmemizin şerefine şimdiden içiyorum majeste. Şerefe! Şerefe! Şerefe.

0: getirdik. Hı-hı. Güzel birbirimize destek olduk.
1: Çok güzel olmuyor mu arkadaşlar bu destek, beraber cevapları bulmak değil mi?
2: Evet. Evet.
1: Berra'cığım?
2: Bence de çok eğlenceli geçti. Çok güzel oynadık.
1: Görelim bakalım o zaman bu harika çocuklar kumbaramızda kaç puan biriktirmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1810 puanımız var ve kalan puanımız da hedefimize ulaşmak için 690. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim. Bara?
0: 5.
1: 5 mi acaba? Her soru 200. Ha. Bir hesaplayalım, 690'a ihtiyacımız var. Yani kaç oluyor arkadaşlar?
0: 4.
1: 4 soru bilirsek arkadaşlar ödül bizim olacak. Harikasınız. O zaman hızlıca nereye gidiyoruz?
0: Finale. Finale.
1: Bana geçenlerde bir sihirli değnek getirmişlerdi, gördünüz mü? Benim bir sihirli değneğim var. Sesi az duyduğumda enerji azalınca böyle yapıyorum. Hemen bir kez daha soruyorum. Nereye gidiyoruz?
3: Finale.
1: Şahanesiniz. O zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve ben inanıyorum ki bu ekip finale çok hazır değil mi arkadaşlar?
3: Evet!
1: Şahanesiniz. O zaman Çınar için geliyor kategorilerimiz. Bitkiler, genel kültür, coğrafya, anlam bilgisi hangisi olsun?
0: Anlam bilgisi F, Ferhat'ın F'si.
1: Anlam bilgisi Ferhat Bey'in F'si. Sorumuzu görelim. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklıktır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken. Baran'dan gelen bu cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo! Şahanesiniz arkadaşlar. Alya ile devam ediyoruz.
1: Bitkiler Rize'nin R'si.
0: Bitkiler Rize'nin R'si. Sorumuzu görelim. Turpgillerden yaprakları salata olarak tüketilen bir bitkidir. Süremiz başladı.
1: Marul.
0: Marul. Aa. Marul sığdı mı acaba? Görelim bakalım. Olmadı Baran.
1: Turp.
0: Cevabımız turp mu görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Yaprakları salata olarak tüketilen yaprakları. Evet. Hadi bir kutu açalım.
1: Baran. Tere.
0: Herkes katılıyor mu arkadaşına? Herkes katılıyor Baran'a. Peki cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Kategorilerimiz Baran için geliyor.
1: Bitkiler Üsküdar'ın üyüsü.
0: Bitkiler Üsküdar'ın üyüsü. Sorumuzu görelim. Yaprakları yuvarlak ve geniş olan, çiçekleriyle su yüzeyinde açan bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Ne olabilir acaba bu? Bir bitki. Çiçekleriyle su yüzeyinde açan bir bitki.
1: Nilüfer.
0: Düşündük, taşındık. Cevabımızı

0: girdik. Peki cevabımız doğru mu görelim? Şahanesiniz. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Bir kumbaraya gidelim mi?
1: Nilüfer'in görünüşünü aklımda yaptım da ismini unuttum.
0: Ama o anda Aliye yardımcı evet. oldu. Beraber bir ekip çalışmasıyla buldunuz. Tebrik ediyorum sizi arkadaşlar. Kumbaraya gidelim mi? Ne dersiniz?
1: Evet.
0: Bir de
1: evet.
0: tahmin alalım. Çınar.
1: Bence şimdi...
0: İlk aklına gelen. Hadi hızlı hızlı.
1: 2300.
0: Evet. 2300. Aliye ilk aklına gelen.
2: 3400.
0: 3400 mi geldi Baran?
1: 2410.
0: 2410 Berra.
3: 3210.
0: 3210. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. 2410 demiştin değil mi Barancığım?
1: Hesapladım o yüzden.
0: Şahanesin. Baran'ı alkışlıyoruz o zaman arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Kaç soru bilirsek ödül bize?
1: Bir.
0: Bir soru. Berra için geliyor kategorilerimiz. Ama daha çok sorumuz var Berra'cığım, görüyorsun. Hangisi o?
3: Anlam bilgisi Zeynep'in Z'si.
0: Anlam bilgisi Zeynep'in Z'si. Sorumuzu görelim.
4: A101'de aldın aldın. 2-8 Mayıs tarihleri arasında sana dörtlü klasik paket margarin 135 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
9: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
10: Çok güzel.
9: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
8: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499.

0: kaçmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express, yollara düşelim. Kim tutar seni? Düşelim.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
4: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
3: Bir de soruyorsunuz.
4: 589 Neşe Hanım. Hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
3: Bana geldi bu çiçekler. Tijan ablan da kim? Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
5: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
6: Bir zamanlar sevginle...
3: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum. Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi. Hemen evleniyor.
7: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
3: Kocam mı?
4: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
8: Bak Yeşil Yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.
9: Bozulmamış veya yeni hazırlanmış manasındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
10: Taze bayat.
9: Cevabımız doğruysa... Berra, Baran, Alya ve Çınar ödüle gider mi görelim? Harikasınız!

0: Kumbara'nın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Alya. Bravo Alya. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Baran. Bravo Baran. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Berra. Bravo Berra. Arkadaşlar nasılız?
1: İyiyiz.
2: İyiyiz. İyiyiz.
0: Nasıldı senin için Çınar'cığım?
1: Çok güzeldi bu tur. Ödülü birlikte ekip ruhu olarak kazandık.
0: Çok tatlısın. Sürekli böyle ekip ruhu, ekip ruhu dedin. Evet. Şahanesin. Gerçekten bir ekip ruhu oluşturdunuz burada arkadaşlar.
1: Evet. Bu yolu birlikte kat ettik.
0: Çok güzel. Birlikte kat ettiniz.
1: Evet.
0: Şahanesin.
1: Ve çok güzeldi tur.
0: Teşekkür ediyoruz Çınar'cığım. Alya'cığım.
3: Bu tur çok güzel geçti. Çok eğlenceli. Çok iyiydik.
0: Teşekkür ederiz Alya'cığım. İyi ki buradaydınız Baran.
1: Direkt bu yarışma çok eğlenceliydi. Çok heyecanlı geçti. Ekiple beraber ödüle ulaştık.
0: Ulaştınız Berra.
4: Bence de çok güzel geçti. Ekip ruhunu sağladık. İyi ki buraya gelmişsiniz.
0: Şimdi arkadaşlar iyi ki geldiniz gerçekten ama bir abla geliyor buraya her gün. Ben o ablanın yerini bir türlü öğrenemedim. Karanlıklarda kayboluyor. Bir ödül abla var. Elinde tabletler varmış. Öyle duydum. Nerede? Gören var mı?
5: Orada.
0: Herkes benden önce görüyor onu. Hep ben karanlıkta göremiyorum. Bu tarafta mı?
5: Evet.
0: Gidiyorum o zaman Duygu ablamız. Yine burada karanlıkların içinden çıkıyorsun Duygucuğum. Seni ben göremiyorum. Önce çocuklar görüyor. Arkadaşlar tabletlerimiz arkada karanlıklardaydı. Bakın bir anda bize de sürpriz oldu değil
4: teşekkür
0: mi? İyi ki geldin Berra'cığım. Teşekkür ederim Barancığım. İyi ki geldin Alya'cığım. İyi ki geldin ve Çınar'cığım. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

Tuzlu ya. 360 ekranlarına yeni nesil yayıncılığa hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Ben gayet iyiyim. Bugün çok güzel iki tarifim var. Sosisli börek diyorum ama sadece de sosisli değil. İçinde patates, sucuk, biber ne ararsanız var. Harika bir börek tarifiyle şu anda karşınızdayım. İkincisi de balkabağı sever misiniz? Şimdi tam mevsimi. Böyle gerçekten çok faydalı.

ve mutfağa sokmamız gerekiyor. Bal kabağı yapacağız. Bildiğiniz bal kabağı tatlısı ama portakallı. İnanın başka bir şeye dönüyor. Hani bal kabağı sevmeyenler olabilir içimizde. Bu halini muhakkak deneyin. Sevdireceğim size bal kabağını. Bir şekilde olacak. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, başlayalım mı? Hemen ben malzemeleri saymakla işe koyuluyorum. Çok malzemem var. Burası bayağı kalabalık. Hemen başlıyorum. Yufkam var 2 tane. Lor peyniri, kekik, pul biber, sıvı yağ, biber, biraz daha sıvı yağ, su, yumurta akı, sosis, sucuk, haşlanmış ve ezilmiş patates. Evet, malzemelerim böyle. Şimdi tavamın altını yakıyorum. Ve sıvı yağımı şöyle tavaya gezdiriyorum. Sonra ilk başta biberimi koyacağım. Şöyle biberle, oh, coz sesini hep beraber duyduk buradan, değil mi? Benim en sevdiğim ses bu, coz sesi.

şöyle birazcık sucukların rengi dönsün. Çünkü zaten sonra böreğin içinde de pişecek bunlar. Evet, şimdi de sosisleri atma zamanı. Evet, böyle bir pizzaya doğru gidiyoruz. Ama pizza olmayacak. Çok güzel bir börek olacak. Şimdi sosislerimiz burada güzelce pişsin. Biz ne yapalım? Biz de boş durmayalım. Şöyle bir kaşık alayım. Bu kaşık yardımıyla...

kullandım. Ama isterseniz kaşar peynir kullanabilirsiniz. Beyaz peynir ezine kullanabilirsiniz. Ne hangi peyniriniz varsa evde hiç sıkıntı değil. Yeter ki içinde bir peynir olsun. Sosisim de pişiyor. Sucuğum da pişti. Şimdi birazdan bunun altını kapatacağım. Bu tarafa geldik. Şimdi ne yaptık? Lor peyniri koyduk. Patates koyduk. Pul biber koyduk. Şimdi biraz kekik koyuyorum. Yine benim bu top kekiklerden. Elimle dağıta dağıta koyacağım. O kadar hoşuma gidiyor ki denk gelirseniz böyle özellikle de hani köy tezgahları var ya kendileri evde yaptıkları kurutulmuş kekikten top kekiğe denk gelirseniz muhakkak alın. Bakın buralar şu anda nasıl kekik kokuyor size anlatamam. İlk günkü böyle tazeliğiyle kalıyor. Evet bunu yaptık. Şimdi ocaktan artık bu karışımı alıyorum ve yavaş yavaş şöyle döküyorum. Şimdi ne oldu? Patates, sosis, sucuk, lor peyniri, biber. Of çok lezzetli olacak gerçekten. Ben yaparken bu böreği yaptım ve sonra kaç tane yedim hatırlamıyorum. Hani bazen duramazsınız ya. Bir tane daha arkası gelir, bir tane daha gelir. İşte aynen öyle oldum. Bu börekte duramadım ben. Şimdi içim hazır. Biraz soğusun. Şu içi şöyle kenarda bekletelim birazcık. Biz ne yapalım? Biz de içini hazırlayalım. Bunun içi de çok değişik. Şimdi yumurta akımız var. Yumurta akını koyuyorum. Evet, şurada sıvı yağ var. Sıvı yağımı koyuyorum. Önce yumurta akı ve sıvı yağını şöyle bir çırpıyorum. Evet, şöyle güzelce çırpacağım. Çünkü bu böreğin sosu yumurta akı. Evet. Evet şöyle yumurta aklarımı güzelce yaptım. Şimdi bir de suyumu koyuyorum. Bir de onunla karıştıracağım. Ay o kadar güzel olacak ki çıtır çıtır oluyor. Hiç kullandınız mı yumurta akını börekte? Muhakkak deneyin. O kadar güzel oluyor ki. Şimdi o da güzelce karıştı. Biraz da böreklerim de soğudu. Yavaş yavaş hadi sarmaya başlayalım. Şöyle tezgahıma şöyle iki tane üçgen kestim ben. Sigara böreği gibi üçgenlerim var. Şimdi ilk üçgenimi koydum. Şu yumurta akı, su ve sıvı yağdan oluşan börek içimi, börek sosumu daha doğrusu yufkama sürüyorum. Evet şimdi şöyle yapalım dayansın buraya. Hemen üstüne bir tane daha koyuyorum. Evet şöyle güzelce koydum. Biraz katlanıyor hemen onu halledelim. Harika. Şimdi yine sürelim. Yumurta akı, su ve sıvı yağ. Evet, çıtır çıtır börek yapmanın püf noktalarından biri. Şimdi içini de koyalım. Belki şimdi televizyonunu açanlar vardır. İçine ne koyduk hatırlayalım mı? İçine, evet ne koyduk? Patates koyduk. Lor peyniri koyduk. Sucuk koyduk. Sosis koyduk. Evet, şöyle güzelce koyalım. Zaten yeterince ıslandı ama hemen tepsimizi alalım. Tepsimizi şöyle yerleştirelim. Böreğimizi de şöyle tepsimize koyalım. Ben şöyle yapıyorum. Biraz daha şöyle üstünü beklerken fırına gitmeden önce üstü de şöyle çıtır çıtır olsun istiyorum. Her tarafına bu sosumuzdan değsin. Evet şimdi ne yapıyoruz? Önce bir katına sürüyoruz. O bir kat güzelce ıslanıyor. Sonra alıyoruz ikinci katı. Şöyle üstüne koyuyoruz ikinci katı da. Onu da hemen güzelce ıslatıyoruz. Evet. Şöyle söyleyeyim.
Ben lor peyniri kullandım. Ama kaşar peynir, beyaz peynir kullanabilirsiniz. Ama bu böyle nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi patates girdiği için kumpir içi gibi oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. O sucuklar ve tabii ki sosisler harika bir tat veriyor. Patates zaten çok lezzetli. Şöyle güzelce onu da ıslatalım. Fırınımı da açtım. Evet, ben şimdi bu börekleri güzelce saracağım. Tek tek hepsini yerleştireceğim tepsime. Sonra da 180 derece tabii ki fırına göndereceğiz. Onu da birlikte yapacağız. Önce hepsini saralım şöyle. Tam böyle misafirlik değil mi bu? Hani böyle 5 çayına misafire değişik bir börek istediğinizde işte hem sosu değişik hem içi de değişik. Hepsini birleştirmiyoruz normalde. Hepsini tek tek yapıyoruz. Bu böyle birazcık sanki kumpir içi gibi. Evet, şöyle koyalım. Bol koyuyorum içine. Şurayı biraz ıslatalım. Evet. Şöyle iki taraftan kapatıp sarıyoruz. Tombik tombik oluyor. Neden? Çünkü içinin malzemesini çok bol tuttum. O yüzden böyle iri iri tombik tombik güzel böreklerimiz oluyor. Tombik börek mi deseydik adını acaba? Evet. Şimdi ben bunların hepsini saracağım. Fırına gitmeden görüşeceğiz efendim.

Evet, şimdi ne yapıyoruz? 180 derece fırına gidiyoruz. Herhalde 25 dakikada, 30 dakikada nar gibi böreklerimiz hazır olacak. Hadi fırına gidelim. Efendim, geldik tatlı tuzunun en tatlı bölümüne. Çünkü tatlı yapacağız birlikte. Ne yapacağız? Bal kabağı tatlısı yapacağız, portakallı. Evet, hemen malzemeleri sayıyorum. Sonra da bal kabağı hakkında biraz konuşmak istiyorum size. Evet, bir tane portakalım var. O bir tane portakalın hem dış kabuğunu rendeledim hem de içinin suyunu çıkardım. Portakal suyu, tahin, bir tane çabuk tarçın, süslemek için ceviz, bir tane portakalın dış kabuğunun rendesi ve burada kabağım var. Peki ne yaptım? Şekerin nerede Özge'cim diyeceksiniz. Ben de hemen size anlatacağım. Ben bu kabağı geceden 1,5 bardak şeker ekledim üstüne. Ve böyle beklettim. Bakın nasıl suyu çıktı, kendi suyu. İşte elde etmemiz gereken şey bu aslında. Yani geceden kabağınıza şekerini koyarsanız zaten suyunu veriyor. O kadar da kolay yapması aslında. Evet, bakın ne güzel suyunu verdi. Ben de şu anda çok mutluyum. Şimdi tenceremi alıyorum. Yavaş yavaş sizle birlikte pişirme işlemine geçeceğim. Şimdi şuradan kaşığımı alayım. Şu kıymetli suyuyla birlikte bal kabağımı şöyle kasemin içine alıyorum. Hiç şekerini de ziyan etmiyorum. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Kendi suyu yeterli olacak. Çünkü zaten gayet güzel su vermiş. Bu arada eğer kabak tatlısı yapacaksanız kestane kabağı alın. Ama eğer börek ya da çorba yapacaksanız o zaman bal kabağı alın, olur mu? Çünkü kestane kabağı biraz daha tatlı. Tatlıya çok daha yatkın, öyle söyleyeyim. Bal kabağı daha çok tadı biraz daha az. Çok lezzetli. Ondan da börekler, çorbalar yapıyoruz. Yani ikisi arasında fark var. Şimdi portakal suyumu koyuyorum. Bir portakalın suyu. Size daha önce söylediğim gibi ne oluyor biliyor musunuz? Bu portakalla piştiğinde sanki bal kabağı değil de başka bir tatlı yiyormuşsunuz gibi geliyor. Çok değişik bir lezzeti var. Eminim siz de beğeneceksiniz. Şöyle güzelce bir tane portakalın kabuğunu da içine koydum. Bir tane de çabuk tarçın koydum. Evet, onu da şöyle yerleştirdim. Şimdi güzelce ocağımı yaktım, koydum. Önce bir kaynatacağım. Sonra da kısık ateşe koyacağım ve böyle ağır ağır pişecek. Çünkü yaklaşık böyle 1-1,5 saatte pişiyor. Çok kısık ateşte pişiriyorum ben. Arzu ederseniz sonra biraz fırınlayabilirsiniz bile. Ama ben bugün fırınlamayacağım. Sonra üzerine tahin ve cevizle süsleyeceğim. Hatta onu böyle portakal kabuklarının içine koyacağım. Yani portakalın içinde servis edeceğim. Sunumda zaten görüşeceğiz. Bu arada tabii ki tombik sosisli böreklerim de yavaş yavaş kabarmaya başladı. Efendim gözünüz burada olsun. Bal kabağımızda, tatlımızda gayet güzel böyle fokur fokur kaynayacak ve pişecek. Efendim ben böreğime bakıp geliyorum. Sunumda görüşeceğiz. Tatlı Tuzun'un da birlikte sonuna geldik. Ay bugün çok güzel bir program oldu. Çok keyif aldım gerçekten. Evet, yaptık portakalları. Bakın ne yaptım biliyor musunuz? Portakalların böyle içine koydum kabak tatlısını. Biliyorsunuz portakallı bal kabağı tatlısı yapmıştık. Şimdi böyle birazcık tahinle süslüyorum üstünü. Böyle rengini de kapatmak istemiyorum tamamıyla. Biraz da ceviz koyuyorum şöyle. Of, çok güzel. Her zamanın tatlısı bu. Kışın bol bol yemeliyiz. Cildimizi güzelleştiriyor, bağışıklık sistemimizi koruyor. Her türlü vitamin var içinde. Şöyle güzelce süsledik efendim. Başka ne yaptık? Bir de böyle bir sosisli börek yaptık. İçinde sucuk, biber, patates, peynir, kekik, pul biber, her şey vardı. Çok lezzetli oldu. Burada şimdi ekip arkadaşlarımız sabırsızlıkla bu böreği bekliyorlar. Dediğim gibi efendim bunu evinizde yapın. Bana da fotoğrafını gönderin, olur mu? Yanında böyle bir çay içerken. Her zaman ne diyoruz?
tatlı tuzlu da her zaman söylediğimiz bir şey var. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Sağlığımız yerinde olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bugün hoşça kalın.

Sevgili seyirciler, bildiğiniz bütün her yeri unutun İstanbul'da. Ne Şile'ye gidiyoruz, ne Ava'ya gidiyoruz. Şu anda Şile-Ava yolu üzerindeyiz. Sizi İstanbul içinde çok ama çok güzel bir yere götüreceğim birazdan.

bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Şile ilçesine bağlı Akçakese köyündeyiz. Çok ama çok güzel bir yerdeyiz bence, değil mi Mithat? O zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle, dalga sesleriyle beraber başlasın mı?

İstanbul'un içinde serinliyoruz işte böyle. Keşke şu an denize girebilsek bence. Mithat'ın da canı suya girmek istiyor. Girilmeyecek gibi mi? Bakar mısınız? Cam gibi denizin içi, cam. Bu arada çok dalgalı olduğu zaman denize burada girmenin tehlikeli olduğunu da belirtmek istiyorum. Burada zaten güvenlik için bir sürü insan var ama dalgalı zamanda da burada denize girilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Onu da size hatırlatmak istiyorum ve sizi bu güzel doğa harikası yerle baş başa bırakmak istiyorum. Ben de kendimi denizin serin sularına bırakacağım diyeceğim ama tabii ki bırakamam. Birazcık geri gideyim ve uzaktan burayı izlemeye devam edeyim.

Yemin ederim kendimi bir tatil köyünde gibi hissediyorum şu an. Bir tatsan. Hani sanki böyle denizden çıkmışım, öğle ya da akşam yemeğine gidiyorum ya da ikindim böyle çay saati falan yapacağım gibi hissettim kendimi vallahi billahi. İstanbul içindeyiz. Şile ilçesine bağlı Akçakese köyündeyiz sevgili seyirciler. Burası Şile'ye yaklaşık 17 kilometrelik bir uzaklıkta. Plajın yan tarafında böyle bir konaklama tesisi var. Sıralı bir şekilde 3 tesis varmış. Biz bir tanesine girdik size fikir vermek için. Çok güzel bir yoldan yürüdüm. Zaten plajla hemen yan yana burası. Buraya geldiğiniz zaman plaj tarafında çadır kurmak yasak ama burada çadır kurmak serbest. Onun dışında karavanınızla da yine gelebilirsiniz. Ama ben çadırla uğraşamam, karavanla gelemem diyorsanız burada konaklayabileceğiniz bungalov evler var. Yine aracınızla geldiğiniz zaman zaten kameramıza yansımıştır. Aracınızı park edebileceğiniz

yerler de var. Yukarıya doğru yine çıktığınız zaman da fazlasıyla bungalov ev olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şunu da belirteyim. Buraya sadece hafta sonları, cumartesi, pazar ya da hafta içi kahvaltıya ya da bir şeyler yiyip içmeye de yine gelebilirsiniz. Şöyle bir buralara göz atın. Sonrasında sizi yine karşılayalım.

Şimdi şurası sahil yolu. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin şu anda. Sahil yolundan geldik biz buraya. Burası Akçakese Caddesi sevgili seyirciler. Köy meydanı. Köyde hemen şöyle kameraman arkadaşım Mithat yine göstersin. Akçakese Camii var. Hemen arka tarafında köy kahvesi var. Buradan da seyir terası varmış. Oraya gidiliyormuş. Biz orada kahvaltı yapılacak bir yer varsa oraya gideceğiz. Ve orada güne kahvaltıyla devam etmeyi düşünüyoruz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman burada iki tane bakkalın olduğunu söyleyebilirim. Yani köyün içinde aslında yapılacak fazla bir şey yok. Onu açıkça söyleyeyim. Buraya insanlar Şile'nin kalabalıklığından biraz daha kaçmak için denize girmek için geliyorlar. Yaz aylarında özellikle. Köyün nüfusu 2000-2500 civarıymış. Tabii ki yazın ve özellikle hafta sonları bu nüfus fazlasıyla artıyor, onu söyleyebilirim. Peki buraya toplu taşımayla nasıl gelebilirsiniz? Sahilde söylemiştim. Şile'den, Ava'dan minibüsler var sabahın erken saatlerinde. Fakat Üsküdar'dan da yine kalkan 139A, 139T numaralı belediye otobüsleriyle de yine Akçakese köyüne gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Köy kahvesinde oturursunuz, kahvenizi ya da çayınızı içersiniz. Yine biraz önce gösterdiğimiz gibi aşağı plajlara inersiniz. Güney istiyorsanız orada kahvaltıyla başlarsınız, denizinize girersiniz. İlla aracınızı size söylediğim otoparkın içine park etmenize de gerek yok. Biraz geriye de park edebilirsiniz. Ben otoparka para vermek istemiyorum diyorsanız geriye park edip de yine yürüyebilirsiniz. Bu arada köyle ilgili şu bilgiyi de vereyim. Burası 1000-1500 yıllık bir köymüş sevgili seyirciler.

Şimdi biz seyir terasına geldik. Burada herhangi bir özel işletme yok sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Deniz manzarası da yok. Mükemmel bir köy manzarası ve yeşillik, doğa, yeşillik iç içesiniz. Size o kadarını söyleyeyim. Köy o kadar güzel duruyor ki bana göre şu an bulunduğum seyir terasından buraya özel işletme olmadığı için kendi yiyeceğinizi, içeceğinizi getirip hafta sonu kahvaltıya gelebilirsiniz. Sessizlik, sakinlik arıyorsanız. Değil mi Mithat? Gelinebilecek aileyle hani piknik yapmak isteyenler için bence çok güzel bir yer. Ateş yakmanın yasak olduğunu belirtmek istiyorum sizlere burada sevgili seyirciler. Aşağıda da yine çocuk oyun alanı var. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi siz şöyle bir buraya ve köy manzarasına bakın. Köyün ara sokaklarında da biraz yürüyelim. Ve sonrasında buralara yakın çevrelerde bence dolaşmaya ve size hafta sonu, hafta içi tatil için, İstanbul içinde tatil için alternatif sunmaya devam edelim.

Seyir terasından köye tepeden bakmıştık. Şimdi köyün ara sokaklarındayız. Hiç bozulmamış o kadar güzel evler var ki. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor. Anneannemin eski evi de böyleydi biliyor musun Mithat? Vallahi çok güzeldi. Daha önceki programlarda söyledim galiba. Böyle makarayla falan açıyordun. Tahta merdivenden falan iniyordun. Aynı böyleydi. Şu arkanda gördüğün gibiydi ki babaannemin eski, çok eski evi de böyleydi. Ben çok seviyorum böyle eski evleri ve böyle köy içlerinde dolaşmayı açıkçası. Zaten korona hayatımıza girdikten sonra biraz da köy hayatına daha çok gitmedik mi sevgili seyirciler? Daha bir özlem dolmadık mı? Hani biraz daha böyle bahçeyle iç içe olmak istemedik mi? İşte o özlemi bu köyde giderebilirsiniz. Ben kahvaltı için en güzel yeri size göstermeye çalıştığım için biraz da böyle ince ince çalışıyorum. Sahilde kahvaltı yapmak istemedim. Sadece sahil kısmını size gösterdim. Bu yakın çevrelerde, yukarıda da yine seyir terasında dediğim gibi dolaşmaya, neler var neler yok sizlere göstermeye devam edeceğiz. Şöyle bir köyün ara sokaklarında kaybolalım.

İstanbul'un içinde sadece Balat yok fotoğraf çekmek için, Kuzguncuk yok. Bence renkli evlerin dışında böyle tarihi güzel, yapısı bozulmamış evlerde de, evlerin önünde de özellikle fotoğraf çektirebilirsiniz ki birazdan Mithat'a çektireceğim ben. Bu arada evin içi görünüyor. O kadar güzel ki. Yani böyle bir evde oturmak isterdim. Pozumu vereyim, sonrasında şöyle şu küçük pencereden bu güzel evin hem dışına hem de içine bence bir göz atın. O zaman haydi Mithat, çek birazcık fotoğraflarımı.

sizi çok güzel bir yere getirdim. Akçakese köyünden çıkışta Şile'ye doğru giderken yol üstünde yine Şile'ye bağlı Saklıkoy burası sevgili seyirciler. Burada hem konaklama hem de yeme içme hizmeti veren böyle bir yer var. Görmüş olduğunuz gibi Mithat Kılıç göstersin şu an kameraman arkadaşım. Ben çok beğendim burayı açıkçası. Hem dilerseniz plajı kullanabiliyorsunuz. Yine buradan denize girebiliyorsunuz. Hem isterseniz tatile gidemeyenler için alternatif sunuyorum size. Bu programda İstanbul içinde, İstanbul'a yakın yerlerde nereye gidebilirsiniz diye. Dilerseniz de burada işte bir şeyler yiyorsunuz, içiyorsunuz ya da sevdiklerinizle hafta içi ya da hafta sonu konaklıyorsunuz. Siz Şile'ye bağlı bu güzel Saklıkoy'a şöyle bir göz atın. Sonrasında artık bence burada bir kahvaltı yapalım ve yolumuza öyle devam edelim.

Kendimi kumlara uzatsam gölgemi. Tam böyle fonda bu şarkı çalmalık yani. Size o kadarını söyleyeyim. Burada birçok dizi ve sinema filmi çekilmiş. Klip çekilmiş. Onu söyleyebilirim size. Bakmayın şu an böyle boş göründüğüne. Hafta sonu burada oturulacak yer olmadığını belirtmek istiyorum. Gelmeden önce konaklama için mutlaka rezervasyon yapılması gerektiğini söylemek istiyorum. Hemen şöyle arka tarafında sahil var. Sahile giriş ücretli ama cüzi bir rakam. Buradan şemsiye ve şezlong veriyorlar. İstiyorsanız kendi yiyeceğinizi içeceğinizi de getirebilirsiniz. Dilerseniz yine buradan da yiyebilirsiniz. Kişi başı kahvaltı buraya sadece konaklamaya değil kahvaltı için de gelebilirsiniz ya da bir şeyler yiyip içmeye de gelebilirsiniz. Böyle kişi başı bir kahvaltı ki önümde görmüş olduğunuz kahvaltı serpme iki kişilik bir kahvaltı ama tek kişi geldim ben burada kafa dinleyeceğim, kitabımı okuyacağım, bilgisayarımda çalışacağım, denize kendimi bırakacağım diyorsanız tek kişi de gelip yine serpme kahvaltı yapabilirsiniz. Şile Saklı Koy diye geçiyor. Burası tekrar belirteyim. Akçakese köyünden çıktıktan sonra Şile'ye giderken yolun sağ tarafında tabela var. O tabelayı takip ettikten sonra çok güzel ormanlık bir yolun sonunda böyle güzel bir yere geldiğinizi de belirtmek istiyorum. Valla sucuklu yumurta var. Şöyle bu arada istiyorsanız sucuklu istiyorsanız sade şekilde de söyleyebilirsiniz bunu. Peynir çeşitleri.

Burası sabah 7.30-8'den gece 12'ye kadar hizmet veriyor. Eğer konaklama dışında gelecekseniz haftanın 7 günü açık. Zaten konaklama için geliyorsanız burada bahçede keyifli ve plajda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akçakese plajına göre bu plajın daha sakin olduğunu bence göstermemiz gerekiyor izleyicilerimize Mithat. Hani orada biraz daha kalabalık olabiliyor hafta sonu. Yine burada da hafta sonu kalabalık oluyor ama görmüş olduğunuz gibi oranın hafta içi bile biraz hareketli ki fazla yoğun değildi size göstermiş olmamıza rağmen buranın hafta içi görmüş olduğunuz gibi gayet sakin ve bence güzel. Yine fazla dalga olduğunda da burada da denize girilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
4: A101'de haftanın yıldızları. Ova'dan Baldo pirinç 185 lira. Çaykur Rize turist çayı 125 lira. Ucuz,
5: hep ucuz. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında. Lof,
2: lof, lof, lof, lof. Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesini...
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de...
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diye.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double.

0: Lezzet. Yeni disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza. Lof, lof,
1: lof, lof, lof. Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
9: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
8: Bir de soruyorsunuz.
9: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
8: Bana geldi bu çiçekler. Tijan ablan da kim? Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
9: Evet. Faturaları da yeni ödedim.
10: Bir zamanlar sevginle.
8: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum. Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi. Hemen evleniyorum.
11: Neşe... Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
8: Kocam mı?
9: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
12: Bak yeşil yeşil, birazdan TV4'te.
13: Bak mesela Şile'de Üsküdar Caddesi'nde geziyoruz. Şöyle bir dükkan var, yine Şile bezi ürünler satıyor. Sadece hafta sonları açığız yazmış. Bazı buradaki dükkanlar, yeme içme dükkanları da yine bu şekilde olan kıyafet satan dükkanlar da sadece hafta sonları ya da sadece yazın açık olabiliyorlar. Şu kameraman arkadaşım bir tat gösteriyor zaten. Ya da yemek yiyebileceğiniz yerler var. Kafelerin manzarası çok güzel. Bu tarafta olan butiklerin de manzarası çok güzel. Hepsi denize bakıyor. Tatlı bir şeyler yiyelim dedim. Ve Üsküdar Caddesi'nde Şile'de 36 yıllık bu güzel dondurmacıya geldim. Merhaba.
14: Merhaba.
13: Nasılsın?
14: İyiyim.
13: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Şimdi burada ondan fazla çeşit dondurma var. Tahinli var, kestaneli var. Sonra şöyle bakıyorum, naneli var. Değişik olanları söyleyeyim de, hani diğerleri her yerde var zaten. Mandalina alalım. Ben mandalina dondurma ilk kez yiyeceğim bu arada. Alanyalıyım. Mandalina çok yedim ama mandalina dondurma hiç yemedim. İncirli dondurma da yemedim ben hiç bu arada ya. Siz yediniz mi? Yemedim ben. Çok az incir alayım. Ve ne alayım biliyor musun?
14: İncir de... Fazla tüketildiği
13: İncir de fazla tüketildiği için bitmiş. Ne alalım?
14: Ne
13: çilek, bal, limon. Bal badem alayım o zaman. Valla kusura bakmayın. Yiyorum artık. Mithat da dedi ki tat bakalım. Yalnız dondurma bayağı iyi bence. Hmm. Aa, ben çok beğendim. Limonlusu çok güzel. Recep diyor ki kıvamından belli diyor. Size yemin ederim. Benim favorim bal badem, limon hepsi güzeldir. Mandalina. Keşke tek mandalina alsaymışım. Bak buraya gelin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Haftanın kaç günü açık burası?
14: 7 gün açık.
13: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
14: 9.30 açılıyor. Akşam 1-2.
13: Sabah 9.30'dan gece 1'e kadar açıkmış burası. Şile'de Üsküdar Caddesi'nde mutlaka bu dondurmacıya gelin. Ve mandalina seviyorsanız mandalina dondurma yiyin diyorum. Susuyorum ve sizi buranın dışarıyla içerisiyle baş başa bırakıyorum.

girdik. Şimdi burada başka bir mağazada göremeyeceğiniz ürünler var. Genellikle aslında Şile'de Üsküdar Caddesi'nde dolaştığınızda bazı butiklerdeki ürünler birbirlerine benzerlik gösterebilirler. Burada farklı farklı ürünler olduğunu belirtmek istiyorum. Kendileri tasarlıyorlar. Ben zamanında buradan hatta elbise almıştım. Elbise, tulum, etek, pantolon, şöyle bakın takım, sadece kimono. Aradığınız her şey burada var.

Vallahi o kadar güzel şeyler var ki bakmaya doyamadım açıkçası. Burada dediğim gibi çeşit çeşit ürünler var. Haftanın 7 günü açık bir yer burası. Şile bezinden yine bornoz, tunik, takım, pantolon, dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Son kez şuraya bir göz atın. Sonrasında sizi yine Şile Üsküdar Caddesi'nden karşılayayım.

0: Bakın mesela böyle dışarıya koymuşlar yine şile bezi ürünleri. Gel gel. Aa, abim de şile bezi gömleğini giymiş. Pantolon da mı şile bezi? Hoş bulduk. Pantolon da mı şile bezi?
1: Pantolon da şile bezi.
0: Oh ne güzel. Metreyle.
1: Metreyle de satıyoruz.
0: Trabzonlu böyle. Musun?
1: Ben
0: Rizelisin. Rize'ye selam olsun o zaman.
1: Rize'ye selam olsun.
0: Rize'ye selam olsun. Canım, bir şey soracağım.
1: Çay eline canım madencilere selam olsun.
0: Ay çay elinden öteye gidelim yale ya. Gidelim yale yale gidelim yale.
1: Arkandaki sepetim ben olayım hamali ben olayım hamali oy.
0: Allah!
1: Devam.
0: Enerjin nasıl güzel ya. Ya ben niye programın başında senin gibi insanlarla karşılaşmadım?
1: Ne demek, ne demek her zaman.
0: İsim? İsim. Senin ismin.
1: Esenkara.
0: Sen abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben keşke en ilk Şile'ye geldiğimde seni bulsaymışım.
1: İnşallah başka bir çekimlerde olabilir.
0: İnşallah neden olmasın tabii ki. Ben her çekimde senin gibi insanlarla karşılaşmak isterim. Ben hatta ben bu çekimi seninle birlikte gezerek dolaşarak bitirmek isterdim
1: İnşallah,
0: yani.
1: İnşallah ne güzel ne güzel.
0: Ne güzel ürünlerin var senin.
1: Sağ ol.
0: Mithat buyurun, şöyle bak, içeriği de gösterir bak, misin? Bak. Aa bu arada ışık farkı olabilir şimdi. Mithat ışık ayarını da yapıyor şu an. Baksana Esen abimin dükkanında çok güzel bluzlar var. Ya size vallahi billahi bütün samimiyetimle söylüyorum. Şile Üsküdar Caddesi'ne geldiğinizde Esen abiyi bulun. Ben Yıldız'la sizi izledim. Çay elinden öteye şarkısını söyledin deyin. Rizeli kendisi.
1: Şile bezine bekliyoruz. Buyur Yıldız Hanım. Söz
0: hadi
1: size.
0: Çay elini söyle de öyle bitirin.
1: Evet çay eline tekrar selamlar olsun.
0: Şarkıyı
1: Madem
0: söyle şarkıyı söyle şarkıyı.
1: Çay elinden o yani giderim yani yani giderim yani yani ah ah. Arkandaki sepetim ben olayım hamali ben olayım hamali.
0: Ben olayım ha.

0: Bence bugün çok keyifli bir program oldu. Finali de Şile'de Üsküdar Caddesi'nde yapmış olduk. İstanbul içindeyseniz, tatile gidemiyorsanız, tatil için alternatif arıyorsanız ya da kafa dinlemek için ya da ayağınızı suya sokmak istiyorsanız size bence güzel öneriler verdim Şile çevresinde. Sence Mithat?
1: Evet.
0: O zaman bize ayrılan sürenin de sonuna gelmişken paranız olsun olmasın amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın. Bence benim bugün gittiğim yerlere sizler de gidebilir, bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Öpüyorum efendim hepinizi, hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla tekrar karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleği yapmayı, bir mesleği öğrenmeyi ve sizlerin bir günlüğüne de yerinize geçmeyi çok seviyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Peki ben bugün ne yapacağım sevgili seyirciler? Koşu yolunda, ara sokakta çok güzel bir kahveci var. Hem kahve üretimi yapıyorlar hem de çok şık kahve sunumları var ve müşterilerine bu sunumlarını tattırıyorlar ve gerçekten nefis. Kahve kokularına boğulacağız biz bugün. O zaman hiç vakit kaybetmeden içeri geçelim mi? Hadi buyurun başlayalım. Merhaba Berkay Bey.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş
1: merhaba.
0: Buldum. Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok güler yüzlü bir beyefendi. Beni çok güzel karşıladı. Umarım devam eder bu şekilde. Ne diyorsunuz?
1: İnşallah, öyle umuyorum ben de. Bugün burada size ya bir aksilik olmazsa hem kahve üretimi hem evet. baristalık yapılan bir yerde kahve nasıl yapılır onları öğreteceğiz.
0: Baristalığı bir anlatabilir miyiz yani, sevgili seyircilerimize?
1: Tabii ya, baristalık şöyle, daha çok kahve barmeni, yani kahve kavrulup öğütüldükten sonra kahveyi müşteriye satış haline getiren kişi. Yani kahveyi hazırlayan kişi. Evet.
0: O zaman?
1: O zaman geçelim.
0: O zaman buyurun gidelim. Şimdi biz Berkay Bey ile birlikte kahve barına geldik. Çünkü bana ne olacaktım ben?
1: Barista.
0: Ha, barista. Evet. Kahve barmeni olacağım. Sözde olmaya çalışacağım.
1: İnşallah, inşallah.
0: İlk başta ne yapacağım?
1: Şöyle, önce size ben ekipmanları tanıtacağım.
0: Tamam.
1: Şöyle, bu espresso makinesi. Yani kahveyi aldığımız, içime hazırladığımız makine.
0: Tamam.
1: Bu da kahve değirmenimiz. Kavurduğumuz kahveleri kahve değirmenlerini alıp İçtiğimiz kahvenin şekline göre burada öğütüyoruz. Espresso inceliğinde öğütüyoruz. Espresso değirmeni bu. Önce öğütme işlemi, sonra da makinede demleme işlemi yapıyoruz. İçerilerle getiriyoruz. Evet. Başlayalım isterseniz.
0: Evet, başlayalım. Ufak.
1: Şimdi şöyle, bunlar portra filtre, kaşık da denebiliyor. Espresso
0: portra
1: makinesi.
0: Filtre.
1: Evet, portra filtre.
0: Oo, bayağı yani, ağırmış.
1: Evet, kahveyi içine öğüttüğümüz kaşık. Kaşık da diyebilirsiniz Türkçe tabiriyle.
0: Kaşık. Evet, evet, kaşık.
1: Şöyle, bu tek toz, tek şatlık kaşığımız. Evet, evet. Bunu değirmene koyduğumuzda evet, çekirdek toz halinde kaşığımıza dökülüyor.
0: Ne
1: Şu
0: güzel.
1: An tek şat gramajında 10 gram kahvemizi elde ettik. Ama bu kahvemizi makineye koymadan önce templeme işlemi yapıyoruz. Aynen. Şöyle buraya koyun. Düzeltiyorsunuz tempir aletiyle. Evet. 10-15 kilo kadar basınç uyguluyorsunuz. Kahvenin, yani makineyi flaşlıyoruz. İçerisinde bulunan suyu, pis suyu dışarı alıyoruz ki kahvemizi yakmasın. İlk ana suyu, evet. Bu işlemi mutlaka her seferinde yapmamız gerekiyor.
0: Detaylar önemli.
1: Bu işlemden sonra kaşığımızı takıyoruz makineye.

0: kahve bu koyu renkten açık renge dönmeye başladığı an yani miktarı tamamlanmış anlamına geliyor. Yani bir süre sonra pis su akmaya başlıyor çünkü demlemesi bitiyor.
1: Allah Allah. Evet.
0: Espressomuz içmez.
1: Espresso tadına da bakabilirsiniz. Espresso sert bir kahve

0: Değil mi?
1: Evet.
0: Hemen tadına bakarım. Ben böyle şeyleri çok seviyorum, böyle tadılmak işleri. Evet,
1: biraz serttir ama kahvenin kralıdır yani.
0: Evet, bana bayağı sert geldi çünkü başında da söylediğim gibi benim kahve kültürüm yok gibi bir şey. Çok seviyorum öyle kokusunu falan ama ben çaycıyım. Kahvemi öğüteceğim.
1: Evet.
0: Evet. Ha, bu miktarını da kendi belirliyor.
1: Evet, otomatik bir değirmen bu.
0: Evet, şimdi sevgili seyirciler geldik.
1: Önce flaşlıyoruz.
0: Ha, yani, pardon.
1: Evet, içerideki özür dilerim, suyu alıyoruz. Evet.
0: Pardon, unutuyorum. Allah'ım, tek seferde
1: biraz
0: bir şeyler
1: daha,
0: yapabildim.
1: Evet, çekebilirsiniz. Tamam. Küçük bir fincan alın.
0: Peki nasıl gidiyor? Benim çalışma disiplinimi sevdiniz mi? Çok disiplinli çalışıyorum çünkü.
1: Yani hiç yapmamanıza göre iyi tabii. Yani ilke göre iyi. Kötü değil. Ama çok iyi de değil. Evet, şu an durdurabilirsiniz.
0: Bu sefer siz tadın bakalım. Buyurun Berkay Bey.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun.
1: Gayet güzel olmuş.
0: Peki siz böyle yanınızda yeni başlayacak arkadaşa böyle sevimli tatlı mı davranıyorsunuz yoksa nasıl?
1: Ya şöyle, arkadaşa göre değişir. Yani öğrenciye göre değişir, öyle söyleyeyim.
0: Yani mesela şu an kameralar olmasaydı ne yapardınız?
1: Ya şöyle, tabii kameralar olmasa bu kadar hassas olmazdı böyle şeyler. Amerikano'da espressonun suyla inceltilmiş hali oluyor. Ha, double espresso.
0: Bir tık, evet. Bir tık daha şey mi? Evet. Seyreltiliyor.
1: Evet,
0: mu?
1: Daha seyreltiliyor. İçimi daha yumuşak ve keyifli oluyor.
0: Ha, o zaman o bana göre herhalde.
1: Evet, ama sadece shot farkı var. Yani kahve miktarı fazla. Bu sefer tek gruplu kaşık değil, çift gruplu kaşığımızı kullanacağız.
0: Nasıl?
1: Daha fazla kahve miktarı. Sepet haznesi daha geniş olduğu için bu 10 gram, bu 18-19 gram kadar kahve alıyor içerisine. O yüzden daha sert, daha yoğun bir kahve elde etmiş oluyoruz.
0: Allah Allah, evet. Her şey çok ayrı ayrı detaylı.
1: Evet, onun için de değirmenimizden tek fincan değil,
0: çift
1: fincan. Ha. Basın. Evet, şu an çift fincana göre kahve verecek size.
0: Bu americano mu?
1: Evet, americano yapacağız şu an. Evet, yine aynı işlemi uyguluyoruz.
0: Ne güzel. Jilet gibi.
1: Şimdi americano'da önce bardağın %70'ini sıcak suyla dolduruyoruz. Hı hı. Sıcak suyun üzerine kahvemizi çekiyoruz.
0: Ha.
1: Evet. Makinemizin sıcak su düğmesi bu.
0: Tamam.
1: Yukarıya doğru kaldırın. Evet. Durdurabiliriz şu an. Evet. Suyumuzu aldıktan sonra yine flaşlamamızı yapalım.
0: Buraya mı alacağız?
1: Evet, evet. Basın. Korkmayın makineden.
0: Elimde kalmasın
1: makine. Yok, kalmaz, kalmaz. Evet, alabiliriz bardağı altına.
0: Yani gittiğim yerlerde şu zamana kadar Berkay Bey, bazı böyle zararlar verdim yani, ne gibi? Tabak kırmak gibi mutfakta, tavuk çiftliğinde yumurta kırmak gibi falan. O yüzden artık böyle korkuyorum bir şeylere dokunmaya.
1: Ya pek korkmayıp rahat davrandığınız sürece bir problem olmaz. Kahvede bir de severek yapılan bir şey olduğu için.
0: Evet.
1: Basabilirsiniz düğmeye. Evet. Bardağımız dolum haline geldikten sonra durdurabiliriz.
0: Ha, ben kendim müdahale
1: evet,
0: edeceğim.
1: Evet, kendiniz buradan durduracaksınız, evet.
0: Bu oldu herhalde.
1: Evet, oldu. Bir tadına bakabilirsiniz.
0: Önce bir gösterelim efendim şu güzelliği. Beni değil, kahveyi göstereceksiniz. Güzellik derken hemen yanlış anlamayın kameraman arkadaşlarım. Evet, bu daha bana hitap eden bir
1: evet,
0: kahve.
1: Evet, daha keyifli zaten. Uzun süreli tüketilebilen bir kahve.
0: Tamam, ben o zaman içeyim. Siz devam edin çalışmaya. ben iyiyim böyle yani şu an. Neyse, ben çok fazla işi cıvıtmayayım. Berkay Bey çok böyle şey sabırlı davranıyor ama bir yerden sonra farklı bir yüze dönebilir yani. Şey, tamam, evet. Ne yapıyorduk?
1: Evet, şimdi süt ile hazırlanan kahvelere geçelim. O biraz daha teferruatlı. Yani, evet. Yani bu işin biraz daha ustalık gerektiren kısmına giriyor.

0: o konular. Yani süte, o lattenin üzerine yapılan artlar, içilen kıvamlar, kremalar.
1: Oo.
0: Evet, onlar biraz daha ustalık gerektiren işler.
1: O zaman başlayalım mı?
0: Evet, başlayabiliriz.
1: Evet, ikimiz aynı anda. Evet.
0: Evet, şimdi latte yapmayı öğreneceksiniz.
1: Tamam.
0: Latte'nin anlamı tek shot espresso ya %80 süt. Ama nasıl süt? İşte işin inceliği de orada devreye giriyor.
1: Espresso yani buna...
0: Evet, ama de... bardak porsiyonumuz büyük tabii
1: evet,
0: ki de.
1: Yani bunu tek shot gibi göstereyim. Bunun evet. Üzerine süt olacak.
0: Ama tamam. Nasıl süt? İşin inceliği de orada devreye giriyor zaten.
1: Ay ne çok şey biliyorum. Evet.
0: Evet. Krema kıvamında süt yapmamız gerekiyor tamam. Latte için. Şöyle tek shot espressomuzu alalım önce.
1: Öğrendim artık evet. Tek shot.
0: Evet, güzel.
1: Bak
0: bravo.
1: Detayları evet. Kaçırmayın arkadaşlar. Evet. Tamam.
0: Evet. Templeme işlemini yapalım.
1: Yeterli mi?
0: Yeterli. Hı. Düz olduğuna emin olun.
1: Eminim.
0: Evet, tamam. Şimdi onu takmadan önce sütümüzü, 200 milim süt alıyoruz. Süt potlarımız, picture'da deniyor. Yani camia içerisinde. İsmi picture ama süt potu da diyebilirsiniz. Bardak boyutumuz kadar, bizim bardaklarımız 200 milim. 200 milim süt ilave ediyoruz içerisine. Kullanacağımız kadar. Şimdi takabilirsiniz flaşlama yaptıktan sonra. Önce flaşlayalım, evet. Şimdi kahvemiz, tek shot kahvemiz hazır. Şu an bunun üzerine ilave edeceğimiz sütümüzü yapacağız. Makinemizin buhar çubuğu, yani sütü ısıttığımız aleti makinenin. Bunda önemli olan sütümüzü girdap haline getirmek ısıtırken. Girdap haline geldiği anda süt krema olmaya başlar. Ve yakmamamız gerekiyor.
1: Ne
0: evet,
1: güzel.
0: Evet. Buhar çubuğumuzun önce havasını alıyoruz.
1: Of.
0: Evet. Buna fazla değmememiz gerekiyor. El yakıyor çünkü. İsterseniz bir tane ben yapıp göstereyim size. Tamam. Bakarak görün. Sonunda siz yapın.
1: Krema oldu süt
0: evet, yani. Onu vurmamızın amacı da alttaki süt ile üstteki krema birbirine homojen şekilde karışsın. Hani sadece dökerken krema gelmesin. Sadece süt de gelmesin. Kremalı bir süt gelsin. Evet.
1: Şimdi
0: onu biraz sallayabilirsiniz. Evet. Dökerken de yavaş yavaş bir anda bocalamadan döküyoruz. Yavaş dairesel hareketlerle dökerseniz daha sağlıklı olur. Evet. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi kahvenin üzerindeki kremasını görüyorsunuz. Bu kremanın dağılmaması. Yani eğer ki sütü bocalamış olsaydınız veya da sütümüz 70-80 derecenin üzerinde olsaydı bu krema olmayacaktı, dağılacaktı, kötü bir içim olacaktı.
1: Evet. Şimdi anladım bu nasıl köpük oluyor evet. İçerken böyle püf diye.
0: Evet, içip tadına bakabilirsiniz.
1: Bu kahve bana göre.
0: Evet, bu hafif bir, ya en hafif içimli kahvelerden
1: evet, bir daha yumuşak. Evet. Hani Amerikano da ama neydi? Amerikano. Evet. Burayı verme tamam mı kurgu yönetmenim Ulaş? Amerikano. Bu da latte.
0: Evet. Şimdi süt köpürtme işlemini bir de siz yapın.
1: Bir de benden
0: gidin. Evet, evet.
1: Bir de beni tek çek. Şey, bunlar böyle bakraç gibi. Sokakta süt satarlardı, böyle bakraçla doldururlardı falan o aklıma geldi.
0: Evet. Ama önce ne yapıyoruz? Kahvemizi hazırlıyoruz. Kahvemizi hazırladıktan sonra üstümüzü
1: tamam,
0: ısıtıyoruz.
1: Tamam, doğru. Evet. Önce buraya alacağım o zaman.
0: Evet.

0: Durduralım. Evet. Siz bu arada sütünüzü kaynatabilirsiniz. Evet. Öyle. Önce havasını alıyoruz. Evet. Evet, gayet güzel. Evet, açabilirsiniz biraz daha. Evet.
1: Aa, yandı.
0: Evet, tamam. Gayet güzel.
1: Bak, bunu Berkay yaptı. Bunu ben yaptım.
0: Evet, duyuyorum. Evet, duyuyorum.
1: İkisi de çok güzel oldu bence.

0: Fena değil. Yani ilk güne göre gayet başarılı buldum. Ya tabii biraz daha emek gerektiren iş olduğu için kahve işi. Ama ilk güne göre gayet iyi. Ya eğer ki heves edip devam ederse tabii ki de becerebilir. Yani kimsenin beceremeyeceği bir şey değil, öyle söyleyeyim. Sevdikten sonra gayet başarılı olabilirler.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben de
1: kendinize
0: teşekkür ederim.
1: Çok iyi bakın.
0: Memnun oldum, sağ olun.
1: Bana göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, efendim sabıra karşı çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün kolay mı sandığındaki görevim kahvecilikti. Böyle en başından başladım ben bu işe. Ne yapabildim bilmiyorum sevgili seyirciler. Artık sizin takdirinize bırakıyorum. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Ahmet Özhan Bey içerideler mi? Ahmet Bey içerideler mi?
1: Evet, biraz önce geldiler, sizi bekliyorlar.
0: Ben alıp geleyim.
1: Hadi peki, sen git.
2: Oo, vay Ahmet abicim!
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Beni bekletecek daha sakin bir yer bulamadın mı?
0: Biliyorsun, karım buradan başka bir kulübe gitmeme izin vermiyor ki.
3: Senin kılıbıklığından da, içerideki ihtiyarların sus lafından da bıktım artık.
4: Sus mu?
3: Şimdi görürüz susu. Ver oyuncular bu kayı. Beyler affedersiniz. Az kalsın size Allah'a ısmarladık demeyi unutuyordum.
0: Allah'a ısmarladık! Allah'a ısmarladık!
3: Her şey tamam mı?
2: Her şey hazır abicim. Bir an evvel çıkalım da Kılıbık Ahmet'i bekletmeyelim.

0: Abicim ne duruyorsun, yürüsene!
1: Bir dakika! Hı? Hanımefendi, bir dakika! Gel buraya!
0: Ne var abi?
1: Hanımefendinin arabasını koptun, niye çizdin lan? Aa!
2: Ne oldu, neresi çizildi?
1: Bakın burası!
2: Neresi?
1: İşte burası!
2: Ben hiçbir şey görmüyorum, neresi beyefendi?
1: İşte burası dedim ya!
2: Siz benden alay ediyorsunuz, hasar masar yok!
1: Bir dakika! Hasar var ve ödemek zorundayım!
2: Ben bir şey göremedim!
1: Yaz evladım, hasar tespit
0: edelim! Tamam abi!
1: Boya çizilmiş, tampon ezilmiş... Amortisörler büzülmüş... Burun harikulade, saçlar nefis, gözler fevkalade!
2: Siz benden alay mı ediyorsunuz?
1: Hadi toparlan gidelim.
0: Gidelim abi.
2: ...589 lütfen.

0: Ne o abi, daldın?
1: Dalınmayacak gibi değil ki.

0: Ben merhaba.
1: Selam.
0: Nerede kaldınız be?
1: He? Sorma, abimiz fena çarpıldı bu sefer, hem de burasından.
0: Ne oldu, hasta mısın?
2: Yok canım, şaka ediyor. Sadece güzel bir kız gördük, o kadar.
0: He. Bak sana söyleyeyim Ahmet. Burada da Ankara konserlerin sırasındaki gibi çapkınlık yapabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun.
2: Ne yani, senin gibi ütülü pijamalarımı giyip saat 8'de yatağa mı gireceğim? Hem sana ne benim çapkınlıklarımdan?
0: Sana ne mi? Oğlum, çapkınlığı yapan sensin.
2: Kapıda bekleyen de sensin.
0: Ben...
2: Evet.
1: Durun durun, kavga etmeyin. Tamam tamam, değilsin.
2: Ama şunun doğrusunu itiraf et ki... ...kendin Tijen'in korkusundan hiçbir şey yapamıyorsun.
0: Efendim, kim ben mi Tijen'den korkuyorum? Sen onu öyle zannet. Asıl Tijen'in benden ödü kopar be. Geçen gün şöyle yanına gittim... ...eğil bakayım dedim... ...bir tane vurdum... ...dur dedim... ...bir tane daha vurdum... ...baktım vurdukça açılıyorum... ...bir tane daha vurdum...
1: Palavra, palavra, palavra...
0: Susun lan sen de çap!
1: Palavra, palavra...
2: Senin ödün patlar Tijen'den be.
0: Benim ödüm patlar, sen şaşırmışsın be... ...asıl Tijen'in benden ödü patlar. Alo! Tijen... Alo! Alo, Tijen'cim!
2: Tijen, karısı!
0: Emret benim sultanım! Evet, şimdi senden bahsediyorduk biz de! Evet canım, aç yapma! Sana değil hayatım! Oynama lan! Söyle güzelim! Yapma be! Efendim! Yapma be! Efendim sultanım! Nerede olduğunu unutur muyum hiç senin? Ben de şimdi sana telefon edecektim!
3: Peki Hürse, söyle bakalım ben neredeyim?
0: Senin nerede olduğunu bilmez miyim hayatım? Nerede misin? Ay şey... Oradasın işte!
3: Ay ne salak adamsın! Kuşadası'nda değil miyim, bilmiyor musun?
0: Ya... Bak nasıl bildim, Kuşadası'ndasın.
3: Çok konuşup da beni sinirlendirme yine. Söylediğimi de unutma. İşiniz biter bitmez Ahmet'le derhal burada ol. Bu çocuğu bu sefer evlendireceğim. Neden mi acele ediyorum? Kızı görsen sen de acele edersin. Kaçılacak kız değil. Güle güle, güle güle.
0: Tabii karıcığım. Peki karıcığım. Hay hay karıcığım.
2: Hay hay karıcığım.
0: Olur karıcığım.
2: Olur karıcığım.
0: Yeter be.
1: Ay kazak erkek!
2: Çok korkuttun mu Tijen'i?
0: Hayır, lüzum kalmadı. Çünkü bu telefon senin içindi.
2: Benim için mi? Hayrola?
0: Her zamanki terane canım, şu seni evlendirme projesi. Bu seferki kızı görünce çarpılacağını söylüyor.
2: Belki çarpılabilirim ama evlilik asla.
0: Ben onu bunu bilmem. İşimiz bitince doğru Kuşadası'na gideceğiz. Tijen bu kızı akrabasından çok seviyor. Bu evliliğin olması için de elinden geleni yapacaktır, bilirsin. O kadar!
2: Söyle karına beni rahat bıraksın. Ben hayatımdan memnunum. Aşka inanıyorum. Bir gün gelecek... ...rüyalarımı süsleyen güzelle karşılaşacağım.

0: Allah! Ulan bu ses olmasa sen de çekilmezsin.
1: Coştum, çal ulan, sen de oyna.
0: Ben bilmem ya. Telefon!
1: Hadi bırak şimdi, hadi.

0: Resepsiyon mu?
1: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor. Lütfen kendilerine şarkı saati değil, uyku saati olduğunu hatırlatın.
2: Merak etmeyin hanımefendi. Ben hallederim.
3: Alo, alo, alo, alo, alo, alo.
2: Alo, beyefendi sizden rahatsız olan var.
3: Efendim, alo! Kim rahatsız? Ay, nayna nayna!
2: Bir hanım efendim, komşunuz.
3: Nayna nayna, yapın lan! Dur be! Burası hastane değil kardeşim! Alo! Efendim, İstanbul'dan mı komşumuz? Ay, ay dur lan! Ulan bizi kim arar be? Ben şimdi onu... Her ihtimale karşı sen de gel.
4: Tamam.
5: Hey gidi gidi koskoca dünya gam yükü müsün? Söyle söyle fani.

0: Oh, hey gidi gidi, koca dünya gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya sır küpü müsün? Oh, hey gidi gidi, koca dünya gam yükü müsün?
1: Gene mi siz?
2: Oo, bu ne sürpriz?
1: Bu sizin yaptığınıza ayıp denir beyefendi. Bunca gürültü yapıp beni uykumdan uyandırmaya hakkınız yok.
2: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
1: Bir de soruyorsunuz. Sanki bir saattir tepinerek şarkı söyleyen siz değilsiniz.
2: Aa, çok üzüldüm. Annemi size nasıl affettirsem? Mesela size ninni söylesem başucunuzda, tekrar uyumanız için.
1: Rica ederim, bir de soğuk şakalar yapmayın. Ben ninni sizde uyuyabilirim. Yeter ki siz gürültü etmeyin.
2: Bir dakika! Bir dakika, gürültü yapmamamı istiyorsunuz ama bu mümkün değil.
1: Mümkün değil mi, neden?
2: Çünkü böyle şarkı söylemek bende hastalıktır. Durabilmem için de birinin boynuma sıkı sıkı sarılması lazımdır.
1: Yani yapılacak olan şey sadece boynunuza sarılmak mı?
2: Evet.
1: Size yardım edebileceğimi zannediyorum.
2: Hani bana yardım edecektiniz, gidiyorsunuz.
1: Edeceğim tabii. Şimdi boynunuza sıkı sıkı sarılacak güçlü kuvvetli bir garson çağıracağım.
2: Bakın ne diyeceğim.

0: Bakar mısınız bir dakika?
1: Buyurun efendim.
0: Şunu atar mısınız? Var.
2: Günaydın, nasılsınız?
0: Uykusuz.
2: Aa, evet, biliyor musunuz? Bütün gece sizi düşündüm. Ve kendimi affettirmek için karar verdim. Sizi gideceğiniz yere kadar ben götüreceğim.
0: Teşekkür ederim, istemez. Resepsiyona fayton çağırmalarını söylemiştim, neredeyse gelir.
2: Fayton mu?
0: Evet.

0: arabacı? Şu karşıki sahil neresi oluyor?
1: Orası mı? Şey oluyor, şey...
0: Neresi dediniz, anlamadım.
1: Karşı taraf mı?
0: Evet.
1: Üsküdar.
0: Ah, Üsküdar mı? Şey, galiba İzmir'deyiz.
2: Burası da İzmir, Üsküdar öyleyse.
0: Aa, gene siz! Burada ne arıyorsunuz kuzum?
2: Şey, arabacının karısı 11. çocuğunu doğurmuş. Adamcağız sevinçle eve gitti.
0: Ya öyle mi?
2: Şimdi arabacı benim ve emrinize amadeyim.
0: Ama ne güzel, ne güzel! Durun artık burada, ineceğim!
3: Hey, inecek var!
0: Durun, durun diyorum! Durun, durdursanız da şunları!
3: Durun diyorum!
0: Durun dedim, duymadınız mı?
2: Duydum, duydum ama istesem de duramam!
0: Neden? Yoksa gene birinin boynunuza sıkı sıkı sarılması mı lazım?
2: Hayır! Bu sefer atların boynuna sarılmak lazım! Ne desem dinlemiyorlar! Deh diyorum, gidiyorlar! Ben ne yapayım?
0: Öyleyse sen de deh deme, çüş de!
2: Çüş! Oh be! Gördün mü nasıl durdurdum? Hiç laftan anlamıyorlar! Gel! Ama bir gün bir kara bulut girer araya! Aşık erkek bulut, aşkını korumak için çarpışır onunla!
4: Ne kadar güzel bir hikaye! Çok hoşuma gitti! Peki, ya yağmur nasıl oluyor?
5: Yağmur mu? Onu da anlatayım! O hazin bir hikayedir! Çarpışmada ölen bulutun arkasından... sevgilisinin döktüğü gözyaşlarıdır! Bak dinle! Sana onu kalbimin sesiyle anlatayım!

0: Buyurun. Çiçek göndermek istiyorum, en güzel çiçeklerden.
1: Çelenk mi olacak?
0: Hayır, çelenk değil.
1: Peki, nasıl bir şey emrediyorsunuz?
0: Dünyadaki bütün çiçekleri göndermek isterim ama şimdilik ancak buradakileri gönderelim.
1: Yani dükkandaki bütün çiçekleri mi göndermek istiyorsunuz?
0: Evet, tabii.
1: Baş üstüne efendim. Kim bu tarihli bayan, kime gidecek?
0: 589 Neşe Hanım.
1: Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek?
0: Bana. Hayır. Menajerim Ahmet Hasanoğlu'na. Oda numarası 590. Çok şaşıracak.
2: Bir çiçek daha geldi efendim.
3: Oo, işte. Defile yaptın mı, böyle çiçek gelir.
2: Hayır, size değil. Bana geldi bu çiçekler.
3: Nasıl? Size mi?
2: Evet, ne yapalım? Hayranlarımın çiçeklerini geri çeviremem ya.
3: Hayranlıkmış. Bu kadar çiçek göndermek ancak gösteriş işindir. Ben Ferru olsa tek bir çiçek gönderir.
2: Evet. Evet, biliyorum. Tek bir çiçek gönderir ve arkasından da evlenme teklif eder.
3: Evet. Ben böyle kuru çiçekler sunmam. İsmimi sunarım. Ne zaman bana evet diyeceksin?
2: Şimdi bunların sırası değil. Gitmem lazım. Sıram geldi. Sana söylemek istediğim bir şey vardı. Ben Kuşadası'ndaki defileye katılmak istemiyorum.

Kırk yıllık dost gibiyiz ikimiz, sanki seninle. Kırk yıllık dost gibiyiz.

0: Benim param içinize de, torunlarıma da yatır be.
1: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
2: Yardım edeyim sana.
3: Zahmet olacak.
1: Ben senin hayatından gideceğim.
2: Benimle evlenir misin?
3: Hayır dersem sakın kırılma.
4: Tuç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
5: Ümran!
3: Tayfun!
1: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
5: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
3: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
0: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
3: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
5: İkinizi de yok edeceğim, ezeceğim.
6: Paramparça. Yarın 16.15'te TV4'te.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: yemek.
1: Migros hemen de 300 TL, Migros sanal markette 500 TL ve Migros yemekte 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur. İş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?

0: açılıp kek ve kefirli smoothie.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
16: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Express içelim.
18: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
19: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
20: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
19: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
19: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
19: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
22: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
23: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.
5: Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Aç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin yemek
1: sepeti. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
12: Kasa.
13: Marul.
14: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
22: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
9: Dondurulmuş lezzetli tatlılar A101'de. Patisvis dondurulmuş Icy Bites 139 lira. Seferusta öz süt dondurulmuş pasta 229 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
11: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
12: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
13: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
14: Atlarla çalışıyorum.
15: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
16: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
17: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
18: Senden rahat yok mu be? Ha? Şimdi sana göster.
19: Sen de nereden?
18: Hop, gel buraya.
19: Ha? Nereye? Ha? Yapma, yapma.
18: Buraya gel.
19: Yapma.
8: Aa, Kuşadası'ndan, Tijen ablamdan telgraf gelmiş bak.
7: Tijen ablan da kim?
8: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor.
7: Peki, alasma alalım.
8: Güle güle. Affedersiniz, Ahmet Bey hangi odada kalıyor acaba?
3: Tanımıyor musunuz Ahmet Bey'i?
8: Hayır. Karısı Kuşadası'nda kalıyor, Tijen ablam.
3: Ahmet Bey evli demek.
8: Tabii, Tijen ablamın kocası dedim ya.
9: Ve siz kendisini tanımıyorsunuz, öyle mi efendim?
8: Hayır, tanımıyorum. Niçin sordunuz?
3: Size bunca çiçek göndermiş Ahmet Bey.
9: Evet, faturaları da yeni ödedi.
8: Çiçekleri o mu gönderdi?
3: Evet efendim, hepsini o gönderdi. Şimdi buralardaydı.
8: Öyle mi?
3: Elinde de darbuka vardı.
9: Şu tarafa doğru gitti.
8: Hangisi acaba? Göremedim.
9: Görmediniz mi? Salona geçti. Elinde darbukası vardı.
3: Bana bak, al şu darbukayı. O herife de söyle bir daha benimle dalga geçmesin. He? Nedir sizden çektiğim ya? Yeter artık, ben istifa ediyorum.
6: Dur ya, benim işim var.
3: İşmiş anlamam. Gidiyorum. Bırak!
6: Hay Allah.
8: Aman Allah'ım. Ahmet. Demek ki Ahmet, Tijen ablamın kocası.
10: Merhaba. Nihayet seni görebildim. İnan ki hayatımda hiç kimseyi şu yarım günde seni özlediğim kadar özlememiştim.
14: Öyle mi? Ben de hiç kimseden şu anda senden nefret ettiğim kadar nefret etmemiştim. Tişen ablamın kocası. Ben ne yaptım? Girin. Ne var? Ne istiyorsun?
10: Biz ekiple Kuşadası'na gidiyoruz. Sana alas mı aldık demeye geldim. Neyin var senin?
14: Yok, hiçbir şeyim yok.
10: O zaman sana iyi günler. Alas mı aldık?
14: Dur gitme. Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
10: Nasıl? Ama sen gitmek istemiyordun.
14: Şimdi istiyorum. Bir an evvel gidelim buradan.
10: Derhal şekerim. Sen hazırlığını yap, ben aşağıda seni bekliyorum.

0: Ben sana kaç defa şu reklam meraklısı kızlardan uzak durmanı söyledim.
1: Hayır, Neşe böyle bir kız değil.
0: İlk gördüğün her kız için böyle söylersin.
1: Sus lütfen, bu iş miyim? Zaten canım sıkkın. Ben gidiyorum.
0: Dur! Sen de git şu kızı takip et. Hadi, niyetinin ne olduğunu anlayalım. Bak bakalım neymiş.
2: Neye bakayım? Bu işi en iyi şekilde yapacağımdan emin olabilirsin. Hadi hoşça kal. Eyvallah. Dur ya, ben ne yapacaktım şimdi?
0: Takip et dedim ya!
2: Takip şimdi, ne be kardeşim, takip
0: et! Üf be! Çattık!

0: Harika bir konserdi.
1: Bırak şimdi konseri be. Alo? Neşe Hanım odasında yok mu? Peki bir not bırakmadılar mı? Peki. Bir türlü Neşe'yi bulamıyorum Topuz.
2: Ben buldum abi.
1: Ne?
2: Buldun mu?
0: Buldum tabii.
1: Peki bir saattir neden söylemiyorsun?
0: Sormadın gibi abicim.
1: İyi öyleyse bu akşam Neşe'yle buluşuyoruz demek.
2: Maalesef buluşamıyorsunuz.
1: O neden o?
2: Kuşadası'na gitmiş de ondan.
1: Ne? Kuşadası'na mı gitmiş?
2: Evet.
1: Kuşadası'na ha?
3: Yaşa aslanım! Harikaydın! Nefis bir final oldu. Artık serbestsin, istediğini yapabilirsin.
1: Evet, istediğimi yapabilirim. Yani Kuşadası'na gidebilirim.
3: Ne? Hayır! Oraya gidemeyiz! Karım var orada, dişen var! Hayır! Hayır!
1: Korkuyorsun değil mi?
3: Kim?
4: Ben mi?
1: Sen ya.
4: Anlamadım. Ben mi dişenden korkuyorum? Ben dişeni şöyle boğazından yakalarım. Ne istiyorsun be, hasta mısın derim. Bir tokat atarım, bir de tekme, tuğ da derim.
5: Palavra, palavra, palavra!
4: Sensin palavra be, konuşma hadi! Alırım ayağımın altına!
2: Kim alır? Kılıbık, sen de!
3: Allah aşkına gitmeyelim be!
1: Hayır, gidiyoruz! Sen şimdi tekneyi hazırlattır. Kuşadası'na yelken açıyoruz.
3: Evet!

0: şu denize bayılırım. Hep hatıralarım canlanır.
1: Senin ne hatıran olur be?
0: Öyle deme. Bizim de kendimize göre çapkınlıklarımız vardır evelallah.
1: Anlatsana.
0: Yakarım duyarsa denizin kulağı vardır oğlum.
1: Ya bunun?
0: Bunun da kulağı var ama saçından gözükmüyor. Çekil bakayım, biz mahrem şey konuşuyoruz, hadi. Git otur oraya, tıka kulaklarını.
2: Tamam, tamam, tıkadım bak.
1: Bak sen, bir de iyi aile babası pozları takınırsın.
0: Aman sus, sakın denizin kulağı vardır karım duyar. Hem canım çapkınlık dedikse, topu topu bir defa. Ne olmuş yani, senin gibi önümüze her gelen kızı kenarda sıkıştırmıyoruz ya. Ah minik kuşum ah. Bir akşam kenarda duruyorum, o da sahneye çıkıyor, ben de oradayım. Bana baktı, bakıştık. Bir dakika dedi, elimi tuttu, tutuştuk, ben kendimi kaybetmişim.
2: Şimdi hapıyuttun işte.
0: Zuz!
2: Minik kuş, hepsini duydum. Hepsini duydum.
0: Ne?
2: Şerefsiz, namussuzum duydum.
0: Eyvah yandım, ya bu karıma söylese?
1: Vallahi ben karışmam. Gönlünü almak için bir şey yap, söyle.
0: Ne yapayım ya?
1: Ayağını öp, peki.

0: Leş gibi kokuyor be!
1: Gider gitmez söyleyeceğim.
0: Ver elini öpeyim de ağzım tatlansın. Sakın ha!
2: Hadi bakalım, sen valizleri al, doğru otele.
0: Siz nereye gidiyorsunuz?
2: Sana hesap mı vereceğiz? Fazla konuşma.
0: Ya ben bu valizleri nasıl taşırım be?
2: Taşımazsan söylerim minik kuşum.
0: Aman şiş! Denizin kulağı vardı. Aman!
2: Hadi yürü!
0: Hello, ben otele gidiyorum. Siz de going.
3: Ay aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
4: İstemeyerek de olsa kocanla aranıza girdiğime çok üzgünüm. Bu oyunun içinde daha fazla kalmak istemiyorum. Yarın buradan ayrılacağım.
3: Hayır, hayır lütfen. Bırakalım bakalım sonuna kadar ne yapacak bu herif.
2: Şekerim merhaba.
3: Merhaba.

0: Ben gidiyorum. Siz devam edin. Evet.
1: Hadi sizinle biraz gezmeye gidelim. Ne dersiniz?
0: Bilmem ki.
1: Gidelim, gidelim.

0: ne olur üzme beni. Hayatımda hiç kimseye bu kadar yakın olmak istemedim. Halbuki sen boyuna kaçıyorsun.
1: Öyle mi?
0: İnan ki öyle. Halbuki ben her an seninle olmak... Hatta evlenmek istiyorum seninle. Benimle evlenir misin Neşe?

0: Ay! Bu ne?
1: Beyefendi, sizi nişanlıma asılmaktan men ederim. Benim saadetimle oynuyorsunuz.
0: Rica ederim beyefendi, ben saadetinizi tanımıyorum.
1: Size ihtar ediyorum. Yoksa sizi düelloya davet etmek zorunda kalacağım. Bir daha sefere bu kılıç kalbinize girer.
0: Rapuş! Bu adam kim be?
2: Neşe! Abla, ne oldu sana? Kocan! Kocam mı? Ne yaptı sana? Bu sefer de evlenme teklif etti bana!
3: Ne? Evlenmek mi?
2: Bu sünepe artık fazla oluyor!

0: geldim. Hoş geldin. Ah. Ah. Bu nedir başıma gelen? Herkes beni dövüyor ya.
1: Karın seni seviyor.
0: Hadi bu ne biçim sevgi? Ben anlamadım.
1: Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar.
0: Ah. Ne minik kuşu söyledin mi yoksa?
1: Vallahi ben bir şey söylemedim.
0: Ah. Peki öyleyse niye dövdü beni? Ah. Ay.
1: Dur, öbür gözünde şimdi ben şişirmeyeyim.
0: Vur vur, sen de vur.
2: Ferruh.
3: Hoş geldin şekerim.
4: Ferruh bugün formunda.
2: Ferruh, benimle hala evlenmek istiyor musun?
3: Tabii, bunu istediğimi çok kereler söyledim sana. Teklifim halen geçerli.
2: Peki öyleyse, hemen evleniyoruz.
3: Tabii hayatım, derhal yıldırım nikah hazırlıklarına başlayacağım.
2: Evet, derhal başla.
0: Ölüyorum.
3: Bir dakika.
0: Nereye?
3: Kapı çalınıyor.
5: Gözünün patlamasını elinden kurulacağını zannetti! Parçalayacağım seni! Parçalayacağım! Ay. Bana bunu yapamazsın! Sen beni nasıl aldatırsın? Ay. Çapkınlık ha! Öldüreceğim seni!
0: Sadece minik kuş, bir kere oldu!
5: Bak, bir kere olmuş! Ya o çiçek yollamalar neydi? Neydi araba gezintileri? Allah!
0: Çiçek yollamadım, arabayla da gezmedim!
5: Arabayla gezmedin mi? Çiçek yollamadın mı? Bayit olabilmedin mi?
0: Hayır!
5: Evlenme teklifi!

0: Seni gidiyor alçak adam! Oh! Öpüreceğim seni! Öpüreceğim seni! Al bakayım! Öpüreceğim!
1: Can kurtaran yok mu?
0: İmdat! Beni gebereceğim adam!
1: Halı gibi gözlerim!
0: Seninle sonra yalnız konuşacağım!
2: Ulan kalk! Kalk, çok sevinçliyim Gaza ya!
1: Sevinçli
2: misin? Hadi kalk! Kalk, gel sarılalım mı?
1: Hiç utanmıyor ya, ben dayak yedim, o gülüyor. Ne oldu be?
2: Demek bundanmış ha!
1: Neden?
2: Demek Neşe'nin bana böyle davranma sebebi buymuş. O tokatlar!
1: Ne diyorsun be, ne tokadı?
2: Neşe'nin bana attığı tokatlar. Demek ki Neşe beni Tijan ablanın kocası zannetmiş.
1: Seni karımın kocası mı zannetmiş?
2: Evet!
1: Deme!
2: Evet. Tijan ablanın söylediği bütün o şeyleri yapan benim. Neşe'yi seven, evlenmek isteyen, çiçek gönderen, arabayla gezdiren... Alo, bana 310'u bağlı.
1: Demek ben boşuna dayak yemişim. Ama ziyan yok, karı dayağı cennetten çıkmadır.
3: Alo?
2: Neşe sevgilim, seni çok seviyorum. Seninle konuşmak istiyorum.
3: Ben de senden nefret ediyorum, seni dinlemek istemiyorum.
2: Neşe sevgilim, bir dakika, dinle beni! Allah kahretsin, dinlemedi bile.
4: Abi o herif şişesiyle Neşe Hanım'ın odasına girdi, bir numara var bu işte. İşittiğime göre de nişanlanıyorlar.
2: Ne? Eyvah yandık!
1: Eyvah, ben de yandım! Şimdi karıdan bir daha dayak yiyeceğiz!
2: Dur, telaşlanma şimdi, bir de benden sopa yiyeceksin! Düşünüyoruz işte!
1: Düşün!
2: Buldum!
4: Ha?
2: Ne buldun? Al darbukanı çabuk!
4: Ben mi?
2: Hadi çabuk!
4: Hop, geldim! Hazırım abi!
2: Çal lan, çal!
1: Ne yapıyorsunuz ya, şimdi şarkının sırası mı?
2: Şarkı söylemeyeceğiz be! İşi bozmak için aşağıya gürültü yapacağız! Hadi durma, çal!
5: Şerefe Neşe!
3: Şerefe!
5: Göreceksin, Ferruh seni mesut edecek! İnanıyorsun değil mi?
3: Evet!
1: Ne?
2: Devam!
5: Bu gürültü ne? Bu ne münasebetsizlik? Nereden geliyor bu gürültü?
3: Yukarıdan geliyor!
5: Ferruh böyle terbiyesizliklere dayanamaz! Sen burada bekle şekerim! Ben onlara derhal hatlarını bildirip gelirim! Sizi küstahlar sizi!

0: Neşe! Bir dakika açsana.
1: Hayır istemiyorum git.
0: Bir dakika ne olur seninle konuşmam lazım. Hadi lütfen.
1: İstemiyorum git dedim.
0: Bir dakika diyorum.

0: Seninle mutlaka konuşmalıyım. Lütfen kapıyı aç. Neşe!
1: Ay susun canım,
2: bu yeter be kardeşim, uyuyacağız!
0: Neşe! Aç kapıyı diyorum sana!
3: Allah Allah!
0: Ne olur!
4: Sus artık!

0: Beyler, ben Ferru. Böyle bir işte sizin parmağınız olacağını düşünmeliydim. Saadetimiz sizi çıldırttı herhalde. Size ihtar etmiştim. Fakat beni dövüşmeye mecbur bıraktınız. Angar!
1: Sana söylüyor.
0: Bir daha gelirsem bu kılıç kalbinize girer. Halas mı aldık?
2: Güle güle Pankart!
0: Halas mı aldık?
1: Gene bekleriz. Bu herif deli galiba, ikide bir bana geliyor.
2: Deli lafı az be!
1: Ya nedir benim bu çektiğim be!
2: Boş ver,
1: hadi salla! Neşe! Aç kapıyı! Neşe! Sana her şeyi anlatacağım! Neşe! Bana bir fırsat ver hayatım! Neşe!
3: Onlar gitti efendim.
1: Gitti mi?
3: Evet.
4: Eyvah, mahvoldum!
5: Ben sana göstereyim.
4: Eyvah! Ne yapacağım? Affedersiniz.
1: Neşe! Neşe! Neşe! Hay Allah! Nerede bu Neşe ya? Neşe! Pardon!
4: Karıcığım! Karıcığım ya! Kimi arıyorsun sen?
1: Neşe'yi arıyorum!
4: Neşe'yi mi? Ne yapacaksın Neşe'yi? Öldüreceğim seni!
1: Neşe'yi yanlışlığı düzeltmek için arıyorum!
4: Ne yanlışlığı?
1: Şey, Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş!
4: Kocan mı? Aa!
1: Ya!

0: Nereye? Nereye?
1: Gel gel.
0: Sen dur Aysel.
1: Gel gel.
0: Aha,
1: hadi. Gel. Gel gel. Sen beni seviyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Kimse çiçek göndermedin değil mi?
0: Hayır.
1: kimseye araba sevdası yapmadın değil mi?
0: Hayır.
1: Kimse evlenme teklif etmedin değil mi?
0: Asla. Ne oldu karıcığım?
1: Mutlaka senin hayatta başka birisi var.
0: Yok karıcığım.
1: Var, bir kadın var. Var, var.
2: Ne güzel sevişiyorduk. Niye vurdun?
1: İleride yapmalar için.
2: Sen ne olur ne olmaz bir de bu tarafa vur. Canım benim. Yavrum benim. Güzelim. Bir tanem.

0: Ahmet! Ya bırakın şimdi sevişmeyi!
1: Ne?
0: Neşe elden gidiyor!
1: Nereye gidiyor?
2: Biz onu unuttuk!
0: Hadi yürüyün!
2: Hadi ne duruyorsun, yürüsene!
3: Geliyorum karıcığım, izindeyim!
4: İlk dansımıza başlayalım. Ferruh seni mesut edecek, göreceksin. Çünkü Ferruh iyi kılıç kullanır. Ferruh iyi dans eder. Ve Ferruh iyi bir kocadır. Biraz sonra Ferruh'un sana aldığı şahane yatla balayı gezimize başlayacağız. Ya, hiçbir şey söylemiyorsun.
5: Ne söyleyeyim ki?
4: O zaman hemen gidelim buradan. Kılıç arkadaşlarım, hepinize bu mutlu günüme şeref verdiğiniz için teşekkür eder, balayımızın başladığını ilan ederim. Allahaısmarladık. Durun! Bir dakika, size söyleyecek bir şeyim var.
6: Ne var, ne oluyor?
4: Ferruh Bey, müsaade ederseniz Neşe Hanım'ı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sizden istiyorum.
6: Bu ne küstahlık, bu ne terbiyesizlik?
4: Hayır, ne küstahlık ne de terbiyesizlik. Sadece bir yanlışlığı düzeltmek için yapıyorum bu teklifi size. Neşe, Tijen ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
2: Ahmet doğru söylüyor, bu Ahmet de benim kocam, bak!
7: Canım!
2: Ahmet!
7: Fazla sevme!
2: Doğru demek!
6: Beyefendi, beyefendi, kendinize gelin! Bu işi ancak kılıç temizler!
7: Zavallı adam karımın önüne düştü! Vur!
2: Al! Yapa!
6: Ben şimdi size gösteririm!
4: Hadi sevgilim, gidelim!
5: Gidelim ama ben evliyim, ne yapacağız?
4: Boş ver canım!
8: Boş ver, ne demek? Biz arkadaşımızın nikahlı karısını hiçbir yere bırakmayız!
4: Bırakmazsınız ha?
2: Hey! Birazını da bana bırak Ahmet! Yedik sizi!
8: Senin karın geliyor!
2: Hey! Erkekseniz teker teker gelin!
7: Vur!
2: Alın bakayım!
4: Yaşa Tijen abla!
2: Vur! Al sen! Sen!
7: Al! Karıcığım niye vuruyorsun? Evde değiliz ki! Ona da vur!
2: Sen!
7: Ne güzel dövüştük değil mi? Canım benim!
6: Durun! İşte memur bey! Bunlar, gelin! İşte memur bey! Karımı elimden zorla alan bunlar! Karımı istiyorum! Haklarında da takibat yapın!
4: Biz bir şey yapmadık ki!
3: Siz karınızı alıp gidebilirsiniz!
4: Ama şey...
3: Siz durun! İfadelerinizi alacağım!
6: Ferruh kül yutmaz!
3: Başkasının resmi karısını kaçırmaya teşebbüsten hakkında işlem yapılacak.
9: O hiç kimseye tecavüz etmedi. Şimdi anlatacağım. Neşe Hanım onun resmi karısı değil. Çünkü ben evlendirdim onları. Ben bir sahte nikah memuruyum, sahte!
4: Bu da ne demek?
9: Sahte nikah memuru olduğumdan nikah geçerli değildir.
4: Yaşa be topuz! Bana bakın, hadi yürüyün, Neşe'yi kaçırmayalım.
9: Hadi tamam, yürüyün! Kaçırmayalım.

0: Sahtekarlıktan karakola götürdü.
1: Sahtekarlık be!
2: Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım.

0: Duyduğuma göre iki papaz Voivodu'yu ziyarete geliyor.
1: Merhaba papaz efendi. Fatih Sultan Mehmet yalnız bizi değil, aynı zamanda bütün Hristiyan devletlerini tehdit ediyor.
2: Haklısınız majeste.
3: Murat!
1: Bunu alın, gebertinceye kadar dövüp konuşturun.
3: Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam.
1: Fatih gelsin de kurtarsın sizi.
2: Fatih yoksa fedaisi burada.
1: Kara Murat!
4: Kara Murat, Fatih'in fedaisi, birazdan TV4'te.
5: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
6: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri...

0: anların dondurması Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Haklarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
9: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
10: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
14: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Lof, lof, lof, lof, lof.
8: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut fiş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
13: Kasa.
17: Marul.
13: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Daha çabuk. Hadi Ahmetler. Daha çabuk.
5: Bir harikaydın.
19: Ah, senelerdir bu kadar adam dövmemiştim. Ama yine de hevesimi alamadım.
10: Üzülme, evde beni döversin.
1: Hey! Motorcu.
4: Ne paraysınız orada da?
5: Buralarda bir gelin gördünüz mü?
4: Ha gelin.
19: Gelin.
4: Ha gelin. Beyaz edin seni. Cide.
19: Hadi çabuk.

0: Neşe! Neşe! Dinle beni, nikah sahteymiş. Sen onun karısı değilsin.
1: Ne? Anlamadım, duyulmuyor.
2: Duyuyor musun beni? O adam senin kocan değil. Nikah sahteymiş.
0: Bizimki sahici.
2: Duydun mu beni?
1: Duydum.
3: Peki, Ferro mu olacak?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed şöyle buyurmuşlardı: İstanbul elbette Müslümanlar tarafından fethedilecektir. Ne mutlu o kumandana ki Konstantin'in şehrini fethedecektir ve ne mutlu onun erlerine. Hadis-i fetihten tam 800 sene sonra kahraman Türk orduları Bizans topraklarına dayanmışlardı. Genç hükümdar Osmanlı Kartalı Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul üzerine yürüyordu.

0: Resulullah'ın kehaneti çıkmış, eşsiz bir zafer kazanılmıştı. Allah'ın inayeti ve Hazreti Peygamber'in yardımlarıyla İstanbul fethedilmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti ve Türk milletinin kalbi olmuştu. Bu mübarek kalp hiçbir zaman durmayacak, ebediyete kadar kutsal bir heyecanla çarpacaktır. Bin yıllık köhne Bizans İmparatorluğu yıkılmış, Orta Çağ kapanmış, Osmanlı İmparatorluğu yeni çağın başında bir güneş gibi ihtişamla parlamaya başlamıştı. Rüzgara zincir vurulmaz. Fatih Sultan Mehmet Han bir fırtına, bir bora, bir kasırgaydı. Ufuklardan ufuklara esiyor, zaferlerden zaferlere koşuyordu. Yüce Başbu Türk ordularının başında yürürken sular ona yol veriyor, ovalar önünde siliniyor, dağlar eğilip atının nallarını öpüyordu. Bu muhteşem akış karşısında hiçbir düşman ordusu dayanamıyor, krallıklar yıkılarak tahtlar devriliyordu. Fatih'in kudreti karşısında devletler çöküyor, imparatorluklar dağılıp parçalanıyordu. Bütün dünya Türk kılıcına boyun eğiyordu. Türkler Avrupa haritasını alt üst ederek tarihi yeniden altın harflerle yazıyorlardı. Bizans İmparatorluğundan sonra Henez Ceneviz Dükalığı, Sırbistan Krallığı, Atina, İtalyan Dükalığı, Mora Despotluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Çandaroğulları Beyliği, Midilli Ceneviz Dükalığı, Bosna Krallığı, Karaman Beyliği, Alaye Beyliği, Kuzey Karadeniz Ceneviz Dükalığı, Kırım Hanlığı, Tuğrul Beyliği, Ayamari Kefalonya Zanta Dükalığı, Hersek Dükalığı ve Eflak Prensliği'nin egemenliklerine son verilerek hepsi Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmışlardı. Eflak tahtında vahşet ve gaddarlığıyla bütün Avrupa'ya dehşet salmış Türk düşmanı vicdansız bir hükümdar oturuyordu. Kazıklı Voyvoda Vlad.
1: Uçları nedir?
2: Türk ve Müslüman olmak.
1: Cezanız ölümdür. Eğer dininizi, milliyetinizi değiştirir, putu öperseniz hayatınızı bağışlarım.

0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne
1: Anneciğim, anne!
2: Eşhedü en la ilahe illallah!
3: Nikol! Adamı kazağa oturtun. Kadının da göğsünü yarıp kalbini çıkartın.
1: Anne! Anne! Baba! Babacığım, baba! Baba! Babacığım! Anne! Anne! Anne!
3: Osmanlı Devleti'ne taahhüt ettiği vergiyi iki yıldır ödemeyen kazıklı voyvodanın bu yetmiyormuş gibi bir de Türklere zulmetmesi Fatih'i çileden çıkartmıştı. Ona haddini bildirmek ve geciken vergiyi tahsil için Çakırcı Hamza Paşa'yı görevlendirmişti. Fatih, kazıklı voyvodaya yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Kişi devletine mağrur olup haddini tecavüz eder, İnsafsızca harekete girişirse,

0: memleketini ve devletini kaybeder. Dimağına giren bazı şeytani vesveseleri terk etmez. Memleketine kast edersen adayı şeriattan olursun. Edep ve harekatına dikkat etmezsen Şebbel ayında gelip senin zulmünü mazlumlar üzerinden raf edeceğim. Namu nişanını nabedit kılacağım. Sözü fazla uzatmayayım ve selam.
1: Bıktım usandım bu Türklerden. Başımıza bela oldular. Her yıl vergiyi artırıyorlar. Bu gidişle kanımızı iliğimizi kurutacaklar bizim.
2: Haklısınız Majesse. Buna bir çare bulmalıyız.
1: Ne yapabiliriz ki?
2: Karşı çıkalım. Türklere öyle bir ders verelim ki korkmadığımızı anlasınlar. O zaman bizi rahat bırakırlar belki.
1: Doğru söylüyor. Ama nasıl yapacağız bu işi?
2: Hamza Paşa ile akıncılarını tuzağa düşürerek. Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım.
3: Çok güzel bir fikir bu.
1: Biraz sonra hareket edebiliriz Paşa Hazretleri.
4: Paşam, birini yakaladık.
5: Ağaca çıkmış, bizi gözetlerken yakaladık.
6: Kimsin sen, adın nedir?
7: Kara Murat.
6: Ne ararsın burada?
7: Akıncılığa hevesim vardır. Ben de sizin gibi akıncı olmak isterim. Bu maksatla İstanbul'dan beri peşinizdeyim.
1: Paşa Hazretleri, bu benim kardeşimdir. İzin verirseniz cezasını kendi elimle vereyim.
6: Madem ki bu kadar heveslidir, bırak aramızda kalıp yetişsin.
1: Emredersiniz Paşa Hazretleri.

0: kısmak değil, boynunu kopartmak lazım senin! İşte bana karşı gelmenin cezasını böyle pahalı ödersiniz, köpekler! Puh! Kulağınıza küpe olsun! Daha beter yapacağım sizi! Bunu herkese anlatın! Vicdansız, alçak, rezil köpekler! Sıra size geldi Paşa Hazretleri! Zat halinize karşı büyük saygım vardır! Bu yüzden rütbenize ve şanınıza layık büyük bir kazık hazırladım size!
1: Bre namert voyvoda! Türkler bu yaptığını senin yanına komazlar!
0: Kazıklayın bunu! Şimdi sıra sana da gelecek!

0: köpekler! Kütüğe götürün! Dur! Sen bunun kardeşi misin?
1: Evet, ağam o benim.
0: Öyleyse ağanın kolunu bacağını sen keseceksin.
1: Yapamam bunu.
0: Eğer ağanın kolunu bacağını kesersen hayatını bağışlar, seni burada gördüklerini anlatman için Fatih Mehmet'e gönderirim. Eğer emrime itaat etmezsen seni keserim.
1: Ne istersen yap, korkmuyorum senden.
0: Yapacaksın, yürü!
2: Dediklerini yap Murat. İçimizden birinin yaşaması lazım.
1: Yapamam ağam, nasıl kıyarım sana?
2: İkimiz birden ölürsek öcümüzü kim alacak?
1: Hayır ağam, ölürüm de yapamam.
2: Yapacaksın. Hadi durma, vur satırı. Yoksa hakkımı helal etmem sana.
0: Hadi vur satırı!
2: Hadi Murat, hadi yavrum. Vur, senin yaşaman lazım. Hadi!
1: Affet beni Allah'ım!
0: Şimdi de bacağını kes!
2: Öcümü unutma Murat!
0: Hadi durma vur!
1: Unutmayacağım ağam, unutmayacağım!
0: Kellesini vurun!

Türk'e su değil, günahımı bile vermem ben. Kurt yavrusu bu. Kurt olunca bize saldıracak. Gebertmeli bunları. Bir daha üzerine vazife olmayan işe karışırsan gözlerini oyarım. Defol!

0: Git buradan. Sana bir zarar gelmesini istemem.
1: Sana yardım etmek istiyorum.
0: Neden? Söyler misin?
1: Çünkü ben de bir Türk kızıyım. Adım Zeynep.
0: Benimki de Murat.
1: Benim de anamı babamı zalim Voyvoda öldürttü. Şimdi burada esirim, hizmetkarım.
0: Beni de sabah serbest bırakacaklar.
1: Keşke ben de seninle beraber gelebilsem.
0: Bir gün tekrar döneceğim. O zaman ağamın öcünü alıp seni buradan kurtarıp yurda götüreceğim.
1: Sahi mi? Gerçekten gelip kurtaracak mısın beni?
0: Söz veriyorum. Rahmetli anamın yüzü. Al, sende kalsın.
1: Bu da benim sana yadigarım olsun.
0: Bunu hep boynumda taşıyacak. Seni hiç unutmayacağım.
1: Ben de seni Murat, ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim.
2: Ben de ölmek, şehitlik mertebesine ulaşmak isterdim. Voyvoda gördüklerimi siz hünkârıma anlatmak için beni sağ bıraktı. Söyle hükümdarına, benden korksun. Bir daha vergi istemesin dedi.
3: Demek öyle dedi ha?
2: Evet sultanım, aynen böyle dedi.
3: Duydunuz mu? Voyvoda keferesi bize meydan okur. Köpekler aslan olmaya kalkışmışlar. Söyleyin vezirlerim, tedbir nedir?
4: Emri ferman şefketli efendimiz hükümdarımızındır.
3: Yüreğin rahat olsun evlat. Hain Voyvoda'nın kahpeliği yanına kalmayacak. Ağanın intikamı alınacaktır.
2: Sağ olun sultanım.
3: Bizden bir dileğin var mı yiğidim? Sana biraz akça veririz.
2: Parayla pulla ilgim yok sultanım. Ben yalnız Akıncı olmak, Türk bayrağı altında sizinle beraber savaşmak isterim.
3: Bu yiğit delikanlıyı Yeniçeri Ocağı'na verin. Orada yetiştirilsin.
4: Baş üstüne sultanım.
2: Sağ olun sultanım. Beni çok sevindirdiniz. Yolunuza canım feda.
3: Tez zamanda ordu ve donanma sefere hazırlansın. Eflakı yerle yeksan edecek, taş üstüne taş koymayacağım.
5: Eflak seferi zaferle sonuçlanmış, Bükreş düşmüştü. Hain Voyvoda Macaristan'a kaçmış, kardeşi Radol tahta geçirilmişti. Yeni Eflak Voyvodası, Fatih Sultan Mehmet Han'a bağlılığını bildirerek her yıl ağır bir vergi ödemeyi kabul ve taahhüt etmişti. Ne yazık ki

Ki Murad'ın intikamı alınmamıştı. Çünkü hain Voyvoda yaşıyordu. İntikam ateşi Murad'ın bağrını yakıyor, bu hırsla usta bir silahşor olmak için bütün gayretiyle çalışıyordu. Seneler geçmiş, Murad büyümüş, Osmanlıların kahraman bir akıncısı ve Fatih'in de fedaisi olmuştur.

0: sırada Eflak Voyvodası Radol ölmüş, bunu fırsat bilen Kazıklı Voyvoda memleketine dönerek tekrar tahta çıkmıştı.
1: Türk elçileri geldiler Majeste.
2: Gelsinler.
1: Buyurun.

0: Söyleyin, ne istiyorsunuz?
1: Kardeşiniz öldüğüne göre, onun taahhüt ettiği vergiyi şimdi siz mi ödeyeceksiniz?
0: Ben kimseye vergi vermem!
1: Hiddete lüzum yok Voyvoda Hazretleri! Biz Fatih Sultan Han'ın emirlerini size iletmekle mükellefiz!
0: Elçi melçi tanımam! Adamı kazağa oturturum ben!
2: 1462 yılını hatırlayın! Bükreş kapılarına dayandığımız zaman kaçacak delik arıyordunuz!
0: Küstah köpekler! Götürün! Atın bunları zınlara!
2: Hain Voyvoda Vlad tekrar Eflak tahtına oturmuştur. Radol'a gönderdiğimiz elçilerden bir haber çıkmamıştır. Hayatlarından endişe ederim. Söyleyin vezirlerim, bu durumda tedbir ne ola?
3: Eğer münasip buyurursanız, bir müddet sabretmekte fayda vardır sultanım.
4: Ordu henüz seferden dönmüş yorgundur. Akkoyunlu Uzun Hasan, Osmanlı toprağına göz dikmiş, fırsat kollamaktadır.
5: Eflak ile Macaristan'ın devletimize ve şefketli hükümdarımıza karşı ittifak ettiklerinden şüphe ederim.
6: Voyvoda Vlad, bu ittifaka güvenmese Eflak tahtına çıkmak cüretini gösterebilir miydi?
2: Haklısınız vezirlerim. Bunun ne menen bir ittifak olduğunu anlamalıyız. Kara Murat gelsin.

0: Kara Murat, sana Eflak yolu göründü.
1: Sağ olun sultanım. Yıllardan beri ağamın öcünü almak için bugünü beklerim.
0: Önce sana vereceğim önemli görevi başarmalısın.
1: Emriniz başım üstüne sultanım.
0: Oraya varınca kayıp elçilerimizi arayıp bulacak, Macaristan Eflak askeri anlaşmasını ele geçirecek, tez zamanda bana ulaştıracaksın.
1: Bana güvenebilirsiniz sultanım.
0: Al bunu, fermanımdır. Yanında bulunsun. Zorda kalırsan kullanırsın. Yanına istediğin kadar asker alabilirsin.
1: İstemez sultanım. Bir yürek, bir bilek bana yeter.
0: Güle güle yiğidim. Bahtına çık, yolun ışık olsun.

0: Biraz dinlenmek ister misiniz?
1: Fena olmaz.
0: Askerler, etrafa dağılın. Sen taze bir bahar çiçeği kadar güzelsin Angela.
1: Siz bu iltifatlarınızı lütfen başka kadınlara saklayın.
0: Benim için başka kadın yok, Angela. Yalnız sen varsın.
1: Askerleriniz neredeyse görünür. Bir av partisinde olduğunuzu unutmayın.
0: Av partisi bir bahaneydi Angela. Seninle baş başa kalabilmek için...
1: Durun! Durun, ne yapıyorsunuz?
0: Benim olacaksın, hemen şimdi, burada!
1: Yalvarırım, bırakın beni!
0: Bana hiçbir kuvvet mani olamaz Angela.
1: Bırakın, bırakın diyorum!
0: Benim olacaksın!
2: Elimden kurtulamayacaksın artık!
0: Kimsin, ne istiyorsun?
2: Hatırlayamadın mı? 10 sene evvel toprağını, parasını elinden aldığın Mihalim, nihayet seni kıstırdım!
0: Bilmişsin sen!
2: Karım, çocuklarım açlıktan, sefaletten öldüler, hep senin yüzünden! Öldürüp intikamımı alacağım! Başkalarını da mahvedemeyeceksin!
0: Muhafızlar! Muhafızlar!
2: Sana dua bile ettirmeyeceğim!

Şimdi intikam sırası bende. Allah bir gün cezanızı verecek. Bunu geberinceye kadar kumda sürükleyin.

0: Hey! Beni de yanına alsana! Bekle, geliyorum! Dur! Dur!
1: İsmin ne senin?
0: Mihal! Yiğit birine benziyorsun! Türk müsün yoksa?
1: Fazla uzatma! Bir at yakala da gel benimle!
0: Olur!
2: Ne? Nikolay'la askerler öldürüldü ha?
3: Maalesef Haşmet Mab, hepsi öldürüldü.
2: Benim ülkemde, benim adamlarımı kim öldürebilir? Adamlarına saldıranlar kaç kişiydiler?
3: Sadece bir kişi.
2: Anlamadım! Beş kişiyi bir kişi mi öldürdü?
3: Evet Asalet Mab.
2: Nikolay da mı?
3: Evet.
2: Olur şey değil. Nikol tek başına üç kişiye bedel yaman bir silah şurdu.
3: Onları öldüren de on kişiye bedeldi.
2: Onu görsen tanır mısın?
3: Elbette tanırım Majeste. Bir yabancıydı o.
2: Yuhan!
4: Emrediniz Majeste.
2: Öyleyse şehirde ne kadar yabancı varsa hepsi toplansın.

0: Demek Türksün. Buraya Voyvoda için geldin, öyle mi? Eğer onu gebertirsen bütün Sırbistan sevinir, sana köle olur. Ayağa kalk! Seni otururken görmesin.
1: Görürse ne olur?
0: Öldürür! Voyvoda'nın başcelladı Popescu bu. Kendine saygı göstermeyeni affetmez!

0: Halkaya! Kalk dedim!
1: Durun! Durun!
0: Ne oluyor burada? Kimsin sen?
2: İsmim Cafer.
0: Bu yabancıyı götürün.

0: Bunların arasında yok Majeste.
1: Demek o yabancı bunların arasında yok.
0: Hayır Majeste.
1: Bana bak kumandan. Aramaya devam edin. O yabancıyı mutlaka bulmalısın.
2: Emredersiniz Majeste. Bu adamları bırakalım mı?
1: Hayır. Hepsini kazağa oturtun.
3: Durun. Durun beni dinleyin. Söyleyeceklerim var.
1: Söyle. Ne istiyorsun?
3: Bu kadar cana kıymanıza gerek yok.
1: Ya neden gerek yokmuş söyle bakalım.
3: Çünkü aradığınız yabancı benim.
1: Sen mi?
0: İnanmayın Majeste. Yalan söylüyor. O yabancının bu genç olmadığına eminim.
1: İyi ama tehlikeli bir yalan bu. Neden söylesin?
0: Kaybedecek bir şey yok ki. Ötekileri kurtarmak için kendini feda ediyor.
1: Ama kurtaramayacak. Çünkü hepsini kazıklayacağım. Kararım kesindir. Yalnız bu adamı ayırın, sorguya çekeceğim.
4: Adın ne senin?
3: Cafer.
4: Hangi millettensin?
3: Arnavut'um.
4: Adamlarımı sen mi öldürdün?
3: Evet.
4: İyi ama orada bulunan kız seni tanımadı. Buna ne dersin?
3: Tanımamak da haklıdır. O sırada bir karış sakalım, başımda da külahım vardı.
4: Doğru mu söylüyor Angela?
0: Şey, evet ama o adam bundan daha çok iri yarı insan azmanıydı.
3: Küçük hanım heyecandan beni bir dev sandı galiba.
5: Kendine bu kadar güveniyorsa Papesco ile dövüşsün.
3: Kiminle istiyorsanız dövüşmeye hazırım.
1: Sen ya bir şarlatansın ya da bir kahraman. Bunu öğrenmek için seni Eflak'ın en güçlü adamıyla dövüştüreceğim. Kaybedersen öleceksin.
3: Ya kazanırsam?
1: O zaman da bir Türk casusu olup olmadığını öğrenmeliyim.
3: 3 Türk öldürdüm. 6 ayda hapiste yattım. Edirne mahpushanesinden birkaç ay önce kaçtım.
1: Doğru söylediğini nereden bileyim?

0: Sen belki de hayatıma kastetmek isteyen bir düşmanımsın.
1: Eğer isteseydim, şimdiye kadar sizi 5 defa öldürebilirdim.
0: Beni nasıl öldürebilirsin be aptal adam?
1: İşte böyle. Amacım sizi öldürmek olsaydı, bu bıçak şimdi kalbinize saplanmış olurdu majeste.
0: Yarın Cellat Popesco ile dövüşeceksin. Kazanırsan canını bağışlarım.
2: Bir misafiriniz var.
3: Gelsin. Yürü.

0: Geçmiş olsun. Türksünüz galiba.
1: Evet, adım Mustafa. Bunlar da arkadaşlarım İskender'le İshak.
0: Yoksa siz Türk elçileri misiniz?
2: Evet, ne olacak?
0: Ben de sizi arıyordum. Allah'a şükürler olsun, sizi sağ salim bulduğuma çok sevindim.
2: Niçin arıyorsun bizi?
0: Fatih'in fedaisiyim. Adım Murat'tır. Kara Murat. Buraya Fatih'in emriyle sizi kurtarmaya geldim.
2: Hükümdarımızın turası.

0: Yaşar!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin, gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı, satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü yarın 18'de TV4'te.
8: Yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
10: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
11: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diye.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla

0: dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: yarıda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: Buz Double Lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist.

0: denemen lazım. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhabalar, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızım da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Buyurun, bir emriniz mi var?
4: Size bir ricada bulunmaya geldim.
3: Sizin için her şeyi yaparım.
4: O halde yarın dövüşeceğiniz genci öldürmeyin.
3: Bunu benden nasıl istersiniz? Herkese rezil kepaze mi olayım?
4: Eğer onun hayatını bağışlarsanız karşılığında ne isterseniz veririm.
3: Teklifini kabul ederim. Ama ücretimi de peşin isterim.
4: Alın bunları, hepsi sizin olsun.
3: Hayır, ben yalnız... yalnız seni istiyorum. Seni istiyorum, anladın mı?
4: Hayır!
5: Kapıyı aç, kraliçenin emri!
6: Benimle geleceksin. Her şeyden önce şunu öğrenmeliyiz. Macaristan'la Eflak arasında Türklere karşı yapılmış bir anlaşma var mıdır, yok mudur?
7: Bence vardır. Voyvoda Vlad bizden önce Macar elçilerini kabul etmiş.
6: Demek bir anlaşma olmuş.

0: Ne haber, ne oldu?
1: Kraliçe Hazretleri bir hususu merak buyurmuşlar. Ben de o konuda kendilerini aydınlattım.
2: Bu yabancı mutlaka ölmelidir.
3: Ölecektir majeste. Bugüne kadar Papesko'nun elinden kimse kurtulamamıştır. Bunu siz de biliyorsunuz.
2: Biz gene de işi şansa bırakmamalıyız. Şimdi derhal silahçıya git, uyandır onu. Ona bir kese altın ver. Ne yapıp etsin, yarınki dövüşte yabancının eline birkaç darbede kırılacak bir kılıç geçmesini sağlasın.
3: Emriniz yerine getirilecektir majeste. Yabancıyı artık şeytan bile kurtaramaz.

Huh?

0: lanet Popescu!
1: Yalvarırım. Öldürme beni.
2: Gerçekten çok yaman bir gençmişsin. Beğendim seni. Tutun şu köpeği!
0: Söz vermiştin. Kazanırsan beni serbest bırakacaktın. Sözünden dönmek bir hükümlara yakışır mı?
2: Ben Cafer'e söz vermiştim. Kara Murad'a değil. Oku şunun içindeki belgeyi.
3: Beylerim, paşalarım, kumandanlarım, devletimin dostları, komşu ülkelerin hükümdar ve de devlet büyükleri. İş bu fermanım size ibraz edildikçe, onu taşıyan fedaim Kara Murat'a gereken ilgiyi gösterip, istediği yardımı yapasınız. Ona yapacağınız yardım banadır, ben bunu öderim. Fatih Sultan Mehmet Han.
2: Buna ne buyrulur? Söyle, konuşsana! Fatih'in fermanı bana geçmez. Burada ben hükmederim! Atın şunu zindana! Atın! Konuşacak mısın?
0: Ne söylememi istiyorsun?
2: Buraya niye geldin? Fatih seni Eflak'a niye gönderdi? Niyetin nedir?
0: Boşuna uğraşma!
2: Dağılayım bu köpeği!

0: Konuş. Bir köpeğe söylenecek sözüm yok.
1: Bu köpek yarın sabah asılacak. Dış kapıya iki nöbetçi koy. Yabancı gelmesin.
2: Emredersiniz majeste.

0: Bana niçin yardım ediyorsun? Zeynep'sin sen.
1: Murat, seni bulduğum an kaybediyorum.

0: Geçmiş olsun Beyzadem.
1: Sağ ol Mihal. Sen de sağ ol Popesco. Erkek adam mısın?
2: Mertliği ve yiğitliği senden öğrendim. Yolun açık olsun.
1: Lucia, kraliçem, şu anda Kara Murat nerededir dersin?
3: Herhalde cehennemdedir majeste. Orada cayır cayır yanıyor.
1: Yansın köpek, yansın!
3: Fatih, fedaisinin başına gelenleri duysa küplere biner.
1: Fatih vız gelir bana. Arkamda Macaristan orduları var.
3: Gel. Haklısınız majeste. Macar kralı Matyos Korinos, sözüne güvenilir bir dostumuzdur.
1: Elbette. Öyle olmasa Macaristan, en büyük ruhani liderleri Başpiskopos Maskaris ile muavini Roboti hazretlerini bize elçi olarak gönderir mi? Hı?
3: Elçiler ne zaman geliyorlar majeste?
1: Belki de yola çıkmışlardır. Onlara muhteşem bir karşılama töreni hazırlamalı. Krallar gibi ağırlamalıyız.
4: Geçmiş olsun.
0: Bir haber var mı?
4: Duyduğuma göre iki papaz Voyvodu'yu ziyarete geliyor.

0: Merhaba Papaz Efendi.
1: Haşmetli Macar Kralı Matyos Korinos'un elçileri, Başpiskopos Maskaris Hazretleri ile Muavini Roboti Cenafları teşrif buyuruyorlar.

0: Ülkemize hoş geldiniz muhterem peder. Allah sizi korusun. Size haşmetli kralımdan sevgi ve selamlar getirdim. Bu mektubu ve dostluğumuzun bir nişanesi olarak bu hediyeleri zat-ı şahanelerine gönderdiler. Büyük müttefikimiz Kral Matius Korinos dostluk ve teveccühleriyle bizi bahtiyar etmişlerdir.
1: Size karşı dostluğumuzda samimi, taahhütlerimize sadığız majeste. Devletinizin her zaman payidar olmasını dileriz.
0: Sağ olun muhterem peder. Maalesef devletimiz şu anda tehlikededir. Korkunç ve müthiş bir düşman karşısındayız. Fatih Sultan Mehmet yalnız bizi değil, aynı zamanda bütün Hristiyan devletlerini tehdit ediyor.
1: Haklısınız majeste. Fatih yeryüzüne gelmiş en kudretli hükümdar. Ordusu da en kuvvetli ordudur.
0: Müşterek düşmanımıza karşı mukaddes salep altında toplanmaktan başka çıkar yol yoktur. İcap ederse Fransa, İngiltere, Venedik ve İspanya'dan da yardım isteriz.
1: Tanrı bizimledir.
0: Uzun yoldan geldiniz muhterem peder. Yorgun olmalısınız. Arzu ederseniz istirahat buyurun.
1: Teşekkür ederim majeste.
2: Angela, aziz ve muhterem misafirlerimizi odalarına götür.
3: Emredersiniz majeste.
1: Müsaadelerinizle majeste.

0: Muhterem Peder Roboti, burası sizin odanız.
1: Teşekkür ederim.
0: Buyurun Muhterem Peder Maskari, sizin odanız bu tarafta.
1: Teşekkür ederim güzel kızım.
0: Burada kalacaksınız. Kaldığınız sürede hizmetinize ben bakacağım.
2: Buna çok memnun oldum.
0: Bir emriniz var mı Muhterem Peder?
2: Hayır yavrum. Yalnız sana bir şey sormak istiyorum.
0: Buyurun.
2: Çok üzgün görünüyorsun. Sebebini öğrenebilir miyim?
0: Benim derdime derman yoktur Muhterem Peder. Keşke ölsem de kurtulsam.
2: Ölümü düşünmek için daha çok gençsin yavrum.
0: Birini seviyordum, öldürdüler. O benim her şeyimdi. Korkusuz, yiğit bir kahramandı. Şimdi ise yapayalnız kaldım. Murat! Yaşıyorsun sen! Murat! Niye geldin buraya? Hayatını neden tekrar tehlikeye attın?
2: Dönmek zorundaydım. Çünkü burada sen vardın. Sonra alınacak öcüm ve Fatih'in bana verdiği görev. Voyoda'nın Macaristan'la yaptığı askeri anlaşmayı mutlaka ele geçirmeliyiz.
3: Askeri taahhütlerimizi harfiyen yerine getireceğiz, ancak çok ihtiyatlı olmak zorundayız. Fatih Sultan Mehmet maksadımızdan haberdar olmamalı.
0: İyi akşamlar majesteleri. Size içki getirdim.
3: Bırak oraya. Ne bekliyorsun?

0: Size içki vereyim majeste. Buyurunuz majeste.
1: Sen ne şeker, ne tatlı şeysin böyle.
2: Lucia.
1: Kraliçem.
0: Bu kız ne arıyor burada?
1: Görüyorsun, bana hizmet ediyor.
0: Bu gece size ben hizmet etmek istiyorum majeste.
1: Pekala, öyle olsun.
0: Bizi yalnız bırak Angela.
3: Emredersiniz majeste.
0: Yalnız beni sevmeni istiyorum. Kollarını al beni.
1: Ne oldu?
3: Başaramadım. Ben tam oradayken kraliçe geldi. Öyle korkuyorum ki.
1: Korkacak ne var?
3: Onun ne kadar kıskanç olduğunu bilemezsin.
0: Angela benim için bir tehlike. Voyvoda'yı avucuna almasına müsaade etmeyeceğim. Kocam o benim. Sevsem de sevmesem de kimseye kaptırmam. Kocamla arama giren bu kadın ortadan kalkmalı. Anlıyor musun Yuhan?
4: Evet majeste, çok iyi anlıyorum.
0: Onu bu gece öldürmeni istiyorum Yuhan.
4: Emredersiniz majeste. Onu şimdiden ölmüş bilin.
0: Yalnız hiç kimse bizden şüphelenmemeli.
4: Merak etmeyin majeste. Ben karda görürken bile iz bırakmam.

0: Murat!
1: Ne oldu? Öldürdün mü onu?
2: Kara Murat!
1: Kara Murat mı?
3: Bu bir Osmanlı hançeri.
1: Yohan ölürken son sözü Kara Murat oldu.
3: Kara Murat olamaz. O öldü. Bu başka bir Türk casusu olmalı. Görüyor musun muhterem peder? Casuslar artık yatak odalarımıza kadar sızıyorlar.
4: Allah sizi korusun majeste.
3: Bu Türk casusu hemen yakalanmalı. Türk elçilerine eziyet edin. Casus onları muhakkak kurtarmaya gelecektir.
5: Emredersiniz majeste.
6: Kara Murat!
5: Majeste, Kara Murat!
6: Kara Murat mı?

0: silahsız bir düşman karşısındayız.
1: Haklısınız Majeste.
0: Bütün kapılar tutulsun. Nöbetçilerin sayısı arttırılsın.
1: Bütün bunları yapan bir tek kişi Majeste. Kara Murat. Onu gözlerimle gördüm.
0: Sen hayal görmüşsün. Kara Murat öldü.
2: Türk elçileri yakalandı. Fakat casus kaçtı Majeste.
0: Beceriksiz köpekler!
3: Emirlerimi aynen yerine getir. Bana kraliçeyi çağır.
1: Emredersiniz Majeste.
0: Kara Murat!
4: Anlaşma nerede?
0: Ne anlaşması? Benden ne istiyorsun?
4: Macaristan'la yaptığın anlaşmayı.
0: Dur!

0: çıkart yoksa gebertirim.
1: Kara Murat! Askerler, muhafızlar! Yukarı gelin, çabuk!
2: Yakalayın bu taraftan kaçtı! Çabuk!

0: Loro ses.
1: Bir şey mi istediniz evladım?
0: Biraz evvel buraya biri girdi, gördünüz muhterem peder.
1: Hayır evladım, burada sadece Ulu Tanrı ile beraberiz.
0: Fakat muhterem peder...
1: Ne istiyorlar sayın peder?
2: Söyle oğlum.
0: Affedersiniz muhterem peder, sizi rahatsız ettik, Kara Murat'ı arıyoruz da.
1: Kara Murat mı? O bir şeytandır. Gelin, gelin de sizi takdis edeyim evlatlarım. Gelin. Diz çökün, diz çökün. Ey Ulu Tanrım, sen bu kahraman askerleri Kara Murat denilen şeytanın şerrinden koru. Amin.
0: Amin. Sağ olun muhterem peder. Kalkın.
1: Yürüyün.

0: majesteleri üzüntülerle dolu yorucu bir gün geçirdiler.
1: Haklısın, gerçekten çok yorgunum. Sinirlerim harap oldu.
0: Buyurun majeste. Bu sinirlerinizin yatışmasına yardım eder.
1: Sağ ol Angela, teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun majeste.
1: Çok güzelsin Angela.
0: Majesteleri iltifat buyuruyorlar.
1: Güzelliğin kanımı tutuşturuyor. Aklımı başımdan alıyor Angela. Bakışların büyülüyor beni.
0: Majesteleri ne kadar güzel konuşuyorlar.
1: Senin bu güzelliğin karşısında taşlar bile dile gelir Angela.
0: Oh, majesteleri beni şımartıyorlar.
1: Seni seviyorum Angela. Deliler gibi.
0: Fakat sizin karınız var.
1: O ülkemin kraliçesi. Sense gönlümün kral...

Sarayımdaki bütün zehirler tesirsizdir. Bunu alın, gebertinceye kadar dövüp konuşturun. Ha!

0: Dur. Eğer konuşur, her şeyi itiraf edersen hayatını bağışlarım.
1: Kendime adadığım dava yanında hayatımın değeri yoktur.
0: Söyle, suç ortağın kim?
1: Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam. Nasıl olsa bana bu yaptıklarını yanına koymayacak, senden öcümü alacaktır.
0: Senin sevgilin mi yoksa bu Türk casusu?
1: Evet, o benim hayatta sevdiğim tek erkek. Her şeyim, yaşama gücüm, kuvvetim.
0: Budala, bu aşk senin hayatına mal olacak.
1: Son nefesimde onun adını anarak can vereceğim.
0: Ama o seni sevmiyor anlaşılan. Sevse imdadına koşardı.
1: Sevdiğim adam yeryüzünün en mert insanıdır.
0: Hani onun mertliği? Ortaya çıksa ya! Erkekse sevgilin çıksın ortaya!
1: Beni seviyorsa çıkmamalı. Hayatını tehlikeye atmamalı.
0: Bu elçilerle beraber derhal öldürün! Öldürün!
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
3: Hadi bakalım, Fatih gelsin de kurtarsın sizi.
0: Fatih yoksa fedaisi burada! Kara Murat!

Yeah!

Bu taraftan gideceğiz.

Ah!

0: Nasılsın Popescu? Yürüyebilecek misin?
1: Benim işim bitik. Siz kendinize bakın.
0: Biraz gayret et Popescu. Hadi.
1: Ömrümce köpek gibi yaşadım ama şimdi insan gibi ölüyorum.

0: ayrılalım. Saraya iki ayrı yoldan girelim.
1: Emriniz yerine getirildi Majeste. Düşmanlarınızın hepsi öldü.
0: Kara Murat da öldü mü?
1: Öldü. Onu iki arkadaşıyla beraber mahzende kıstırdılar. Barut fıçıları infilak edince paramparça oldular.
0: Bana büyük bir hizmette bulundun. Seni mükafatlandıracağım kumandan.
1: Sağ olun Majeste.
0: Kara Murat'ın kellesini bir mızrağın ucuna geçirip saray kapısına dikin.
1: Emredersiniz Majeste.
0: Ağlıyorsun Angela. Kara Murat'ın ölümü çok mu dokundu sana? Üzülme Angela. Sevgilin cehennemde. Yakında seni de onun yanına göndereceğim.
2: Senden korkmuyorum. Ne duruyorsun, öldürsene beni.
0: Acelem yok. Seni yavaş yavaş öldüreceğim. Canını katre katre alacağım. Sen bir hainsin Angela. Beni düşmanlarıma sattın. Cezanı çekeceksin.
2: Sen de aşağılık bir adamsın. Puh!
0: Geber! Kara Murat!
2: Murat!
3: Kadınlara kılıç çekmek erkeklik değildir dostum.
0: Sen ölmedin ha?
3: Henüz öyle bir niyetim yok.
0: Muhafızlar, onları bir daha göremeyeceksin.
4: Zeynep, sen şu anlaşmayı ara.

0: 16.15'te TV4'te.
1: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Ya budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Felix.
2: Yemek getirdim.
1: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı konulamaz. Kedin için karşı konulamaz parti mix ödül mamasını dene.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Tam da leslik.
4: Haydi gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok Cepte
1: Şok. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
7: Stay diyor.
8: Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
12: Kasa.
13: Marul.
14: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı... ...ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
3: Şok şok cepte şok.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
2: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
1: Bir de soruyorsunuz.
2: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
1: Bana geldi bu çiçekler.
3: Tijan ablan da kim?
1: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
2: Evet. Faturaları da yeni ödedi.
4: Bir zamanlar sevginle...
1: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum. Yakın...

0: fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi. Hemen evleniyoruz.
1: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
0: Kocam mı?
2: Tijen ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
3: Bak Yeşil Yeşil, birazdan TV4'te.

0: Ahmet Özhan Bey içerideler mi? Ha? Ahmet Bey içerideler mi?
1: Evet, biraz önce geldiler, sizi bekliyorlar.
0: Ben alıp geleyim.
2: Hadi peki, sen git. Vay Ahmet abicim!
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Beni bekletecek daha sakin bir yer bulamadın mı?
4: Biliyorsun, karım buradan başka bir kulübe gitmeme izin vermiyor ki.
3: Senin kılıbıklığından da, içerideki ihtiyarların sus lafından da bıktım artık. Sus mu? Şimdi görürüz susu. Ver o su darbukayı. Beyler affedersiniz. Az kalsın size ala ısmarladık demeyi unutuyordum. Ala ısmarladık! Ala ısmarladık! Hoşça kalın! Hoşça kalın! Hoşça kalın!
5: Kim bıraktı bunu içeri? Nedir? Hay
3: Allah! Her şey tamam mı?
2: Her şey hazır abicim. Bir an evvel çıkalım da kılıbık Ahmet'i bekletmeyelim.
1: Kıza bak!

0: Abicim ne duruyorsun, yürüsene!
1: Bir dakika! Hı? Hanımefendi, bir dakika! Yalık buraya!
0: Ne var abi?
1: Hanımefendinin arabasını koptun, niye çizdin lan?
2: Ne oldu, neresi çizildi?
1: Bakın burası!

0: Neresi?
1: İşte burası.
0: Ben hiçbir şey görmüyorum. Neresi beyefendi?
1: İşte burası dedim ya.
0: Siz benden alay ediyorsunuz. Hasar masar yok.
1: Bir dakika. Hasar var ve ödemek zorundayım.
0: Ben bir şey göremedim.
1: Yaz evladım, hasar tespit edelim.
2: Tamam abi.
1: Boya çizilmiş. Tampon ezilmiş. Amortisörler büzülmüş. Burun harikulade. Saçlar nefis. Gözler fevkalade.
0: Siz benimle alay mı ediyorsunuz?
1: Hadi toparlan gidelim.
2: Gidelim abi.
0: ...589 lütfen.

0: Ne o abi, daldın?
1: Dalınmayacak gibi değil ki.
2: Nereden sevdim o zalim kadın.
1: Merhaba.
3: Selam. Nerede kaldınız be?
1: Ha? Sorma, abimiz fena çarpıldı bu sefer, hem de burasından.
3: Ne oldu, hasta mısın?
1: Yok canım, şaka ediyor. Sadece güzel bir kız gördük, o kadar.
3: Ha. Bak sana söyleyeyim Ahmet. Burada da Ankara konserlerin sırasındaki gibi çapkınlık yapabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun.
1: Ne yani, senin gibi ütülü pijamalarımı giyip saat 8'de yatağa mı gireceğim? Hem sana ne benim çapkınlıklarımdan?
3: Sana ne mi? Oğlum, çapkınlığı yapan sensin.
1: Kapıda bekleyen de sensin.
3: Ben...
1: Evet... Durun durun, kavga etmeyin. Tamam tamam, değilsin. Ama şunun doğrusunu itiraf et ki... ...kendin Tijen'in korkusundan hiçbir şey yapamıyorsun.
3: Efendim? Kim, ben mi Tijen'den korkuyorum? Sen onu öyle zannet. Asıl Tijen'in benden ödü kopar be. Geçen gün şöyle yanına gittim... ...eğil bakayım dedim... ...bir tane vurdum... ...dur dedim... ...bir tane daha vurdum... ...baktım vurdukça açılıyorum... ...bir tane daha vurdum...
1: Palavra, palavra, palavra...
3: Susun lan sen de çok!
1: Palavra, palavra... Senin ödün patlar Tijen'den be.
3: Benim ne konuşuyorsun patlar, sen? Sen şaşırmışsın be, asıl Tijen'in benden ödü patlar. Alo!
4: Tijen... Alo! Alo, Tijen'cim!
1: Tijen, karısı!
4: Emret benim sultanım! Evet, şimdi senden bahsediyorduk biz de! Evet canım! Aç, yapma! Sana değil hayatım! Oynama lan! Söyle güzelim! Yapma be! Efendim! Yapma be!
5: Efendim sultanım! Nerede olduğunu unutur muyum hiç senin? Ben de şimdi sana telefon edecektim!
6: Peki Hürse, söyle bakalım ben neredeyim?
5: Senin nerede olduğunu bilmez miyim hayatım? Nerede misin? Ay şey... Oradasın işte!
6: Ay ne salak adamsın! Kuşadası'nda değil miyim, bilmiyor musun?
5: Ya... Bak nasıl bildim, Kuşadası'ndasın.
6: Çok konuşup da beni sinirlendirme yine. Söylediğimi de unutma. İşiniz biter bitmez Ahmet'le derhal burada ol. Bu çocuğu bu sefer evlendireceğim. Neden mi acele ediyorum? Kızı görsen sen de acele edersin. Kaçılacak kız değil. Güle güle, güle güle.
5: Tabii karıcığım. Peki karıcığım. Hay hay karıcığım.
1: Hay hay karıcığım.
5: Olur karıcığım.
1: Olur karıcığım.
5: Yeter be.
1: Ay kazak erkek! Çok korkuttun mu Tijen'i?
5: Hayır, lüzum kalmadı. Çünkü bu telefon senin içindi.
1: Benim için mi? Hayrola?
5: Her zamanki terane canım, şu seni evlendirme projesi. Bu seferki kızı görünce çarpılacağını söylüyor.
1: Belki çarpılabilirim ama evlilik asla.
5: Ben onu bunu bilmem. İşimiz bitince doğru Kuşadası'na gideceğiz. Tijen bu kızı akrabasından çok seviyor. Bu evliliğin olması için de elinden geleni yapacaktır, bilirsin. O kadar!
1: Söyle karına beni rahat bıraksın. Ben hayatımdan memnunum. Aşka inanıyorum. Bir gün gelecek, rüyalarımı süsleyen güzelle karşılaşacağım.

0: acılarım çekinmeden bana
1: gittin. Allah! Ulan bu ses olmasa sen de çekilmezsin.
2: Coştum, çal ulan, sen de oyna.
1: Ben bilmem ya.

0: Resepsiyon mu? Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor. Lütfen kendilerine şarkı saati değil, uyku saati olduğunu hatırlatın.
1: Merak etmeyin hanımefendi. Ben hallederim.

0: Alo, beyefendi sizden rahatsız olan var.
1: Efendim, alo! Kim rahatsız? Ay, Naime, bura!
0: Bir hanımefendi, komşunuz.
1: Naime abi, yapın lan! Dur be! Burası hastane değil kardeşim! Alo! Efendim, İstanbul'dan mı komşumuz? Ay, ay dur lan! Ulan bizi kim arar be? Ben şimdi onu... Her ihtimale karşı sen de gel.
2: Tamam.
3: Ey gidi gidi koskoca dünya gam yükümüsün. Söyle söyle fay...

0: müsün? Söyle söyle fani dünya sır küpü müsün? Ah ah ah hey gidi gidi koca dünya gam yükü müsün?
1: Gene mi siz?
2: Oo, bu ne sürpriz?
1: Bu sizin yaptığınıza ayıp denir beyefendi. Bunca gürültü yapıp beni uykumdan uyandırmaya hakkınız yok.
2: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
1: Bir de soruyorsunuz. Sanki bir saattir tepinerek şarkı söyleyen siz değilsiniz.
2: Aa, çok üzüldüm. Annemi size nasıl affettirsem? Mesela size ninni söylesem başucunuzda, tekrar uyumanız için.
1: Rica ederim, bir de soğuk şakalar yapmayın. Ben ninnisiz de uyuyabilirim. Yeter ki siz gürültü etmeyin.
2: Bir dakika! Bir dakika, gürültü yapmamamı istiyorsunuz ama bu mümkün değil.
1: Mümkün değil mi, neden?
2: Çünkü böyle şarkı söylemek bende hastalıktır. Durabilmem için de birinin boynuma sıkı sıkı sarılması lazımdır.
1: Yani yapılacak olan şey sadece boynunuza sarılmak mı?
2: Evet.
1: Size yardım edebileceğimi zannediyorum.
2: Hani bana yardım edecektiniz, gidiyorsunuz.
1: Edeceğim tabii. Şimdi boynunuza sıkı sıkı sarılacak güçlü kuvvetli bir garson çağıracağım.
2: Bakın ne diyeceğim.

0: Bakar mısınız bir dakika?
1: Buyurun efendim.
0: Şunu atar mısınız? Ay,
2: günaydın, nasılsınız?
0: Uykusuz.
2: Aa, evet, biliyor musunuz? Bütün gece sizi düşündüm. Ve kendimi affettirmek için karar verdim. Sizi gideceğiniz yere kadar ben götüreceğim.
0: Teşekkür ederim, istemez. Resepsiyona fayton çağırmalarını söylemiştim, neredeyse gelir.
2: Fayton mu?
0: Evet.

0: Arabacı, şu karşıki sahil neresi oluyor?
1: Orası mı? Şey oluyor, şey...
0: Neresi dediniz, anlamadım.
1: Karşı taraf mı?
0: Evet.
1: Üsküdar.
0: Ah, Üsküdar mı? Şey, galiba İzmir'deyiz.
2: Burası da İzmir, Üsküdar öyleyse.
0: Aa, gene siz! Burada ne arıyorsunuz kuzum?
2: Şey, arabacının karısı 11. çocuğunu doğurmuş. Adamcağız sevinçle eve gitti.
0: Ya, öyle mi?
2: Şimdi arabacı benim ve emrinize amadeyim.
0: Aman ne güzel, ne güzel! Durun artık burada, ineceğim!
3: Hey! İnecek var!
0: Durun, durun diyorum! Durun, durdursanız da şunları!
3: Durun diyorum!
0: Durun dedim, duymadınız mı?
2: Duydum, duydum ama istesem de duramam!
0: Neden? Yoksa gene birinin boynunuza sıkı sıkı sarılması mı lazım?
2: Hayır! Bu sefer atların boynuna sarılmak lazım! Ne desem dinlemiyorlar! Deh diyorum, gidiyorlar! Ben ne yapayım?
0: Öyleyse sen de deh deme, çüş de!
2: Çüş! Oh be! Gördün mü nasıl durdurdum? Hiç laftan anlamıyorlar! Gene yürüyebilirler! Sizi aşağıya indireyim!
0: Aa, rica ederim, ben inerim! Beni böyle sinirlendirmeye hiç hakkınız yoktu beyefendi, hiç!
2: Ama bu halinizle de çok güzelsiniz! Hem biliyor musunuz, kızgınlık size çok yakışıyor!
0: Aa, teşekkür ederim!
2: Beni dinleyin! Bir şey söyleyeceğim ama!
0: Bu eksikti! Gördünüz mü yaptıklarınızı? Hep sizin yüzünüzden geldi bütün bunlar başıma!
2: Vallahi çok üzüldüm! Fakat yaz yağmuru çabuk geçer!
0: Aa! Çok korkarım gök gürültüsünden!
2: Yok canım, bu gök gürültüsünün hikayesini bilmemenden olacak herhalde!
0: Hikaye mi? Nedir?
2: Bak anlatayım! İki aşık bulutun hikayesi! Bu iki sevdalı bulut mesut yaşarlar! O zaman hava günlük güneşlik olur. Ama bir gün bir kara bulut girer araya. Aşık erkek bulut aşkını korumak için çarpışır onunla.
0: Ah, ne kadar güzel bir hikaye. Çok hoşuma gitti. Peki ya yağmur nasıl oluyor?
4: Yağmur mu? Onu da anlatayım. O hazin bir hikayedir. Çarpışmada ölen bulutun arkasından sevgilisinin döktüğü gözyaşlarıdır. Bak dinle. Sana onu kalbimin sesiyle anlatayım.

0: Buyurun. Çiçek göndermek istiyorum, en güzel çiçeklerden.
1: Çelenk mi olacak?
0: Hayır, çelenk değil.
1: Peki, nasıl bir şey emrediyorsunuz?
0: Dünyadaki bütün çiçekleri göndermek isterim ama şimdilik ancak buradakileri gönderelim.
1: Yani dükkandaki bütün çiçekleri mi göndermek istiyorsunuz?
0: Evet, tabii.
1: Baş üstüne efendim. Kim bu tarihli bayan, kime gidecek?
0: 589 Neşe Hanım.
1: Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek?
0: Bana. Hayır. Menajerim Ahmet Hasanoğlu'na. Oda numarası 590. Çok şaşıracak.
2: Bir çiçek daha geldi efendim.
3: İşte defile yaptım mı böyle çiçek gelir.
2: Hayır, size değil. Bana geldi bu çiçekler.
3: Nasıl? Size mi?
2: Evet, ne yapalım? Hayranlarımın çiçeklerini geri çeviremem ya.
3: Hayranlıkmış. Bu kadar çiçek göndermek ancak gösteriş işindir. Ben Ferru olsa tek bir çiçek gönderir.
2: Evet. Evet, biliyorum. Tek bir çiçek gönderir ve arkasından da evlenme teklif eder.
3: Evet, ben böyle kuru çiçekler sunmam. İsmimi sunarım. Ne zaman bana evet diyeceksin?
2: Şimdi bunların sırası değil. Gitmem lazım, sıram geldi. Sana söylemek istediğim bir şey vardı. Ben Kuşadası'ndaki defileye katılmak istemiyorum.

0: Ding dong bang.
1: Senden rahat yok mu be? Ha? Şimdi sana göster.
0: Yaşar da nereye dur?
1: Gel buraya.
0: Ha? Nereye? Ha? Yapma, yapma.
1: Buraya gel.
0: Yapma.
2: Aa, Kuşadası'ndan, Tijen ablamdan telgraf gelmiş bak.
3: Tijen ablam da kim?
2: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor.
3: Peki, al asmağı.
2: Güle güle. Affedersiniz, Ahmet Bey hangi odada kalıyor acaba?
4: Tanımıyor musunuz Ahmet Bey'i?
2: Hayır, karısı Kuşadası'nda kalıyor, Tijen ablam.
4: Ahmet Bey evli demek.
2: Tabii, Tijen ablamın kocası dedim ya.
5: Ve siz kendisini tanımıyorsunuz, öyle mi efendim?
2: Hayır, tanımıyorum. Niçin sordunuz?
4: Size bunca çiçek göndermiş Ahmet Bey.
5: Evet, faturaları da yeni ödedi.
2: Çiçekleri o mu gönderdi?
4: Evet efendim, hepsini o gönderdi. Şimdi buralardaydı.
2: Öyle mi?
4: Elinde de darbuka vardı.
5: Şu tarafa doğru gitti.
2: Hangisi acaba? Göremedim.
5: Görmediniz mi? Salona geçti. Elinde darbukası vardı.
1: Bana bak, al şu darbukayı. O herife de söyle bir daha benimle dalga geçmesin. He? Nedir sizden çektiğim ya? Yeter artık, ben istifa ediyorum.
6: Dur ya, benim işim var.
1: İşmiş anlamam, gidiyorum. Bırak! Gel!
6: Hay Allah!
2: Aman Allah'ım, Ahmet! Demek ki Ahmet, Tijen ablamın kocası.
7: Merhaba, nihayet seni görebildim. İnan ki hayatımda hiç kimseyi şu yarım günde seni özlediğim kadar özlememiştim.
2: Öyle mi? Ben de hiç kimseden şu anda senden nefret ettiğim kadar nefret etmemiştim. Tijen ablamın kocası. Ben ne yaptım? Girin. Ne var? Ne istiyorsun?
7: Biz ekiple Kuşadası'na gidiyoruz. Sana alas mı aldık demeye geldim. Neyin var senin?
2: Yok, hiçbir şeyim yok.
7: O zaman sana iyi günler. Alas mı aldık?
2: Dur gitme! Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
7: Nasıl? Ama sen gitmek istemiyordun.
2: Şimdi istiyorum. Bir an evvel gidelim buradan.
7: Derhal şekerim. Sen hazırlığını yap, ben aşağıda seni bekliyorum.

0: Ben sana kaç defa şu reklam meraklısı kızlardan uzak durmanı söyledim.
1: Hayır, Neşe böyle bir kız değil.
0: İlk gördüğün her kız için böyle söylersin.
1: Sus lütfen, bu iş miyim? Zaten canım sıkkın. Ben gidiyorum.
0: Dur! Sen de git şu kızı takip et. Ha? Hadi, niyetinin ne olduğunu anlayalım. Bak bakalım neymiş.
2: Neye bakayım? Bu işi en iyi şekilde yapacağımdan emin olabilirsin. Hadi hoşça kal. Eyvallah. Dur ya, ben ne yapacaktım şimdi?
0: Takip et dedim ya!
2: Takip şimdi, lafa kardeşim takip
0: et. Üf be! Çattık!

0: Benim param içinize de, torunlarıma da yatır be.
1: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
2: Yardım edeyim sana.
3: Zahmet olacak.
1: Ben senin hayatından gideceğim.
2: Benimle evlenir misin?
3: Hayır dersem sakın kırılma.
4: Tunç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
5: Ümran!
3: Tayfun!
1: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
5: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
3: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
0: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
3: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
5: İkinizi de yok edeceğim, ezeceğim.
6: Paramparça. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
3: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.
4: A101'de haftanın yıldızları. Tarabya kaşar peyniri 259 lira. Peysan tereyağı 469 lira. Ucuz,

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Nasıl abartalım? Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
3: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay. İster küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacımıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi Bölde özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
3: Neydi bu?
4: Evet, bu ne?
3: Nedir bu?
4: Kukla mı?
3: Şırk.
4: Cadı, canavar.
3: Cadı mı?
5: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
2: Eğlenceli cevaplar.
6: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
2: Kahkaha attıran görüntüler.
7: Var mı daha şey?
3: Bitti.
4: Bitti. Bay bay.
7: Tamam.
3: Artık anladım.
2: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Bakın.
4: Tam da leslik.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Harika bir konserdi.
1: Bırak
0: harika.
1: Şimdi konseri be. Alo, Neşe Hanım odasında yok mu? Peki bir not bırakmadılar mı? Peki. Bir türlü Neşe'yi bulamıyorum topu.

0: Kuş adasına ha?
1: Yaşa aslanım! Harikaydın! Nefis bir final oldu. Artık serbestsin, istediğini yapabilirsin.
0: Evet, istediğimi yapabilirim. Yani kuş adasına gidebilirim.
1: Ne? Hayır! Oraya gidemeyiz! Karım var orada, dişen var! Hayır!
0: Korkuyorsun değil mi?
2: Kim? Ben mi?
0: Sen ya!
2: Anlamadım! Ben mi dişenden korkuyorum? Ben dişeni şöyle boğazından yakalarım. Ne istiyorsun be, hasta mısın derim. Bir tokat atarım, bir de tekme, tuğ da derim.
3: Palavra.
2: Sensin palavra be, konuşma hadi! Alırım ayağımın altına!
3: Tuğ da bak, sen de!
1: Allah aşkına gitmeyelim be!
0: Hayır, gidiyoruz! Sen şimdi tekneyi hazırlattır. Kuş adasına yelken açıyoruz.
1: Evet!

0: Şu denize bayılırım. Hep hatıralarım canlanır.
1: Senin ne hatıran olur be?
0: Öyle deme. Bizim de kendimize göre çapkınlıklarımız vardır evelallah.
1: Anlatsana.
0: Yakarım duyarsa denizin kulağı vardır oğlum.
1: Ya bunun?
0: Bunun da kulağı var ama saçından gözükmüyor. Çekil bakayım, biz mahrem şey konuşuyoruz, hadi. Git otur oraya, tıka kulaklarını. Tamam, tamam, tıkadım bak.
1: Bak sen, bir de iyi aile babası pozları takınırsın.
0: Aman sus, sakın denizin kulağı vardır karım duyar. Hem canım çapkınlık dedikse, topu topu bir defa. Ne olmuş yani, senin gibi önümüze her gelen kızı kenarda sıkıştırmıyoruz ya. Ah minik kuşum ah. Bir akşam kenarda duruyorum, o da sahneye çıkıyor, ben de oradayım. Bana baktı, bakıştık. Bir dakika dedi, elimi tuttu, tutuştuk, ben kendimi kaybetmişim.
2: Şimdi hapı yuttun işte.
0: Zuz!
2: Minik kuş, hepsini duydum. Hepsini duydum.
0: Ne?
2: Şerefsiz, namussuzum duydum.
0: Eyvah yandım, ya bu karıma söylerse?
1: Vallahi ben karışmam. Gönlünü almak için bir şey yap, söyle.
0: Ne yapayım ya?
1: Ayağını öp,
0: peki. Leş gibi kokuyor be!
2: Gider gitmez söyleyeceğim.
0: Ver elini öpeyim de ağzım tatlansın. Sakın ha!
1: Hadi bakalım, sen valizleri al, doğru otele.
0: Siz nereye gidiyorsunuz?
1: Sana hesap mı vereceğiz? Fazla konuşma.
0: Ya ben bu valizleri nasıl taşırım be?
1: Taşımazsan söylerim minik kuşum.
0: Aman siz! Denizin kulağı vardı. Aman!
1: Hadi yürü!
0: Hello, ben otele gidiyorum. Siz de going.
3: Ay aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
4: İstemeyerek de olsa kocanla aranıza girdiğime çok üzgünüm. Bu oyunun içinde daha fazla kalmak istemiyorum. Yarın buradan ayrılacağım.
3: Hayır, hayır lütfen. Bırakalım bakalım sonuna kadar ne yapacak bu herif.
1: Şekerim merhaba.
3: Merhaba.

0: Ben gidiyorum. Siz devam edin. Evet.
1: Hadi sizinle biraz gezmeye gidelim. Ne dersiniz?
0: Bilmem ki.
1: Gidelim, gidelim.
0: Gidelim.

0: Ne olur üzme beni. Hayatımda hiç kimseye bu kadar yakın olmak istemedim. Halbuki sen boyuna kaçıyorsun.
1: Öyle mi?
0: İnan ki öyle. Halbuki ben her an seninle olmak... Hatta evlenmek istiyorum seninle. Benimle evlenir misin Neşe?

0: Ay! Ay! Bu ne?
1: Beyefendi, sizi nişanlıma asılmaktan men ederim. Benim saadetimle oynuyorsunuz.
0: Rica ederim beyefendi, ben saadetinizi tanımıyorum.
1: Size ihtar ediyorum. Yoksa sizi düelloya davet etmek zorunda kalacağım. Bir daha sefere bu kılıç kalbinize girer.
0: Rapuş! Bu adam kim be?
2: Neşe! Abla, ne oldu sana? Kocan!
3: Kocam mı? Ne yaptın?

0: efendim.
1: Hoş geldin.
0: Bu nedir başıma gelen? Herkes beni dövüyor ya.
2: Karın seni seviyor.
0: Hadi bu ne biçim sevgi? Ben anlamadım.
2: Tabak sevdiği deri yerden yere çarpar.
0: Ah, ne minik kuşu söyledin mi yoksa?
2: Vallahi ben bir şey söylemedim.
0: Peki öyleyse niye dövdü beni?
2: Dur, öbür gözünde şimdi ben şişirmeyeyim.
0: Vur, sen de vur.

0: Ferruh.
1: Hoş geldin şekerim. Ferruh bugün formunda.
0: Ferruh, benimle hala evlenmek istiyor musun?
1: Tabii, bunu istediğimi çok kereler söyledim sana. Teklifim halen geçerli.
0: Peki öyleyse, hemen evleniyoruz.
1: Tabii hayatım, derhal, derhal yıldırım nikah hazırlıklarına başlayacağım.
0: Evet, derhal başla.
2: Ölüyorum.
1: Bir dakika.
2: Nereye?
1: Kapı çalınıyor.
3: Gözünün patlamasını elinden kurtulacağını zannetti! Parçalayacağım seni! Parçalayacağım! Ay. Bana bunu yapamazsın! Sen beni nasıl aldatırsın? Ay. Çapkınlık ha! Öldüreceğim seni!
4: Sadece minik kuş, bir kere oldu!
3: Kuşma bak Lepen, bir kere olmuş! Ya o çiçek yollamalar neydi? Neydi araba gezetileri? Allah!
4: Çiçek yollamadım, arabayla da gezmedim!
3: Arabayla gezmedin mi? Çiçek yollamadın mı? Baykara binmedin mi?
4: Hayır!
3: Evlenme teklif etmedin mi? Al!
4: Hayır!
3: Al! Bir de evlenme teklif etmiş, dayak yemişsin! Seni gidi alacak adam! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim seni!
4: Al! Al bakayım!
3: Parçalayacağım!
4: Can kurtaran yok mu? İmdat! Beni
3: gebereceksin
4: adam!
3: Seninle sonra yalnız konuşacağım!
4: Ulan kalk! Kalk, çok sevinçliyim Gaza ya!
5: Sevinçliyim!
4: Hadi kalk! Kalk, gel sarılalım.
5: Hiç utanmıyor ya, ben dayak yedim, o gülüyor! Ne oldu be?
4: Demek bundanmış ha!
5: Neden?
4: Demek Neşe'nin bana böyle davranma sebebi buymuş. O tokatlar.
5: Ne diyorsun be, ne tokadı?
4: Neşe'nin bana attığı tokatlar. Demek ki Neşe beni Tijan ablanın kocası zannetmiş.
5: Aa, seni karımın kocası mı zannetmiş?
4: Evet.
5: Deme.
4: Evet. Tijan ablanın söylediği bütün o şeyleri yapan benim. Neşe'yi seven, evlenmek isteyen, çiçek gönderen, arabayla gezdiren.
1: Alo, bana 310'u bağlı.
5: Demek ben boşuna dayak yemişim. Ama ziyan yok, karı dayağı cennetten çıkmadır.
0: Alo?
1: Neşe sevgilim, seni çok seviyorum. Seninle konuşmak istiyorum.
0: Ben de senden nefret ediyorum, seni dinlemek istemiyorum.
1: Neşe sevgilim, bir dakika, dinle beni. Allah kahretsin, dinlemedi bile.
6: Abi o herif şişesiyle Neşe Hanım'ın odasına girdi, bir numara var bu işte. İşittiğime göre de nişanlanıyorlar.
1: Ne? Eyvah yandık!
5: Eyvah, ben de yandım! Şimdi karıdan bir daha dayak
1: dur
5: yiyeceğiz!
1: Dur lan dur, telaşlanma şimdi, bir de benden sopa yiyeceksin! Düşünüyoruz işte!
5: Düşün, düşün!
1: Heh, buldum!
6: Ha?
5: Ne buldun?
6: Ne buldun?
1: Al darbukanı çabuk!
6: Ben mi?
1: Hadi çabuk, hadi çabuk! Çabuk.
6: Ha, geldim! Hazırım abi!
1: Çal lan, çal!
5: Ne yapıyorsunuz ya, şimdi şarkının sırası mı?
1: Şarkı söylemeyeceğiz be! İşi bozmak için aşağıya gürültü yapacağız!
5: Aaaa!
1: Hadi durma, çal! Hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: Şerefe Neşe.
1: Şerefe.
0: Göreceksin, Ferruh seni mesut edecek. İnanıyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Ne?
3: Devam, devam!
0: Bu gürültü ne? Bu ne münasebetsizlik? Nereden geliyor bu gürültü?
1: Yukarıdan geliyor.
0: Ferruh böyle terbiyesizliklere dayanamaz. Sen burada bekle şekerim. Ben onlara derhal hatlarını bildirip gelirim. Sizi küstahlar sizi!

0: Neşe! Bir dakika açsana.
1: Hayır istemiyorum, git.
0: Bir dakika, ne olur seninle konuşmam lazım. Hadi lütfen.
1: İstemiyorum, gitmedim.
0: Bir dakika diyorum.

0: seninle mutlaka konuşmalıyım. Lütfen kapıyı aç. Neşe!
1: Ay susun canım, bunu...
2: Yeter be kardeşim, uyuyacağız!
0: Neşe! Aç kapıyı diyorum sana!
2: Allah Allah!
0: Ne olur!
3: Sus artık!

Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerin vagonları dolaştı üzgün üzgün. Dolaştı üzgün.

arasında aradım seni bir bir, yolcular arasında aradım seni bir bir.

0: Beyler, ben Ferru. Böyle bir işte sizin parmağınız olacağını düşünmeliydim. Saadetimiz sizi çıldırttı herhalde. Size ihtar etmiştim. Fakat beni dövüşmeye mecbur bıraktınız. Angar!
1: Sana söylüyor.
0: Bir daha gelirsem bu kılıç kalbinize girer. Alas maldık.
2: Güle güle Pankart!
0: Alas maldık.
1: Gene bekleriz. Bu herif deli galiba, ikide bir bana geliyor.
2: Deli lafı az be!
1: Ya nedir benim bu çektiğim be!
2: Boş ver,
1: hadi salla! Neşe! Aç kapıyı! Neşe! Sana her şeyi anlatacağım! Neşe! Bana bir fırsat ver hayatım! Neşe!
3: Onlar gitti efendim.
1: Gitti mi?
3: Evet.
1: Eyvah, mahvoldum!
4: Ben sana göstereyim.
1: Eyvah! Ne yapacağım? Affedersiniz ya! Neşe! Neşe! Neşe! Vay Allah! Nerede bu Neşe ya? Neşe! Pardon! Karıcığım!
4: Karıcığım ya! Kim arıyorsun sen?
1: Neşe'yi arıyorum!
4: Neşe'yi mi? Ne yapacaksın Neşe'yi? Öldüreceğim seni!
1: Neşe'yi yanlışlığı düzeltmek için arıyorum!
4: Ne yanlışlığı?
1: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş!
4: Kocan mı? Aa! Aa!
1: Ya! Ya!

0: Sen beni seviyorsun değil mi?
1: Tabii.
0: Kimse çiçek göndermedin değil mi?
1: Hayır.
0: Kimseyle araba sevdası yapmadın değil mi?
1: Hayır.
0: Kimse evlenme teklif etmedin değil mi?
1: Asla. Ne oldu karıcığım?
0: Mutlaka senin hayatta başka birisi var.
1: Yok karıcığım.
0: Var, bir kadın var. Var, var.
1: Ne güzel sevişiyorduk. Niye vurdun?
0: İleride yapmalar için.
1: Sen ne olur ne olmaz bir de bu tarafa vur. Canım benim. Yavrum benim. Güzelim. Bir tanem.
2: Ahmet! Ya bırakın şimdi sevişmeyi.
1: Ne?
2: Neşe elden gidiyor.
1: Nereye gidiyor?
0: Biz onu unuttuk.
2: Hadi yürüyün.
0: Hadi ne duruyorsun, yürüsene.
1: Geliyorum karıcığım, izindeyim.
3: İlk dansımıza başlayalım. Ferruh seni mesut edecek, göreceksin. Çünkü Ferruh iyi kılıç kullanır. Ferruh iyi dans eder. Ve Ferruh iyi bir kocadır. Biraz sonra Ferruh'un sana aldığı şahane yatla balayı gezimize başlayacağız. Ya, hiçbir şey söylemiyorsun.
4: Ne söyleyeyim ki?
3: O zaman hemen gidelim buradan. Kılıç arkadaşlarım, hepinize bu mutlu günüme şeref verdiğiniz için teşekkür eder, balayımızın başladığını ilan ederim. Allah'a ısmarladık. Durun! Bir dakika, size söyleyecek bir şeyim var.

0: Ne var, ne oluyor?
1: Feruh Bey, müsaade ederseniz nişanımı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sizden istiyorum.
0: Bu ne küstahlık, bu ne terbiyesizlik?
1: Hayır, ne küstahlık ne de terbiyesizlik. Sadece bir yanlışlığı düzeltmek için yapıyorum bu teklifi size. Neşe, Tijen ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
2: Ahmet doğru söylüyor, bu Ahmet de benim kocam, bak!
3: Canım!
2: Ahmet!
3: Fazla sevme!
2: Doğru demek!
0: Beyefendi, beyefendi, kendinize gelin! Bu işi ancak kılıç temizler!
3: Zavallı adam karımın önüne düştü! Vur!
2: Al! Yama!
3: Vur!
0: Ben şimdi size gösteririm!
1: Hadi sevgilim, gidelim!
2: Gidelim ama ben evliyim, ne yapacağız?
1: Boş ver canım!
4: Boş ver, ne demek? Biz arkadaşımızın nikahlı karısını hiçbir yere bırakmayız!
1: Bırakmazsınız ha?
2: Hey! Birazını da bana bırak Ahmet! Yedim sizi!
4: Senin karın geliyor!
2: Hey! Erkekseniz teker teker gelin!
1: Vur!
2: Alın bakayım!
1: Yaşa Tijen abla!
2: Vur! Al sen! Sen!
3: Karıcığım niye vuruyorsun? Evde değiliz ki! Ona da vur!
2: Sen!
3: Ne güzel dövüştük değil mi? Canım benim!
0: Durun! İşte memur bey! Bunlar, gelin! İşte memur bey! Karımı elimden zorla alan bunlar! Karımı istiyorum! Haklarında da takibat yapın!
1: Biz bir şey yapmadık ki!
5: Siz karınızı alıp gidebilirsiniz!
1: Ama şey...
5: Siz durun! İfadelerinizi alacağım!
0: Ferruh kül yutmaz!
5: Başkasının resmi karısını kaçırmaya teşebbüsten hakkında işlem yapılacak!
6: O hiç kimseye tecavüz etmedi! Şimdi anlatacağım! Neşe Hanım onun resmi karısı değil! Çünkü ben evlendirdim onları! Ben bir sahte nikah memuruyum, sahte!
1: Bu da ne demek?
6: Sahte nikah memuru olduğumdan nikah geçerli değildir!
1: Yaşa be topuz! Bana bakın, hadi yürüyün, Neşe'yi kaçırmayalım!
6: Hadi yürüyün! Kaçırmayalım, hadi!
2: Neşe!
5: Seni sahtekarlıktan karakola götürüyor!
6: Sahtekarlık mı?
2: Daha çabuk! Hadi Ahmetler! Daha çabuk!
1: Bir harikaydın!
2: Ah, senelerdir bu kadar adam dövmemiştim! Ama yine de hevesimi alamadım!
3: Üzülme, evde beni döversin!
7: Hey! Motorcu!
8: Ne paraysınız orada da?
1: Buralarda bir gelin gördünüz mü?
8: Ha gelin, gelin, gelin!
2: Gelin, gelin! Gelin.
8: Ha gelin! Beğendim seni, cide, cide, cide, cide!
2: Hadi çabuk!
9: Hepsini kılıçtan geçirip, Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım!
10: Böyle namert voyvoda! Türkler bu yaptığını senin yanına komazlar!
11: Kazıklayın bunu!
12: Kayıp elçilerimizi arayıp bulacak, Macaristan Eflak askeri anlaşmasını ele geçirecek, tez zamanda bana ulaştıracaksın!
13: Macar kralı Matyos Korinos, sözüne güvenilir bir dostumuzdur!
9: Bir haber var mı?
14: Duyduğuma göre iki papaz voyvodayı ziyarete geliyor!
11: Merhaba papaz efendi! Fatih Sultan Mehmet yalnız bizi değil, aynı zamanda bütün Hristiyan devletlerini tehdit ediyor!
15: Haklısınız majeste!
2: Murat!
11: Bunu alın, geberteninceye kadar dövüp konuşturun!
13: Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam!
11: Fatih gelsin de kurtarsın sizi!
15: Fatih yoksa fedaisi burada! Kara Murat!
16: Kara Murat, Fatih'in fedaisi, birazdan TV4'te!

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numara.

0: dünyamız. İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul.

0: Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Pisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips 5400 serisi tam otomatik espresso makinesi Tekno Club'a özel 18.999 lira.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: yaşay!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konu.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar.
1: Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü yarın 18'de TV4'te.
8: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti 25. yılını kutluyor. O whopperlarıyla, çıtır çıtır patatesleriyle ve enfes soslarıyla Burger King lezzetleri Yemek Sepeti'yle 25 yıl boyunca keyfini yerine getirdi. Alevde ızgara keyfiyle nice...

0: anların dondurması Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Tam da leslik.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda.

0: Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur.

0: Hanım.
1: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
2: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
3: Benim param içinize de, torunlarıma da yeter be.
4: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
5: Yardım edeyim sana.
6: Zahmet olacak.
4: Ben senin hayatından gideceğim.
5: Benimle evlenir misin?
6: Hayır dersem sakın kırılma.
7: Tuç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
8: Hemen!
6: Tayfun!
4: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
8: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
6: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
8: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
6: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
8: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
9: Paramparça. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Neşe! Neşe! Dinle beni, nikah sahteymiş. Sen onun karısı değilsin.
1: Ne? Anlamadım, duyulmuyor.
2: Duyuyor musun beni? Bu adam senin kocan değil. Nikah sahteymiş.
0: Bizimki sahici.
2: Duydun mu beni?
1: Duydum.
3: Peki, sonra ne olacak?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed şöyle buyurmuşlardı: İstanbul elbette Müslümanlar tarafından fethedilecektir. Ne mutlu o kumandana ki Konstantin'in şehrini fethedecektir ve ne mutlu onun erlerine. Hadis-i fetihten tam 800 sene sonra kahraman Türk orduları Bizans topraklarına dayanmışlardı. Genç hükümdar Osmanlı Kartalı Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul üzerine yürüyordu.

Resulullah'ın kehaneti çıkmış, eşsiz bir zafer kazanılmıştı. Allah'ın inayeti ve Hazreti Peygamber'in yardımlarıyla İstanbul fethedilmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti ve Türk milletinin kalbi olmuştu. Bu mübarek kalp hiçbir zaman durmayacak, ebediyete kadar kutsal bir heyecanla çarpacaktır. 1000 yıllık köhne Bizans İmparatorluğu yıkılmış, Orta Çağ kapanmış, Osmanlı İmparatorluğu yeni çağın başında bir güneş gibi ihtişamla parlamaya başlamıştı. Rüzgara zincir vurulmaz. Fatih Sultan Mehmet Han bir fırtına, bir bora, bir kasırgaydı. Ufuklardan ufuklara esiyor, zaferlerden zaferlere koşuyordu. Yüce Başbuğ Türk ordularının başında yürürken sular ona yol veriyor, ovalar önünde siliniyor, dağlar eğilip atının nallarını öpüyordu. Bu muhteşem akış karşısında hiçbir düşman ordusu dayanamıyor, krallıklar yıkılarak tahtlar devriliyordu. Fatih'in kudreti karşısında devletler çöküyor, imparatorluklar dağılıp parçalanıyordu. Bütün dünya Türk kılıcına boyun eğiyordu. Türkler Avrupa haritasını alt üst ederek tarihi yeniden altın harflerle yazıyorlardı. Bizans İmparatorluğundan sonra Henez Ceneviz Dükalığı, Sırbistan Krallığı, Atina, İtalyan Dükalığı, Mora Despotluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Çandaroğulları Beyliği, Midilli Ceneviz Dükalığı, Bosna Krallığı, Karaman Beyliği, Alaiye Beyliği, Kuzey Karadeniz Ceneviz Dükalığı, Kırım Hanlığı, Tuğrul Beyliği, Ayamari Kefalonya Zanta Dükalığı, Hersek Dükalığı ve Eflak Prensliği.

0: Dinastinin egemenliklerine son verilerek hepsi Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmışlardı. Eflak tahtında vahşet ve gaddarlığı ile bütün Avrupa'ya dehşet salmış Türk düşmanı vicdansız bir hükümdar oturuyordu. Kazıklı Voyvoda Vlad.
1: Suçları nedir?
2: Türk ve Müslüman olmak.
1: Cezanız ölümdür. Eğer dininizi, milliyetinizi değiştirir, putu öperseniz hayatınızı bağışlarım.

0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne
1: Anneciğim, anne!
2: Eşhedü en la ilahe illallah!
3: Nikol! Adamı kazağa oturtun. Kadının da göğsünü yarıp kalbini çıkartın.
1: Anne! Anne! Baba! Babacığım, baba! Baba! Babacığım! Anne! Anne! Anne!
3: Osmanlı Devleti'ne taahhüt ettiği vergiyi iki yıldır ödemeyen kazıklı voyvodanın bu yetmiyormuş gibi bir de Türklere zulmetmesi Fatih'i çileden çıkartmıştı. Ona haddini bildirmek ve geciken vergiyi tahsil için Çakırcı Hamza Paşa'yı görevlendirmişti. Fatih, kazıklı voyvodaya yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Kişi devletine mağrur olup haddini tecavüz eder, İnsafsızca harekete girişirse memleketini ve devletini kaybeder. Dimağına giren bazı şeytani vesveseleri terk etmez. Memleketine kast edersen adayı şeriattan olursun. Edep ve harekatına dikkat etmezsen Şebbel ayında gelip senin zulmünü mazlumlar üzerinden raf edeceğim. Namı nişanını nabedit kılacağım." Sözü fazla uzatmayayım ve selam.
4: Bıktım, usandım bu Türklerden. Başımıza bela aldılar. Her yıl vergiyi artırıyorlar. Bu gidişle kanımızı, iyiliğimizi kurutacaklar bizim.
5: Haklısınız Majeste, buna bir çare bulmalıyız.
4: Ne yapabiliriz ki?
5: Karşı çıkalım. Türklere öyle bir ders verelim ki korkmadığımızı anlasınlar. O zaman bizi rahat bırakırlar belki.
4: Doğru söylüyor. Ama nasıl yapacağız bu işi?
5: Hamza Paşa ile akıncılarını tuzağa düşürerek. Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım.
4: Çok güzel bir fikir bu. Biraz sonra hareket edebiliriz Paşa
6: Paşam,
4: Hazretleri.
6: Paşam, birini yakaladık.
7: Ağaca çıkmış, bizi gözetlerken yakaladık.
8: Kimsin sen, adın nedir?
9: Kara Murat.
8: Ne ararsın burada?
9: Akıncılığa hevesim vardır. Ben de sizin gibi akıncı olmak isterim. Bu maksatla İstanbul'dan beri peşinizdeyim.
4: Paşa Hazretleri, bu benim kardeşimdir. İzin verirseniz cezasını kendi elimle vereyim.
8: Madem ki bu kadar heveslidir, bırak aramızda kalıp yetişsin.
4: Emredersiniz Paşa Hazretleri.

0: asmak değil, boynunu kopartmak lazım senin! İşte bana karşı gelmenin cezasını böyle pahalı ödersiniz köpekler! Puh! Kulağınıza küpe olsun! Daha beter yapacağım sizi! Bunu herkese anlatın! Vicdansız, alçak, rezil köpekler! Sıra size geldi Paşa Hazretleri! Zat halinize karşı büyük saygım vardır! Bu yüzden rütbenize ve şanınıza layık büyük bir kazık hazırladım size!
1: Böyle namert voyvoda! Türkler...

0: bu yaptığını senin yanına koymazlar.
1: Kazıklayın bunu! Şimdi sıra sana da gelecek.

0: köpekler!
1: Kütüğe götürün. Dur! Şimdi de bacağını kes!
2: Öcümü unutma Murat!
1: Hadi durma vur!
3: Unutmayacağım ağam, unutmayacağım!
1: Kellesini vurun!
3: Ağam!

Türk'e su değil, günahımı bile vermem ben. Kurt yavrusu bu. Kurt olunca bize saldıracak. Gebertmeli bunları. Bir daha üzerine vasip olmayan işe karışırsan gözlerini oyarım. Defol!

0: sana bir zarar gelmesini istemem.
1: Sana yardım etmek istiyorum.
0: Neden? Söyler misin?
1: Çünkü ben de bir Türk kızıyım. Adım Zeynep.
0: Benimki de Murat.
1: Benim de anamı babamı zalim voyvoda öldürttü. Şimdi burada esirim, hizmetkarım.
0: Beni de sabah serbest bırakacaklar.
1: Keşke ben de seninle beraber gelebilsem.
0: Bir gün tekrar döneceğim. O zaman ağamın öcünü alıp seni buradan kurtarıp yurda götüreceğim.
1: Sahi mi? Gerçekten gelip kurtaracak mısın beni?
0: Söz veriyorum. Rahmetli anamın yüzü. Al, sende kalsın.
1: Bu da benim sana yadigârım olsun.
0: Bunu hep boynumda taşıyacak. Seni hiç unutmayacağım.
1: Ben de seni Murat, ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim.
2: Ben de ölmek, şehitlik mertebesine ulaşmak isterdim. Voyvoda gördüklerimi siz hünkârıma anlatmak için beni sağ bıraktı. Söyle hükümdarına, benden korksun. Bir daha vergi istemesin dedi.
3: Demek öyle dedi ha?
2: Evet sultanım, aynen böyle dedi.
3: Duydunuz mu? Voyvoda keferesi bize meydan okur. Köpekler aslan olmaya kalkışmışlar. Söyleyin vezirlerim, tedbir nedir?
4: Emri ferman şefketli efendimiz hükümdarımızındır.
3: Yüreğin rahat olsun evlat. Hain voyvodanın kahpeliği yanına kalmayacak. Ağanın intikamı alınacaktır.
2: Sağ olun sultanım.
3: Bizden bir dileğin var mı yiğidim? Sana biraz akça veririz.
2: Parayla pulla ilgim yok sultanım. Ben yalnız Akıncı olmak, Türk bayrağı altında sizinle beraber savaşmak isterim.
3: Bu yiğit delikanlıyı Yeniçeri Ocağı'na verin. Orada yetiştirilsin.
4: Baş üstüne sultanım.
2: Sağ olun sultanım. Beni çok sevindirdiniz. Yolunuza canım feda.
3: Tez zamanda ordu ve donanma sefere hazırlansın. Eflakı yerle yeksan edecek, taş üstüne taş koymayacağım.
5: Eflak seferi zaferle sonuçlanmış, Bükreş düşmüştü. Hain voyvoda Macaristan'a kaçmış, kardeşi Radol tahta geçirilmişti. Yeni Eflak voyvodası, Fatih Sultan Mehmet Han'a bağlılığını bildirerek her yıl ağır bir vergi ödemeyi kabul ve taahhüt etmişti. Ne yazık ki Murad'ın intikamı alınmamıştı. Çünkü hain voyvoda yaşıyordu. İntikam ateşi Murad'ın bağrını yakıyor, bu hırsla usta bir silahşör olmak için bütün gayretiyle çalışıyordu. Seneler geçmiş, Murad büyümüş, Osmanlıların kahraman bir akıncısı ve Fatih'in de fedaisi olmuş.

0: bu sırada Eflak Voyvodası Radol ölmüş, bunu fırsat bilen Kazıklı Voyvoda memleketine dönerek tekrar tahta çıkmıştı.
1: Türk elçileri geldiler Majeste.
2: Gelsinler.
1: Buyurun.

0: Söyleyin, ne istiyorsunuz?
1: Kardeşiniz öldüğüne göre, onun taahhüt ettiği vergiyi şimdi siz mi ödeyeceksiniz?
0: Ben kimseye vergi vermem!
1: Hiddete lüzum yok Voyvoda Hazretleri! Biz Fatih Sultan Han'ın emirlerini size iletmekle mükellefiz!
0: Elçi melçi tanımam! Adamı kazağa oturturum ben!
2: 1462 yılını hatırlayın! Bükreş kapılarına dayandığımız zaman kaçacak delik arıyordunuz!
0: Küstah köpekler! Götürün! Atın bunları zınlara!
3: Hain Voyvoda Vlad tekrar Eflak tahtına oturmuştur. Radol'a gönderdiğimiz elçilerden bir haber çıkmamıştır. Hayatlarından endişe ederim. Söyleyin vezirlerim, bu durumda tedbir ne ola?
4: Eğer münasip buyurursanız, bir müddet sabretmekte fayda vardır sultanım.
5: Ordu henüz seferden dönmüş yorgundur. Akkoyunlu Uzun Hasan, Osmanlı toprağına göz dikmiş, fırsat kollamaktadır.
6: Eflak ile Macaristan'ın devletimize ve şefketli hükümdarımıza karşı ittifak ettiklerinden şüphe ederim.
7: Voyvoda Vlad, bu ittifaka güvenmese Eflak tahtına çıkmak cüretini gösterebilir miydi?
3: Haklısınız vezirlerim. Bunun ne menen bir ittifak olduğunu anlamalıyız.

0: Kara Murat, sana Eflak yolu göründü.
1: Sağ olun sultanım. Yıllardan beri ağamın öcünü almak için bugünü beklerim.
0: Önce sana vereceğim önemli görevi başarmalısın.
1: Emriniz başım üstüne sultanım.
0: Oraya varınca kayıp elçilerimizi arayıp bulacak, Macaristan Eflak askeri anlaşmasını ele geçirecek, tez zamanda bana ulaştıracaksın.
1: Bana güvenebilirsiniz sultanım.
0: Al bunu, fermanımdır. Yanında bulunsun. Zorda kalırsan kullanırsın. Yanına istediğin kadar asker alabilirsin.
1: İstemez sultanım. Bir yürek, bir bilek bana yeter.
0: Güle güle yiğidim. Bahtına çık, yolun ışık olsun.

0: Biraz dinlenmek ister misiniz?
1: Fena olmaz.
0: Askerler, etrafa dağılın. Sen taze bir bahar çiçeği kadar güzelsin Angela.
1: Siz bu iltifatlarınızı lütfen başka kadınlara saklayın.
0: Benim için başka kadın yok. Angela, yalnız sen varsın.
1: Askerleriniz neredeyse görünür. Bir av partisinde olduğunuzu unutmayın.
0: Av partisi bir bahaneydi Angela. Seninle baş başa kalabilmek için...
1: Durun! Durun, ne yapıyorsunuz?
0: Benim olacaksın, hemen şimdi, burada!
1: Yalvarırım, bırakın beni!
0: Bana hiçbir kuvvet mani olamaz Angela.
1: Bırakın, bırakın diyorum!
0: Benim olacaksın!
2: Elimden kurtulamayacaksın artık!
0: Kimsin, ne istiyorsun?
2: Hatırlayamadın mı? 10 sene evvel toprağını, parasını elinden aldığın Mihalim, nihayet seni kıstırdım!
0: Delirmişsin sen!
2: Karım, çocuklarım açlıktan, sefaletten öldüler, hep senin yüzünden! Öldürüp intikamımı alacağım! Başkalarını da mahvedemeyeceksin!
0: Muhafızlar! Muhafızlar!
2: Sana dua bile ettirmeyeceğim!

Şimdi intikam sırası bende. Allah bir gün cezanızı verecek. Bunu geberinceye kadar kumda sürükleyin.

0: Hey! Beni de yanına alsana! Bekle, geliyorum! Dur!
1: İsmin ne senin?
0: Mihal! Yiğit birine benziyorsun! Türk müsün yoksa?
1: Fazla uzatma! Bir at yakala da gel benimle!
0: Olur!
2: Ne? Nikolay'la askerler öldürüldü ha?
3: Maalesef Haşmet Mab, hepsi öldürüldü.
2: Benim ülkemde, benim adamlarımı kim öldürebilir? Adamlarına saldıranlar kaç kişiydiler?
3: Sadece bir kişi.
2: Anlamadım! 5 kişiyi bir kişi mi öldürdü?
3: Evet Asalet Mab.
2: Nikolay da mı?
3: Evet.
2: Olur şey değil. Nikol tek başına 3 kişiye bedel yaman bir silah şurdu.
3: Onları öldüren de 10 kişiye bedeldi.
2: Onu görsen tanır mısın?
3: Elbette tanırım Majeste. Bir yabancıydı o.
2: Yuhan!
4: Emrediniz Majeste.
2: Öyleyse şehirde ne kadar yabancı varsa hepsi toplansın.

0: Buyurun efendim.
1: Bize tavuk ve meyve getir.
0: Emredersiniz. İster misiniz?
1: Hayır. Sen istediklerimizi getir.
0: Baş üstüne.
1: Demek Türksün. Buraya Voyvoda için geldin öyle mi? Eğer onu gebertirsen bütün Sırbistan sevinir, sana köle olur. Ayağa kalk. Seni otururken görmesin.
2: Görürse ne olur?
1: Öldürür. Voyvoda'nın başcelladı Popescu bu. Kendine saygı göstermeyeni affetmez.

0: Baltaya! Kalk dedim! Durun! Durun!
1: Ne oluyor burada? Kimsin sen?
2: İsmim Cafer.
1: Bu yabancıyı götürün.

0: var Angela? Burada mı yabancı?
1: Hayır, yok.
0: Niye durdun?
1: Başım döner gibi oldu. Bunların arasında yok Majeste.
0: Demek o yabancı bunların arasında yok.
1: Hayır Majeste.
0: Bana bak kumandan. Aramaya devam edin. O yabancıyı mutlaka bulmalısın.
2: Emredersiniz Majeste. Bu adamları bırakalım mı?
0: Hayır. Hepsini kazağa oturtun.
3: Durun. Durun, beni dinleyin. Söyleyeceklerim var.
0: Söyle. Ne istiyorsun?
3: Bu kadar cana kıymanıza gerek yok.
0: Ya, neden gerek yokmuş? Söyle bakalım.
3: Çünkü aradığınız yabancı benim.
0: Sen mi?
1: İnanmayın Majeste. Yalan söylüyor. O yabancının bu genç olmadığına eminim.
0: İyi ama tehlikeli bir yalan bu. Neden söylesin?
1: Kaybedecek bir şey yok ki. Ötekileri kurtarmak için kendini feda ediyor.
0: Ama kurtaramayacak. Çünkü hepsini kazıklayacağım. Kararım kesindir. Yalnız bu adamı ayırın, sorguya çekeceğim. Adın ne senin?
3: Cafer.
0: Hangi millettensin?
3: Arnavut'um.
0: Adamlarımı sen mi öldürdün?
3: Evet.
0: İyi ama orada bulunan kız seni tanımadı. Buna ne dersin?
3: Tanımamak da haklıdır. O sırada bir karış sakalım, başımda da külahım vardı.
0: Doğru mu söylüyor Angela?
1: Evet ama o adam bundan daha çok iri yarı insan azmanıydı.
3: Küçük hanım heyecandan beni bir dev sandı galiba.
4: Kendine bu kadar güveniyorsa Papesco ile dövüşsün.
3: Kiminle istiyorsanız dövüşmeye hazırım.
0: Sen ya bir şarlatansın ya da bir kahraman. Bunu öğrenmek için seni Eflak'ın en güçlü adamıyla dövüştüreceğim. Kaybedersen öleceksin.
3: Ya kazanırsam?
0: O zaman da bir Türk casusu olup olmadığını öğrenmeliyim.
3: 3 Türk öldürdüm. 6 ayda hapiste yattım. Edirne mahpushanesinden birkaç ay önce kaçtım.
0: Doğru söylediğini nereden bileyim? Sen belki de hayatıma kastetmek isteyen bir düşmanımsın.
3: Eğer isteseydim şimdiye kadar sizi 5 defa öldürebilirdim.
0: Beni nasıl öldürebilirsin be aptal adam?
3: İşte böyle. Amacım sizi öldürmek olsaydı, bu bıçak şimdi kalbinize saplanmış olurdu Majeste.
0: Yarın Cellat Papesco ile dövüşeceksin. Kazanırsan canını bağışlarım.
5: Bir misafiriniz var.
6: Gelsin. Yürü.

0: Geçmiş olsun. Türksünüz galiba.
1: Evet, adım Mustafa. Bunlar da arkadaşlarım İskender'le İshak.
0: Yoksa siz Türk elçileri misiniz?
2: Evet, ne olacak?
0: Ben de sizi arıyordum. Allah şükürler olsun, sizi sağ salim bulduğuma çok sevindim.
3: Niçin arıyorsun bizi?
0: Fatih'in fedaisiyim. Adım Murat'tır. Kara Murat. Buraya Fatih'in emriyle sizi kurtarmaya geldim.
2: Hükümdarımızın turası.

0: Buyurun, bir emriniz mi var?
1: Size bir ricada bulunmaya geldim.
0: Sizin için her şeyi yaparım.
1: O halde, yarın dövüşeceğiniz genci öldürmeyin.
0: Bunu benden nasıl istersiniz? Herkese rezil kepaze mi olayım?
1: Eğer onun hayatını bağışlarsanız, karşılığında ne isterseniz veririm.
0: Teklifini kabul ederim. Ama ücretimi de peşin isterim.
1: Alın bunları, hepsi sizin olsun.
0: Hayır, ben yalnız... Yalnız seni istiyorum. Seni istiyorum, anladın mı?
1: Hayır!
2: Kapıyı aç, kraliçenin emri!
3: Benimle geleceksin.
4: Her şeyden önce şunu öğrenmeliyiz. Macaristan'la Eflak arasında Türklere karşı yapılmış bir anlaşma var mıdır, yok mudur?
5: Bence vardır. Voyvoda Vlad bizden önce Macar elçilerini kabul etmiş.
4: Demek bir anlaşma olmuş.

0: Ne haber, ne oldu?
1: Kraliçe hazretleri bir hususu merak buyurmuşlar. Ben de o konuda kendilerini aydınlattım.
2: Bu yabancı mutlaka ölmelidir.
3: Ölecektir majeste. Bugüne kadar Papesco'nun elinden kimse kurtulamamıştır. Bunu siz de biliyorsunuz.
2: Biz gene de işi şansa bırakmamalıyız. Şimdi derhal silahçıya git, uyandır onu. Ona bir kese altın ver. Ne yapıp etsin, yarınki dövüşte yabancının eline birkaç darbede kırılacak bir kılıç geçmesini sağlasın.
3: Emriniz yerine getirilecektir majeste. Yabancıyı artık şeytan bile kurtaramaz.

0: Yalan et Popescu.
1: Yalvarırım. Öldürme beni.
2: Gerçekten çok yaman bir gençmişsin. Beğendim seni. Tutun şu köpeği!
0: Söz vermiştin. Kazanırsan beni serbest bırakacaktın. Sözünden dönmek bir hükümlara yakışır mı?
2: Ben Cafer'e söz vermiştim. Kara Murad'a değil. Oku şunun içindeki belgeyi.
3: Beylerim, paşalarım, kumandanlarım, devletimin dostları, komşu ülkelerin hükümdar ve de devlet büyükleri. İş bu fermanım size ibraz edildikçe, onu taşıyan fedaim Kara Murat'a gereken ilgiyi gösterip, istediği yardımı yapasınız. Ona yapacağınız yardım banadır, ben bunu öderim. Fatih Sultan Mehmet Han.
2: Buna ne buyrulur? Söyle, konuşsana! Fatih'in fermanı bana geçmez. Burada ben hükmederim! Atın şunu sındana! Atın! Konuşacak mısın?
0: Ne söylememi istiyorsun?
2: Buraya niye geldin? Fatih seni Eflak'a niye gönderdi? Niyetin nedir?
0: Boşuna uğraşma!
2: Dağılayım bu köpeği!

0: Konuş.
1: Bir köpeğe söylenecek sözüm yok.
0: Bu köpek yarın sabah asılacak. Dış kapıya iki nöbetçi koy. Yabancı gelmesin.
2: Emredersiniz majeste.

0: Bana niçin yardım ediyorsun? Zeynep'sin sen.
1: Murat, seni bulduğum an kaybettim.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uludağ, mutlu kahvaltı.

0: abartılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: İşte bu Google Gemini.
5: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
4: Ay çok güzel.
5: Açılmış rengini göster.
4: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
5: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi bölge özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: A101'de Elidor ürünlerinde %50'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: anların dondurması Oando.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen

0: anların dondurması Oando.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
2: Şok şok cepte şok.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: şimdi.
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
0: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
4: Şok şok cepte şok.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.

0: Geçmiş olsun Beyzadem.
1: Sağ ol Mihal. Sen de sağ ol Popescu. Erkek adam mısın?
2: Mertliği ve yiğitliği senden öğrendim. Yolun açık olsun.
1: Lucia, kraliçem, şu anda Kara Murat nerededir dersin?
3: Herhalde cehennemdedir majeste. Orada cayır cayır yanıyor.
1: Yansın köpek, yansın!
3: Fatih, fedaisinin başına gelenleri duysa küplere biner.
1: Fatih vız gelir bana. Arkamda Macaristan orduları var.
3: Gel. Haklısınız majeste. Macar kralı Matyos Korinos, sözüne güvenilir bir dostumuzdur.
1: Elbette. Öyle olmasa Macaristan, en büyük ruhani liderleri Başpiskopos Maskaris ile muavini Roboti Hazretlerini bize elçi olarak gönderir mi? Hı?
3: Elçiler ne zaman geliyorlar majeste?
1: Belki de yola çıkmışlardır. Onlara muhteşem bir karşılama töreni hazırlamalı. Krallar gibi ağırlamalıyız.
4: Geçmiş olsun.
0: Bir haber var mı?
4: Duyduğuma göre iki papaz Voyvodu'yu ziyarete geliyor.

0: Bravo Papaz Efendi.
1: Haşmetli Macar Kralı Matyos Korinos'un elçileri, Başpiskopos Maskaris Hazretleri ile Muavini Roboti Cenafları teşrif buyuruyorlar.

Ülkemize hoş geldiniz muhterem peder. Allah sizi korusun. Size haşmetli kralımdan sevgi ve selamlar getirdim. Bu mektubu ve dostluğumuzun bir nişanesi olarak bu hediyeleri zat-ı şahanelerine gönderdiler.

0: Büyük müttefikimiz Kral Matius Korinos dostluk ve teveccühleriyle bizi bahtiyar etmişlerdir.
1: Size karşı dostluğumuzda samimi, taahhütlerimize sadığız majeste. Devletinizin her zaman payidar olmasını dileriz.
0: Sağ olun muhterem peder. Maalesef devletimiz şu anda tehlikededir. Korkunç ve müthiş bir düşman karşısındayız. Fatih Sultan Mehmet yalnız bizi değil, aynı zamanda bütün Hristiyan devletlerini tehdit ediyor.
1: Haklısınız majeste. Fatih yeryüzüne gelmiş en kudretli hükümdar. Ordusu da en kuvvetli ordudur.
0: Müşterek düşmanımıza karşı mukaddes salep altında toplanmaktan başka çıkar yol yoktur. İcap ederse Fransa, İngiltere, Venedik ve İspanya'dan da yardım isteriz.
1: Tanrı bizimledir.
0: Uzun yoldan geldiniz muhterem peder. Yorgun olmalısınız. Arzu ederseniz istirahat buyurun.
1: Teşekkür ederim majeste.
2: Angela, aziz ve muhterem misafirlerimizi odalarına götür.
3: Emredersiniz majeste.
1: Müsaadelerinizle majeste.

0: muhterem peder roboti, burası sizin odanız.
1: Teşekkür ederim.
0: Buyurun muhterem peder maskari, sizin odanız bu tarafta.
1: Teşekkür ederim güzel kızım.
0: Burada kalacaksınız. Kaldığınız sürede hizmetinize ben bakacağım.
2: Buna çok memnun oldum.
0: Bir emriniz var mı muhterem peder?
2: Hayır yavrum. Yalnız sana bir şey sormak istiyorum.
0: Buyurun.
2: Çok üzgün görünüyorsun. Sebebini öğrenebilir miyim?
0: Benim derdime derman yoktur muhterem peder. Keşke ölsem de kurtulsam.
2: Ölümü düşünmek için daha çok gençsin yavrum.
0: Birini seviyordum, öldürdüler. O benim her şeyimdi. Korkusuz, yiğit bir kahramandı. Şimdi ise yapayalnız kaldım. Murat! Yaşıyorsun sen! Murat! Niye geldin buraya? Hayatını neden tekrar tehlikeye attın?
2: Dönmek zorundaydım. Çünkü burada sen vardın. Sonra alınacak öcüm ve Fatih'in bana verdiği görev. Voyoda'nın Macaristan'la yaptığı askeri anlaşmayı mutlaka ele geçirmeliyiz.
3: Askeri taahhütlerimizi harfiyen yerine getireceğiz, ancak çok ihtiyatlı olmak zorundayız. Fatih Sultan Mehmet maksadımızdan haberdar olmamalı.
0: İyi akşamlar majesteleri. Size içki getirdim.
3: Bırak oraya.

0: Size içki vereyim majeste. Buyurunuz majeste.
1: Sen ne şeker, ne tatlı şeysin böyle.
2: Lucia.
1: Kraliçem.
0: Bu kız ne arıyor burada?
1: Görüyorsun, bana hizmet ediyor.
0: Bu gece size ben hizmet etmek istiyorum majeste.
1: Pekala, öyle olsun.
0: Bizi yalnız bırak Angela.
3: Emredersiniz majeste.
0: Yalnız beni sevmeni istiyorum. Kollarını al beni.
1: Ne oldu?
3: Başaramadım. Ben tam oradayken kraliçe geldi. Öyle korkuyorum ki.
1: Korkacak ne var?
3: Onun ne kadar kıskanç olduğunu bilemezsin.
0: Angela benim için bir tehlike. Voyvoda'yı avcuna almasına müsaade etmeyeceğim. Kocam o benim. Sevsem de sevmesem de kimseye kaptırmam. Kocamla arama giren bu kadın ortadan kalkmalı. Anlıyor musun Johan?
4: Evet majeste, çok iyi anlıyorum.
0: Onu bu gece öldürmeni istiyorum Johan.
4: Emredersiniz majeste. Onu şimdiden ölmüş bilelim.
0: Yalnız hiç kimse bizden şüphelenmemeli.
4: Merak etmeyin majeste. Ben karda yürürken bile iz bırakmam.

0: Ne oldu? Öldürdün mü onu?
1: Kara Murat.
0: Kara Murat mı?
2: Bu bir Osmanlı hançeri.
0: Yohan ölürken son sözü Kara Murat oldu.
2: Kara Murat olamaz. O öldü. Bu başka bir Türk casusu olmalı. Görüyor musun muhterem peder? Casuslar artık yatak odalarımıza kadar sızıyorlar.
3: Allah sizi korusun majeste.
2: Bu Türk casusu hemen yakalanmalı. Türk elçilerine eziyet edin. Casus onları muhakkak kurtarmaya gelecektir.
4: Emredersiniz majeste.
5: Kara Murat!
4: Majeste, Kara Murat.
5: Kara Murat mı?

0: silahsız bir düşman karşısındayız.
1: Haklısınız Majeste.
0: Bütün kapılar tutulsun. Nöbetçilerin sayısı arttırılsın.
1: Bütün bunları yapan bir tek kişi Majeste. Kara Murat. Onu gözlerimle gördüm.
0: Sen hayal görmüşsün. Kara Murat öldü.
2: Türk elçileri yakalandı fakat casus kaçtı Majeste.
0: Beceriksiz köpekler! Emirlerimi aynen yerine getir. Bana kraliçeyi çağır.
1: Emredersiniz Majeste.
0: Kara Murat!
3: Anlaşma nerede?
0: Ne anlaşması? Benden ne istiyorsun?
3: Macaristan'la yaptığın anlaşmayı.
0: Dur!
3: Çıkart yoksa gebertirim.
4: Kara Murat! Askerler! Muhafızlar! Yukarı gelin! Çabuk!
0: Yakalayın bu taraftan kaçtı! Çabuk!

0: Lorun siz.
1: Bir şey mi istediniz evladım?
0: Biraz evvel buraya biri girdi, gördünüz mü muhterem peder?
1: Hayır evladım, burada sadece Ulu Tanrı ile beraberiz.
0: Fakat muhterem peder...
2: Ne istiyorlar sayın peder?
3: Söyle oğlum.
0: Affedersiniz muhterem peder, sizi rahatsız ettik, Kara Murat'ı arıyoruz da.
2: Kara Murat mı? O bir şeytandır. Gelin, gelin de sizi takdis edeyim evlatlarım. Gelin. Diz çökün, diz çökün. Ey Ulu Tanrım, sen bu kahraman askerleri Kara Murat denilen şeytanın şerrinden koru. Amin.
0: Amin. Sağ olun muhterem peder. Kalkın.
1: Yürüyün.

0: majesteleri üzüntülerle dolu yorucu bir gün geçirdiler.
1: Haklısın, gerçekten çok yorgunum. Sinirlerim harap oldu.
0: Buyurun majeste. Bu sinirlerinizin yatışmasına yardım eder.
1: Sağ ol Angela, teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun majeste.
1: Çok güzelsin Angela.
0: Majesteleri iltifat buyuruyorlar.
1: Güzelliğin kanımı tutuşturuyor. Aklımı başımdan alıyor Angela. Bakışların büyülüyor beni.
0: Majesteleri ne kadar güzel konuşuyorlar.
1: Senin bu güzelliğin karşısında taşlar bile dile gelir Angela.
0: Oh, majesteleri beni şımartıyorlar.
1: Seni seviyorum Angela. Deliler gibi.
0: Fakat sizin karınız var.
1: O ülkemin kraliçesi. Sense gönlümün kral...

0: Sarayımdaki bütün zehirler tesirsizdir. Bunu alın, gebertinceye kadar dövüp konuşturun. Dur! Eğer konuşur, her şeyi itiraf edersen hayatını bağışlarım.
1: Kendime adadığım dava yanında hayatımın değeri yoktur.
0: Söyle, suç ortağın kim?
1: Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam. Nasıl olsa bana bu yaptıklarını yanına koymayacak, senden öcümü alacaktır.
0: Senin sevgilin mi yoksa bu Türk casusu?
1: Evet, o benim hayatta sevdiğim tek erkek. Her şeyim, yaşama gücüm, kuvvetim.
0: Budala! Bu aşk senin hayatına mal olacak.
1: Son nefesimde onun adını anarak can vereceğim.
0: Ama o seni sevmiyor anlaşılan. Sevse imdadına koşardı.
1: Sevdiğim adam yeryüzünün en mert insanıdır.
0: Hani onun mertliği? Ortaya çıksa ya! Erkekse sevgilin çıksın ortaya!
1: Beni seviyorsa çıkmamalı. Hayatını tehlikeye atmamalı.
0: Bu elçilerle beraber derhal öldürün! Öldürün!
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
0: Hadi bakalım, Fatih gelsin de kurtarsın sizi. Fatih yoksa fedaisi burada. Kara Murat!

0: деним кара Мурат.
1: Ben yolu biliyorum, bu taraftan. Gelin.
2: Yürüyün arkadaşlar.

Yeah!

Bu taraftan gideceğiz.

0: Nasılsın Papeşko? Yürüyebilecek misin?
1: Benim işim bitik. Siz kendinize bakın.
0: Biraz gayret et Papeşko. Hadi.
1: Ömrümce köpek gibi yaşadım ama şimdi insan gibi ölüyorum.

0: Burada ayrılalım. Saraya iki ayrı yoldan girelim.
1: Emriniz yerine getirildi Majeste. Düşmanlarınızın hepsi öldü.
0: Kara Murat da öldü mü?
1: Öldü. Onu iki arkadaşıyla beraber mahzende kıstırdılar. Barut fıçıları infilak edince paramparça oldular.
0: Bana büyük bir hizmette bulundun. Seni mükafatlandıracağım kumandan.
1: Sağ olun Majeste.
0: Kara Murat'ın kellesini bir mızrağın ucuna geçirip saray kapısına dikin.
1: Emredersiniz Majeste.
0: Ağlıyorsun Angela. Kara Murat'ın ölümü çok mu dokundu sana? Üzülme Angela. Sevgilin cehennemde. Yakında seni de onun yanına göndereceğim.
2: Senden korkmuyorum. Ne duruyorsun? Öldürsene beni.
0: Acelem yok. Seni yavaş yavaş öldüreceğim. Canını katre katre alacağım. Sen bir hainsin Angela. Beni düşmanlarıma sattın. Cezanı çekeceksin.
2: Sen de aşağılık bir adamsın.
0: Geber! Kara Murat!
2: Murat!
3: Kadınlara kılıç çekmek erkeklik değildir dostum.
0: Sen ölmedin ha?

0: Henüz öyle bir niyetim yok.
1: Muhafızlar! Onları bir daha göremeyeceksin!
2: Zeynep, sen şu anlaşmayı ara!

0: değerli izleyenlerimiz, insanoğlu kuş misali. Az önce Bolivya'daydık, şimdi Peru'dayız. Ama bulunduğumuz gölün adı aynı, Titicaca Gölü'nün.
1: Yerlinin hali hazırda yaşadığı Uros Adaları'nda. Yaşadıkları adaları sazlardan kendileri yapıyor Uros yerleri. Bunun sebebi ise yüzyıllar öncesine dayanıyor. İnkalardan korunma amacı taşıyor bu yüzen adaları yapmaları. Çünkü ada saldırıya uğradığında bir yerden bir yere taşıyabiliyorlar adaları teknelerle. Biz de gideceğiz, bakacağız ve keşfedeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayalım.

0: İşte İskele'deyiz. Uros Adaları'na geçeceğiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, İskele'deyiz. İşte arkamda görmüş olduğunuz teknelerden birine atlayacağız ve grubumuzla birlikte Uros Adaları'na keşfe çıkacağız diyoruz. Bu adalar İnkalardan korunma amacıyla yapılmış olan adalar, yüzen adalar. Uros yerleri bu adaları sazlardan yapıyorlar. Zaman zaman bu adalar çürüdüğü zaman başka bir ada yapıp o adaya geçiyorlar. Ve Uros yerlileri zaman zaman gerçekten karada, yani Puno şehrine geldiklerinde karada yürümekte zorlanıyorlar. Bunu da öğrendik. Gerçekten ilginç diyoruz ve gelin birlikte keşfe çıkalım.
0: Tekneye biniyoruz ve Titicaca Gölü'nün bu kez de Peru tarafındayız. Hedefimiz yüzen adalar.

Muros yerlilerinin yaşadığı Yüzen Adalara gidiyoruz. Titikaka Gölü'nde toplamda 92 adacık var. Bunların hepsinde yaşam yok. Bazıları terk edilmiş ama birçoğunda 7-8 kişi yaşıyor diyebiliriz. Bu arada tabii ki üstünde şu anda yol aldığımız göl Titikaka dünyanın en yüksek gölü. Evet, şu anda bizler tam 3800 metrelik bir gölde seyrediyoruz ve bu bir dünya rekoru. Dünyanın en yüksek gölündeyiz. Güney Amerika'nın ise en büyük ikinci gölü, en büyük göl Venezuela'da. Bu gerçekten çok büyük bir göl. Zaten iki ülke paylaşıyor bu gölü. %60'ı Peru'da, %40'ı Bolivya'da diyebiliriz. Ve Titikaka Gölü'ndeki maceramıza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Ta ki Uros Adaları'nı keşfedinceye dek.

0: Korunma amaçlı sazlardan yaptıkları adaları hala kullanıyor Uros yerlileri.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Titikaka Gölü'nün üzerinde bulunan yüzen adalara hoş geldiniz diyebiliriz. İşte arkamda görmüş olduğunuz 92'ye yakın bu yüzen ada Uros yerlilerinin yüzyıllar evvel İnkalardan korunmak için kullandığı metot. Hali hazırda bu metoda devam ediyorlar. 1800'e yakın kişi yaşıyor bu adalarda ve aynı zamanda bu adalarda yaşayan insanlar kesinlikle Puno'ya geçmeyi, yerleşik hayata geçmeyi, karaya çıkmayı reddediyorlar. Onlar burada mutlu olduklarını iddia ediyorlar. Hatta rivayete göre Uros yerlileri zaman zaman yerin sertliğinden şikayet ediyorlarmış. Çünkü onlar burada sazlardan yaptıkları adalarda yaşıyorlar. Peki bu adalara zaman zaman ne oluyor derseniz, bu adalar zaman zaman çürüyor tabii ki. Çürüdüğü zamansa o adaları terk ediyorlar. Yerlerine yeni ada kuruyorlar, ada inşa ediyorlar. Yine sazlardan oluşan adalar diyoruz. Ve bizler yavaş yavaş bu yüzen adalara yaklaşmaya başlıyoruz. Sizlere güzel görüntüler toplayacağız. O adalardan birine de çıkacağız. Biz de test edeceğiz bakalım orada yaşamak nasıl bir duygu.

0: Yüzen adaların üzerindeyiz. Peki nasıl inşa ediyorlar diyorsanız işte cevabı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler yüzen adalardan birindeyiz. Bu adalar yüzyıllardır Uros yerlerinin kullandığı adalar ve bu adalar 10-15 metrelik derinliğe kurulmuş adalar ve az önce bize bu adaları nasıl inşa ettiklerini de gösterdiler. Sazları bir araya getiriyorlar. Bir çeşitli çamurlarla küpler oluşturuyorlar, bloklar oluşturuyorlar ve bütün o blokları birbirine bağlayarak üstlerine de çeşitli açılarda sazlar atarak bu adaları oluşturuyorlar. Ama daha sonrasında ise elbette bu adaların sazlarının oturması için üstünde biraz tepiniyorlar. Voleybol oynuyoruz, basketbol oynuyoruz, dans ediyoruz dediler. Şu anda Uros yerlerinin bu adaları biraz daha turistik amaçlı kullandığını görüyoruz. Çünkü birçok ürün üretmişler. Hemen sağ tarafımdaki teyzemin yaptığı gibi yüzlerce binlerce turist her yıl geliyor ve ziyaret ediyor Uros adalarını. Ciddi anlamda farklı ve değişik bir deneyim diyoruz. Ve bu deneyimi birlikte yaşayacağız. Onların evlerine de bir konuk olacağız. Ve böylesine ilginç bir ortamda nasıl yaşanır beraber göreceğiz.

0: Yüzen adalarda ocakları, evleri, yaşayış şekilleri işte karşınızda diyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Yüzen Adalar'daki turumuz devam ediyor. Ve işte arkamda görmüş olduğunuz ocak, Uros yerlilerinin kullandığı ocak elbette. Onlar burada yaşadıkları için hemen hemen her türlü ihtiyaçlarını şehre gitmeden, Puno'ya gitmeden bu adada görüyorlar. İşte erzaklarını aldıktan sonra zaten balık gölün üstünde oldukları için çok kolay. Arkamdaki ocağı kullanarak tabii ki bir taş koymuşlar sazlıklar yanmasın diye. Taşın üstüne de ocağı inşa etmişler. Bu ocakta yemeklerini yapıyorlar. Ulaşımı nasıl sağlıyorlar derseniz, ulaşımı da hemen sol tarafta işte böyle gemiler yapıyorlar. Yine sazlardan gemiler yapıyorlar. Gelin şöyle gidelim. Görmüş olduğunuz gemileri yapıyorlar, sazlardan oluşturuyorlar ve hem Puno'ya hem aralarında misafirliğe gittikleri zaman hem de balık avladıkları zaman, ki onlar için çok önemli, bu tekneleri kullanıyorlar. Evleri nasıl derseniz, yine sazlardan oluşturuyorlar, hut adını veriyorlar bu evlere ve gelin şu hemen arka tarafta bir ev örneği var, şöyle bir bakalım. Evet değerli izleyenlerimiz, işte evleri de böyle. Evin girişi, evet, bir yükseklik söz konusu ve o yüksekliğin üzerine oluşturulmuş sazlardan oluşan hut adı verilen evler. Bu evlerde kalıyorlar.
0: Uros yerlilerinin Titikaka üzerinde inşa ettikleri adalardan güzel manzaralar getiriyoruz.

gelmiş. Hemen hemen herkes, Peru'ya gelenler bu adalara geliyorlar ve ziyaret ediyorlar diyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın diyelim. Puno'ya geri dönüyoruz artık.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Migros hemen de 300 TL, Migros sanal markette 500 TL ve Migros yemekte 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihleri.

0: Türkiye'de Atatürk Havalimanı'nda.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş

0: çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Sevgili seyirciler, bildiğiniz bütün her yeri unutun İstanbul'da. Ne Şile'ye gidiyoruz, ne Ava'ya gidiyoruz. Şu anda Şile-Ava yolu üzerindeyiz. Sizi İstanbul içinde çok ama çok güzel bir yere götüreceğim birazdan.

bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Şile ilçesine bağlı Akçakese köyündeyiz. Çok ama çok güzel bir yerdeyiz bence. Değil mi Mithat? O zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle, dalga sesleriyle beraber başlasın mı?

İstanbul'un içinde serinliyoruz işte böyle. Keşke şu an denize girebilsek bence. Mithat'ın da canı suya girmek istiyor. Girilmeyecek gibi mi? Bakar mısınız? Cam gibi denizin içi, cam. Bu arada çok dalgalı olduğu zaman denize burada girmenin tehlikeli olduğunu da belirtmek istiyorum. Burada zaten güvenlik için bir sürü insan var ama dalgalı zamanda da burada denize girilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Onu da size hatırlatmak istiyorum ve sizi bu güzel doğa harikası yerle baş başa bırakmak istiyorum. Ben de kendimi denizin serin sularına bırakacağım diyeceğim ama tabii ki bırakamam. Birazcık geri gideyim ve uzaktan burayı izlemeye devam edeyim.

Yemin ederim kendimi bir tatil köyünde gibi hissediyorum şu an. Mithat sen? Hani sanki böyle denizden çıkmışım, öğle ya da akşam yemeğine gidiyorum. Ya da ikindim böyle çay saati falan yapacağım gibi hissettim kendimi vallahi billahi. İstanbul içindeyiz. Şile ilçesine bağlı Akçakese köyündeyiz sevgili seyirciler. Burası Şile'ye yaklaşık 17 kilometrelik bir uzaklıkta. Plajın yan tarafında böyle bir konaklama tesisi var. Sıralı bir şekilde 3 tesis varmış. Biz bir tanesine girdik size fikir vermek için. Çok güzel bir yoldan yürüdüm. Zaten plajla hemen yan yana burası. Buraya geldiğiniz zaman plaj tarafında çadır kurmak yasak ama burada çadır kurmak serbest. Onun dışında karavanınızla da yine gelebilirsiniz. Ama ben çadırla uğraşamam, karavanla gelemem diyorsanız burada konaklayabileceğiniz bungalov evler var. Yine aracınızla geldiğiniz zaman zaten kameramıza yansımıştır. Aracınızı park edebileceğiniz yerler de var. Yukarıya doğru yine çıktığınız zaman da fazlasıyla bungalov ev olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şunu da belirteyim. Buraya sadece hafta sonları, cumartesi, pazar ya da hafta içi kahvaltıya ya da bir şeyler yiyip içmeye de yine gelebilirsiniz. Şöyle bir buralara göz atın. Sonrasında sizi yine karşılayalım.

Şimdi şurası sahil yolu. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin şu anda. Sahil yolundan geldik biz buraya. Burası Akçakese Caddesi sevgili seyirciler. Köy meydanı. Köyde hemen şöyle kameraman arkadaşım Mithat yine göstersin. Akçakese Camii var. Hemen arka tarafında köy kahvesi var. Buradan da seyir terası varmış. Oraya gidiyoruz.

diliyormuş. Biz orada kahvaltı yapılacak bir yer varsa oraya gideceğiz ve orada güne kahvaltıyla devam etmeyi düşünüyoruz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman burada iki tane bakkalın olduğunu söyleyebilirim. Yani köyün içinde aslında yapılacak fazla bir şey yok. Onu açıkça söyleyeyim. Buraya insanlar Şile'nin kalabalıklığından biraz daha kaçmak için denize girmek için geliyorlar. Yaz aylarında özellikle. Köyün nüfusu 2000-2500 civarıymış. Tabii ki yazın ve özellikle hafta sonları bu nüfus fazlasıyla artıyor, onu söyleyebilirim. Peki buraya toplu taşımayla nasıl gelebilirsiniz? Sahilde söylemiştim. Şile'den, Ava'dan minibüsler var sabahın erken saatlerinde. Fakat Üsküdar'dan da yine kalkan 139A, 139T numaralı belediye otobüsleriyle de yine Akçakese köyüne gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Köy kahvesinde oturursunuz, kahvenizi ya da çayınızı içersiniz. Yine biraz önce gösterdiğimiz gibi aşağı plajlara inersiniz. Güney istiyorsanız orada kahvaltıyla başlarsınız, denizinize girersiniz. İlla aracınızı size söylediğim otoparkın içine park etmenize de gerek yok. Biraz geriye de park edebilirsiniz. Ben otoparka para vermek istemiyorum diyorsanız geriye park edip de yine yürüyebilirsiniz. Bu arada köyle ilgili şu bilgiyi de vereyim. Burası 1000-1500 yıllık bir köymüş sevgili seyirciler.

Şimdi biz seyir terasına geldik. Burada herhangi bir özel işletme yok sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Deniz manzarası da yok. Mükemmel bir köy manzarası ve yeşillik, doğa, yeşillik iç içesiniz. Size o kadarını söyleyeyim. Köy o kadar güzel duruyor ki bana göre şu an bulunduğum seyir terasından buraya özel işletme olmadığı için kendi yiyeceğinizi, içeceğinizi getirip hafta sonu kahvaltıya gelebilirsiniz. Sessizlik, sakinlik arıyorsanız. Değil mi Mithat? Gelinebilecek aileyle hani piknik yapmak isteyenler için bence çok güzel bir yer. Ateş yakmanın yasak olduğunu belirtmek istiyorum sizlere burada sevgili seyirciler. Aşağıda da yine çocuk oyun alanı var. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi siz şöyle bir buraya ve köy manzara arasına bakın. Köyün ara sokaklarında da biraz yürüyelim ve sonrasında buralara yakın çevrelerde bence dolaşmaya ve size hafta sonu, hafta içi tatil için, İstanbul içinde tatil için alternatif sunmaya devam edelim.

kadar güzel evler var ki. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor. Anneannemin eski evi de böyleydi biliyor musun Mithat? Vallahi çok güzeldi. Daha önceki programlarda söyledim galiba. Böyle makarayla falan açıyordun. Tahta merdivenden falan iniyordun. Aynı böyleydi. Şu arkanda gördüğün gibiydi ki babaannemin eski, çok eski evi de böyleydi. Ben çok seviyorum böyle eski evleri ve böyle köy içlerinde dolaşmayı açıkçası. Zaten korona hayatımıza girdikten sonra biraz da köy hayatına daha çok gitmedik mi sevgili seyirciler? Daha bir özlem dolmadık mı? Hani biraz daha böyle bahçeyle iç içe olmak istemedik mi? İşte o özlemi bu köyde giderebilirsiniz. Ben kahvaltı için en güzel yeri size göstermeye çalıştığım için biraz da böyle ince ince çalışıyorum. Sahilde kahvaltı yapmak istemedim. Sadece sahil kısmını size gösterdim. Bu yakın çevrelerde, yukarıda da yine seyir terasında dediğim gibi dolaşmaya, neler var neler yok sizlere göstermeye devam edeceğiz. Şöyle bir köyün ara sokaklarında kaybolalım.

İstanbul'un içinde sadece Balat yok fotoğraf çekmek için, Kuzguncuk yok. Bence renkli evlerin dışında böyle tarihi güzel, yapısı bozulmamış evlerde de, evlerin önünde de özellikle fotoğraf çektirebilirsiniz ki birazdan Mithat'a çektireceğim ben. Bu arada evin içi görünüyor. O kadar güzel ki. Yani böyle bir evde oturmak isterdim. Pozumu vereyim, sonrasında şöyle şu küçük pencereden bu güzel evin hem dışına hem de içine bence bir göz atın. O zaman haydi Mithat, çek birazcık fotoğraflarımı.

sizi çok güzel bir yere getirdim. Akçakese köyünden çıkışta Şile'ye doğru giderken yol üstünde yine Şile'ye bağlı Saklıkoy burası sevgili seyirciler. Burada hem konaklama hem de yeme içme hizmeti veren böyle bir yer var. Görmüş olduğunuz gibi Mithat Kılıç göstersin şu an kameraman arkadaşım. Ben çok beğendim burayı açıkçası. Hem dilerseniz plajı kullanabiliyorsunuz. Yine buradan denize girebiliyorsunuz. Hem isterseniz tatile gidemeyenler için alternatif sunuyorum size. Bu programda İstanbul içinde, İstanbul'a yakın yerlerde nereye gidebilirsiniz diye. Dilerseniz de burada işte bir şeyler yiyorsunuz, içiyorsunuz ya da sevdiklerinizle hafta içi ya da hafta sonu konaklıyorsunuz. Siz Şile'ye bağlı bu güzel Saklıkoy'a şöyle bir göz atın. Sonrasında artık bence burada bir kahvaltı yapalım ve yolumuza öyle devam edelim.

Kumlara uzatsam gölgemi. Tam böyle fonda bu şarkı çalmalık yani. Size o kadarını söyleyeyim. Burada birçok dizi ve sinema filmi çekilmiş. Klip çekilmiş. Onu söyleyebilirim size. Bakmayın şu an böyle boş göründüğüne. Hafta sonu burada oturulacak yer olmadığını belirtmek istiyorum. Gelmeden önce konaklama için mutlaka rezervasyon yapılması gerektiğini söylemek istiyorum. Hemen şöyle arka tarafında sahil var. Sahile giriş ücretli ama cüzi bir

rakam. Buradan şemsiye ve şezlong veriyorlar. İstiyorsanız kendi yiyeceğinizi, içeceğinizi de getirebilirsiniz. Dilerseniz yine buradan da yiyebilirsiniz. Kişi başı kahvaltı, buraya sadece konaklamaya değil, kahvaltı için de gelebilirsiniz ya da bir şeyler yiyip içmeye de gelebilirsiniz. Böyle kişi başı bir kahvaltı ki önümde görmüş olduğunuz kahvaltı serpme iki kişilik bir kahvaltı ama tek kişi geldim ben burada kafa dinleyeceğim, kitabımı okuyacağım, bilgisayarımda çalışacağım, denize kendimi bırakacağım diyorsanız tek kişi de gelip yine serpme kahvaltı yapabilirsiniz. Şile Saklı Koy diye geçiyor. Burası tekrar belirteyim. Akçakese köyünden çıktıktan sonra Şile'ye giderken yolun sağ tarafında tabela var. O tabelayı takip ettikten sonra çok güzel ormanlık bir yolun sonunda böyle güzel bir yere geldiğinizi de belirtmek istiyorum. Valla sucuklu yumurta var. Şöyle bu arada istiyorsanız sucuklu, istiyorsanız sade şekilde de söyleyebilirsiniz bunu. Peynir çeşitleri.

Burası sabah 7.30-8'den gece 12'ye kadar hizmet veriyor. Eğer konaklama dışında gelecekseniz haftanın 7 günü açık. Zaten konaklama için geliyorsanız burada bahçede keyifli ve plajda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akçakese plajına göre bu plajın daha sakin olduğunu bence göstermemiz gerekiyor izleyicilerimize Mithat. Hani orada biraz daha kalabalık olabiliyor hafta sonu. Yine burada da hafta sonu kalabalık oluyor ama görmüş olduğunuz gibi oranın hafta içi bile biraz hareketli ki fazla yoğun değildi size göstermiş olmamıza rağmen buranın hafta içi görmüş olduğunuz gibi gayet sakin ve bence güzel. Yine fazla dalga olduğunda da burada da denize girilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Vallahi bugün o kadar güzel yerlere gittik ki sonunda nereye geldik? Şile'ye geldik. Gittiğimiz her yerde Şile'ye bağlıydı zaten. İstanbul Anadolu yakasında çok güzel bir ilçe Şile. Hafta sonları özellikle yaz aylarında burada yürüyemezsiniz. Yani bildiğiniz turistik bir belde oluyor. Şimdi Şile Üsküdar Caddesi'ndeyiz. Solumda Şile Tarihi Köftecisi var. 1982 yılından beri buradaymış. Mithat niye göstermiyorsun? Şimdi hemen köftecinin yanında şöyle bir dükkan benim gözüme çarptı. Caddedekilerden farklı bence. Yani buradan böyle giriyorsun, apartmanın içine falan giriyorsun galiba. Sonrasında ne var ne yok bakıyorsun. O zaman ne duruyoruz? Hadi gidip bakalım.

Vallahi bu butik benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Köftecinin yanında Üsküdar Caddesi'nde. Mağaza üstü evet çok butik var. Şilebezi satan çok da yer var. Ama bu butiğin girişi falan bir enteresanıma gitti. Senin? Evet dedi. Gizli bahçe gibi bir yer dedi Mithat. Gerçekten öyle. Bakın şöyle bir ürün var. İster bir bikini üstüne, ister bir bluzun üstüne giyip kullanabilirsiniz. Şöyle bakın gösterelim. Şöyle şortlu takım halinde gayet de şık. Kotun pantolonun üstüne giy, çık. Sonra şöyle ilerleyelim. Bakın böyle çok güzel takımlar var şile bezinden. Ki farklı renkleri de var. Kameraman arkadaşım Mithat şu an gösteriyor sizlere. Evet.

0: Şimdi ben mağazaların içine girerken yani bu ikinci mağazam Şile Üsküdar Caddesi'ndeki şeye dikkat ettim. Genellikle mağazanın dışında lütfen dondurmayla girmeyiniz yazıyor. Çok merak ettim, nedenini soracağım. Neden? Bütün mağazalarda onu yazmışlar. Herkes ürünlere dondurmayla girdiğinde değdirebiliyormuş. Ve dondurmayla değdirdiklerinde bu ürünler pamuk olduğu için çıkmayabiliyormuş. O yüzden de herkes lütfen dondurmayla girmeyiniz yazmış. Burada birbirinden güzel Şile bezinden ürünler var. Şile Üsküdar Caddesi'nde yine bu mağaza da haftanın 7 günü açık. Sabah 9'dan gece 12'ye kadar açıkmış. Yani şöyle baksanıza, bir çocuk için, babaanne için, anneanne için, anne için, buradan kendi zevkinize göre dilediğinizi alabilirsiniz. %100 pamuk. Zaten Şile bezinin özelliği %100 pamuk olması, terletmemesi. Zaten üretim de burada yapılıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi hanımefendi dikiyor ve oradan dikildikten sonra hemen buraya geçiyor. Hepsini kendiniz üretiyorsunuz. Evet. Kaç seneden beri?
1: 20 seneden.
0: 20 seneden beri bu üstündeki Şile bezi değil ama.
1: Değil, bu albüsman.
0: Kendin Şile bezi yapıyorsun. Sen niye Şile bezi giymiyorsun?
1: Giyiyorum. Bugünkü bu albüskon, bu elbiselerimden.
0: Ha, aynı. Bugünkü kendi, bu elbiselerden. Kendi yine kendi üretimi. Evet. Hafta sonu kalabalık oluyor mu Şile? Oluyor. Özellikle yazın değil evet. mi? Kışın?
1: Kışın da oluyor.
0: Kışın da oluyor mu?
1: Gelen turistler oluyor.
0: Aa öyle mi? Evet. Bak yabancı mı yerli mi turist?
1: İkisi de var.
0: Öyle mi? Aa süper. Vallahi çok sevindim. Kışında kalabalık oluyorsa ben çok mutlu oldum. Şöyle bir bu mağazaya göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

0: Bak mesela Şile'de Üsküdar Caddesi'nde geziyoruz. Şöyle bir dükkan var, yine Şile bezi ürünler satıyor. Sadece hafta sonları açığız yazmış. Bazı buradaki dükkanlar, yeme içme dükkanları da yine bu şekilde olan kıyafet satan dükkanlarda sadece hafta sonları ya da sadece yazın açık olabiliyorlar. Şu kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor zaten. Ya da yemek yiyebileceğiniz yerler var. Kafelerin manzarası çok güzel. Bu tarafta olan butiklerin de manzarası çok güzel. Hepsi denize bakıyor. Tatlı bir şeyler yiyelim dedim. Ve Üsküdar Caddesi'nde Şile'de 36 yıllık bu güzel dondurmacıya geldim. Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim.
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada 10'dan fazla çeşit dondurma var. Tahinli var, kestaneli var. Sonra şöyle bakıyorum, naneli var. Değişik olanları söyleyeyim de. Hani diğerleri her yerde var zaten. Mandalina alalım. Ben mandalina dondurma ilk kez yiyeceğim bu arada. Alanyalıyım. Mandalina çok yedim ama mandalina dondurma hiç yemedim. İncirli dondurma da yemedim ben hiç bu arada ya. Siz yediniz mi? Yemedim ben. Çok az incir alayım. Ve ne alayım biliyor musun?
1: İncir de fazla tüketildiği
0: için. İncir de fazla tüketildiği için bitmiş. Ne alalım? Çilek, limon. Bal badem alayım o zaman. Valla kusura bakmayın. Yiyorum artık. Mithat da dedi ki tat bakalım. Yalnız dondurma bayağı iyi bence. Aa, ben çok beğendim. Limonlusu çok güzel. Recep diyor ki kıvamından belli diyor. Size yemin ederim. Benim favorim. Bal, badem, limon hepsi güzeldir. Mandalina. Keşke tek mandalina alsaymışım. Bak buraya gelin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Haftanın kaç günü açık burası?
1: 7 gün açık.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: 9.30 açılıyor. Ha. Akşam 1-2.
0: Sabah 9.30'dan gece 1'e kadar açıkmış burası. Şile'de Üsküdar Caddesi'nde mutlaka bu dondurmacıya gelin. Ve mandalina seviyorsanız mandalina dondurma yiyin diyorum. Susuyorum ve sizi buranın dışarıyla içerisiyle baş başa bırakıyorum.

dondurmamız bitti, içeriye girdik. Şimdi burada başka bir mağazada göremeyeceğiniz ürünler var. Genellikle aslında Şile'de Üsküdar Caddesi'nde dolaştığınızda bazı butiklerdeki ürünler birbirlerine benzerlik gösterebilirler. Burada farklı farklı ürünler olduğunu belirtmek istiyorum. Kendileri tasarlıyorlar. Ben zamanında buradan hatta elbise almıştım. Elbise, tulum, etek, pantolon, şöyle bakın takım, sadece kimono. Aradığınız her şey burada var.

Valla o kadar güzel şeyler var ki bakmaya doyamadım açıkçası. Burada dediğim gibi çeşit çeşit ürünler var. Haftanın 7 günü açık bir yer burası. Şile bezinden yine bornoz, tunik, takım, pantolon, dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Son kez şuraya bir göz atın. Sonrasında sizi yine Şile Üsküdar Caddesi'nden karşılayayım.

0: Bakın mesela böyle dışarıya koymuşlar yine şile bezi ürünleri. Gel gel. Aa, abim de şile bezi gömleğini giymiş. Pantolon da mı şile bezi? Hoş bulduk. Pantolon da mı şile bezi?
1: Pantolon da şile bezidir.
0: Oh ne güzel. Metreyle.
1: Metreyle de satıyoruz.
0: Trabzonlu musun? Rizelisin. Rize'ye selam olsun o zaman.
1: Rize'ye selam olsun.
0: Rize'ye selam olsun. Canım, bir şey soracağım.
1: Çay eline canım madem
0: çay elinden öteye gidelim yale. Gidelim yale, yale, gidelim yale.
1: Arkandaki sepetim ben olayım hamali, ben olayım hamali oy.
0: Allah!
1: Devam.
0: Enerjin nasıl güzel ya? Ya ben niye programın başında senin gibi insanlarla karşılaşmadım?
1: Ne demek her zaman.
0: İsim? Senin ismin.
1: Karay.
0: Sen abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben keşke en ilk Şile'ye geldiğimde seni bulsaymışım.
1: İnşallah başka bir çekimlerde olabilir.
0: İnşallah neden olmasın tabii ki. Ben her çekimde senin gibi insanlarla karşılaşmak isterim. Ben hatta ben bu çekimi seninle birlikte gezerek dolaşarak bitirmek isterdim
1: İnşallah,
0: yani.
1: İnşallah ne güzel ne güzel.
0: Ne güzel ürünlerin var senin.
1: Sağ ol.
0: Mithat şöyle bak, içeriği de gösterir bak, misin? Bak. Aa bu arada ışık farkı olabilir şimdi. Mithat ışık ayarını da yapıyor şu an. Baksana Esen abimin dükkanında çok güzel bluzlar var. Ya size vallahi billahi bütün samimiyetimle söylüyorum. Şile Üsküdar Caddesi'ne geldiğinizde Esen abiyi bulun. Ben Yıldız'la sizi izledim. Çay elinden öteye şarkısını söyledin deyin. Rizeli kendisi.
1: Şile bezine bekliyoruz. Buyur Yıldız Hanım. Söz
0: hadi
1: size.
0: Çay elini söyle de öyle bitirelim.
1: Evet, çay eline tekrar selamlar olsun.
0: Şarkıyı söyle,
1: Musa
0: şarkıyı
1: Dağına.
0: Söyle, şarkıyı.
1: Çay elinden o yani giderim yani, yani giderim yani, yani ah ah. Arkandaki sepetim ben olayım hamali, ben olayım hamali.
0: Ben ah, olayım ah. Ha.

0: Buyurun. Çiçek göndermek istiyorum. En güzel çiçeklerden.
1: Çelenk mi olacak?
0: Hayır, çelenk değil.
1: Peki nasıl bir şey emrediyorsunuz?
0: Dünyadaki bütün çiçekleri göndermek isterim ama şimdilik ancak buradakileri gönderelim.
1: Yani dükkandaki bütün çiçekleri mi göndermek istiyorsunuz?
0: Evet tabii.
1: Baş üstüne efendim. Kim bu tarihli bayan? Kime gidecek?
0: 589 Neşe Hanım.
1: Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek?
0: Bana. Hayır. Menajerim Ahmet Hasanoğlu'na. Oda numarası 590. Çok şaşıracak.
2: Bir çiçek daha geldi efendim.
3: Oo, işte defile yaptım mı böyle çiçek gelir.
2: Hayır, size değil. Bana geldi bu çiçekler.
3: Nasıl? Size mi?
2: Evet, ne yapalım? Hayranlarımın çiçeklerini geri çeviremem ya.
3: Hayranlıkmış. Bu kadar çiçek göndermek ancak gösteriş işindir. Ben Ferru olsa tek bir çiçek gönderir.
2: Evet. Evet, biliyorum. Tek bir çiçek gönderir ve arkasından da evlenme teklif eder.
3: Evet, ben böyle kuru çiçekler sunmam. İsmimi sunarım. Ne zaman bana evet diyeceksin?
2: Şimdi bunların sırası değil. Gitmem lazım, sıram geldi. Sana söylemek istediğim bir şey vardı. Ben Kuşadası'ndaki defileye katılmak istemiyorum.

0: Ding dong bang. Damir.
1: Senden rahat yok mu be? Ha? Şimdi sana göster.
0: Ya sen de nereden?
1: Hop, gel buraya.
0: Ha? Nereye? Ha? Yapma, yapma.
1: Buraya gel.
0: Yapma.
2: Kuşadası'ndan, Tijen ablamdan telgraf gelmiş bak!
3: Tijen ablam da kim?
2: Ablamın arkadaşı, kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor.
3: Peki, alasma
2: ol. Güle güle! Affedersiniz, Ahmet bey hangi odada kalıyor acaba?
4: Tanımıyor musunuz Ahmet beyi?
2: Hayır, karısı Kuşadası'nda kalıyor, Tijen ablam.
4: Ahmet bey evli demek?
2: Tabii, Tijen ablamın kocası dedim ya.
5: Ve siz kendisini tanımıyorsunuz, öyle mi efendim?
2: Hayır, tanımıyorum, niçin sordunuz?
4: Size bunca çiçek göndermiş Ahmet bey.
5: Evet, faturaları da yeni ödedi.
2: Çiçekleri o mu gönderdi?
4: Evet efendim, hepsini o gönderdi. Şimdi buralardaydı.
2: Öyle mi?
4: Elinde de darbuka vardı.
5: Şu tarafa doğru gitti.
2: Hangisi acaba, göremedim.
5: Görmediniz mi, salona geçti. Elinde darbukası vardı.
1: Bana bak, al şu darbukayı, o herife de söyle bir daha benimle dalga geçmesin. Ha? Nedir sizden çektiğim ya? Yeter artık, ben istifa ediyorum.
6: Dur ya, benim işim var.
1: İşmiş anlamam, gidiyorum! Bırak!
6: Hay Allah!

0: Demek ki Ahmet, Tijen ablamın kocası.
1: Merhaba, nihayet seni görebildim. İnan ki hayatımda hiç kimseyi şu yarım günde seni özlediğim kadar özlememiştim.
0: Öyle mi? Ben de hiç kimseden şu anda senden nefret ettiğim kadar nefret etmemiştim. Tijen ablamın kocası. Ben ne yaptım? Girin! Ne var? Ne istiyorsun?
2: Biz ekiple Kuşadası'na gidiyoruz. Sana alas mı aldık demeye geldim. Neyin var senin?
0: Yok, hiçbir şeyim yok.
2: O zaman sana iyi günler. Alas mı aldık?
0: Dur gitme! Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
2: Nasıl? Ama sen gitmek istemiyordun.
0: Şimdi istiyorum. Bir an evvel gidelim buradan.
2: Derhal şekerim. Sen hazırlığını yap, ben aşağıda seni bekliyorum.

0: Ben sana kaç defa şu reklam meraklısı kızlardan uzak durmanı söyledim.
1: Hayır, Neşe böyle bir kız değil.
0: İlk gördüğün her kız için böyle söylersin.
1: Sus lütfen, bu iş miyim? Zaten canım sıkkın, ben gidiyorum.
0: Dur! Sen de git şu kızı takip et. Ha? Hadi, niyetinin ne olduğunu anlayalım. Bak bakalım neymiş.
2: Neye bakayım? Ha, bu işi en iyi şekilde yapacağımdan emin olabilirsin. Hadi hoşça kal. Eyvallah. Ha, dur ya, ben ne yapacaktım şimdi?
0: Takip et dedim ya!
2: Ha, takip şimdi, yapma kardeşim, takip
0: et. Üf be! Çattık!

0: Harika bir konserdi.
1: Bırak şimdi konseri be. Alo? Neşe Hanım odasında yok mu? Peki bir not bırakmadılar mı? Peki. Bir türlü Neşe'yi bulamıyorum Topuz.
0: Ben buldum abi.
1: Ne? Buldun mu?
0: E buldum tabii.
1: Peki bir saattir neden söylemiyorsun?
0: Sormadın ki be abicim.
1: İyi öyleyse bu akşam Neşe'yle buluşuyoruz demek.
0: Maalesef buluşamıyorsunuz.
1: O neden o?
0: Kuşadası'na gitmiş de ondan.
1: Ne? Kuşadası'na mı gitmiş?
0: Evet.
1: Kuşadası'na ha?
2: Yaşa aslanım! Harikaydın! Nefis bir final oldu. Eh artık serbestsin, istediğini yapabilirsin.
1: Evet, istediğimi yapabilirim. Yani Kuşadası'na gidebilirim.
2: Ne? Hayır! Oraya gidemeyiz! Karın var orada, dişen var! Hayır! Hayır!
1: Korkuyorsun değil mi?
2: Kim? Ben mi?
1: Sen ya.
2: Anlamadım. Ben mi dişenden korkuyorum? Ben dişeni şöyle boğazından yakalarım. Ne istiyorsun be, hasta mısın derim. Ha? Bir tokat atarım, bir de tekme, tuğ da derim!
0: Palavra, palavra!
2: Sensin palavra be, konuşma hadi!
0: Beni konuşma!
2: Alırım ayağımın altına!
0: Kılıbık, sen de!
2: Allah aşkına gitmeyelim be!
1: Hayır, gidiyoruz! Sen şimdi tekneyi hazırlattır. Kuşadası'na yelken açıyoruz.
2: Evet!

0: denize bayılırım. Hep hatıralarım canlanır.
1: Senin ne hatıran olur be?
0: Öyle deme. Bizim de kendimize göre çapkınlıklarımız vardır evelallah.
1: Anlatsana.
0: Yakarım duyarsa denizin kulağı vardır oğlum.
1: Ya bunun?
0: Bunun da kulağı var ama saçından gözükmüyor. Çekil bakayım, biz mahrem şey konuşuyoruz, hadi. Git otur oraya, tıka kulaklarını. Tamam, tamam, tıkadım bak.
1: Bak sen, bir de iyi aile babası pozları takınırsın.
0: Aman sus, sakın denizin kulağı vardır karım duyar. Hem canım çapkınlık dedikse, topu topu bir defa. Ne olmuş yani, senin gibi önümüze her gelen kızı kenarda sıkıştırmıyoruz ya. Ah minik kuşum ah. Bir akşam kenarda duruyorum, o da sahneye çıkıyor, ben de oradayım. Bana baktı, bakıştık. Bir dakika dedi, elimi tuttu, tutuştuk, ben kendimi kaybetmişim.
2: Şimdi yaptın işte.
0: Sus!
2: Minik kuş, hepsini duydum. Hepsini duydum.
0: Ne?
2: Şerefsiz, namussuzum duydum.
0: Eyvah yandım, ya bu karıma söylese?
1: Vallahi ben karışmam. Gönlünü almak için bir şey yap, söyle.
0: Ne yapayım ya?
1: Ayağını öp,
0: peki. Leş gibi kokuyor be.
2: Gider gitmez söyleyeceğim.
0: Ver elini öpeyim de ağzım tatlansın. Sakın ha.
1: Hadi bakalım sen valizleri al doğru otele.
0: Siz nereye gidiyorsunuz?
1: Sana hesap mı vereceğiz? Fazla konuşma.
0: Ya ben bu valizleri nasıl taşırım be?
1: Taşımazsan söylerim minik kuşum.
0: Aman şiş! Denizin kulağı vardı. Aman.
1: Hadi yürü.
3: Hello.
0: Hello, ben otele gidiyorum. Siz de koyun.
4: Ay aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
5: İstemeyerek de olsa kocanla aranıza girdiğime çok üzgünüm. Bu oyunun içinde daha fazla kalmak istemiyorum. Yarın buradan ayrılacağım.
4: Hayır, hayır lütfen. Bırakalım bakalım sonuna kadar.

0: yapacak bu herif?
1: Şekerim merhaba.
0: Merhaba.

0: Ben gidiyorum, siz devam edin. Evet.
1: Hadi sizinle biraz gezmeye gidelim, ne dersiniz?
0: Bilmem ki.
1: Gidelim, gidelim.

0: Ne olur üzme beni. Hayatımda hiç kimseye bu kadar yakın olmak istemedim. Halbuki sen boyuna kaçıyorsun.
1: Öyle mi?
0: İnan ki öyle. Halbuki ben her an seninle olmak,

0: Ay, ay. Bu ne?
1: Beyefendi, sizi nişanlıma asılmaktan men ederim. Benim saadetimle oynuyorsunuz.
0: Rica ederim beyefendi, ben saadetinizi tanımıyorum.
1: Size ihtar ediyorum. Yoksa sizi düelloya davet etmek zorunda kalacağım. Bir daha sefere bu kılıç kalbinize girer.
0: Rapuş! Bu adam kim be?
2: Neşe! Abla, ne oldu sana? Kocan! Kocam mı? Ne yaptı sana? Bu sefer de evlenme teklif etti bana!
3: Ne? Evlenmek mi?
2: Bu sünepe artık fazla oluyor!

0: Ah, hayatım ben geldim.
1: Hoş geldin.
0: Ah. Ah. Bu nedir başıma gelen? Herkes beni dövüyor ya.
2: Karın seni seviyor.
0: Hadi bu ne biçim sevgi? Ben anlamadım.
2: Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar.
0: Ah. Ne minik kuşu söyledin mi yoksa?
2: Vallahi ben bir şey söylemedim.
0: Ah. Peki öyleyse niye dövdü beni? Ah. Ay.
2: Dur, öbür gözünde şimdi ben şişirmeyeyim.
0: Vur, sen de vur.

0: Ferruh.
1: Hoş geldin şekerim. Ferruh bugün formunda.
0: Ferruh, benimle hala evlenmek istiyor musun?
1: Tabii, bunu istediğimi çok kereler söyledim sana. Teklifim halen geçerli.
0: Peki öyleyse, hemen evleniyoruz.
1: Tabii hayatım, derhal, derhal yıldırım nikah hazırlıklarına başlayacağım.
0: Evet, derhal başla.
2: Ölüyorum.
1: Bir dakika.
2: Nereye?
1: Kapı çalınıyor.
3: Gözünün patlamasını elinden kurulacağını zannetti! Parçalayacağım seni! Parçalayacağım! Ay. Bana bunu yapamazsın! Sen beni nasıl aldatırsın? Ay. Çapkınlık ha! Öldüreceğim seni!
4: Sadece minik kuş, bir kere oldu!
3: Ne bak, ne bak! Bir kere olmuş! Ya o çiçek yollamalar neydi? Neydi o araba gezintileri? Allah!
4: Çiçek yollamadım, arabayla da gezmedim!
3: Arabayla gezmedin mi? Çiçek yollamadın mı? Baytona binmedin mi?
4: Hayır!
3: Evlenme teklifi etmedin mi? Al!
4: Hayır!
3: Al! Bir de evlenme teklifi etmiş, dayak yemişsin! Seni gidi alçak adam! Seni de sonra yalnız konuşacağım.
4: Ulan kalk, kalk, çok sevinçliyim.
5: Kalkayım ben, sevinçliyim.
4: Hadi kalk. Kalk, gel sarılalım.
5: Hiç utanmıyor ya, ben dayak yedim, o gülüyor. Ne oldu be?
4: Demek bundanmış ha.
5: Neden?
4: Demek Neşe'nin bana böyle davranma sebebi buymuş. O tokatlar.
5: Ne diyorsun be, ne tokadı?
4: Neşe'nin bana attığı tokatlar. Demek ki Neşe beni Tijan ablanın kocası zannetmiş.
5: Aa, seni karımın kocası mı zannetmiş?
4: Evet,
5: deme.
4: Evet. Tijan ablanın söylediği bütün o şeyleri yapan benim. Neşe'yi seven, evlenmek isteyen, çiçek gönderen, arabayla gezdiren.
1: Alo, bana 310'u bağlı.

0: ben boşuna dayak yemişim. Ama ziyan yok, kara dayağı cennetten çıkmadır.
1: Alo?
2: Neşe sevgilim, seni çok seviyorum. Seninle konuşmak istiyorum.
1: Ben de senden nefret ediyorum, seni dinlemek istemiyorum.
2: Neşe sevgilim, bir dakika, dinle beni! Allah kahretsin, dinlemedi bile. Abi o herif şişesiyle Neşe Hanım'ın odasına girdi, bir numara var bu işte. İşittiğime göre de nişanlanıyorlar.
3: Ne?
2: Eyvah yandık!
3: Eyvah, ben de yandım! Şimdi karıdan bir daha dayak yiyeceğiz!
2: Dur, telaşlanma şimdi, bir de benden sopa yiyeceksin! Düşünüyoruz işte!
3: Düşün!
2: Hah, buldum!
3: Ha? Ne buldun?
2: Al darbukanı çabuk!
3: Ben mi?
2: Hadi çabuk, çabuk!
3: Ha, geldim! Hazırım abi!
2: Çal lan, çal!
3: Ne yapıyorsunuz ya şimdi, şarkının sırası mı?
2: Şarkı söylemeyeceğiz be! İşi bozmak için aşağıya gürültü yapacağız! Hadi durma, çal!
4: Şerefe Neşe!
1: Şerefe!
4: Göreceksin, Ferru seni mesut edecek! İnanıyorsun değil mi?
1: Evet!
3: Ne?
2: Devam!
4: Bu gürültü ne? Bu ne münasebetsizlik? Nereden geliyor bu gürültü?
1: Yukarıdan geliyor!
4: Ferruh böyle terbiyesizliklere dayanamaz! Sen burada bekle şekerim! Ben onlara derhal hatlarını bildirip gelirim! Sizi küstahlar sizi!

0: Neşe! Bir dakika açsana.
1: Hayır istemiyorum git.
0: Bir dakika ne olur seninle konuşmam lazım. Hadi lütfen.
1: İstemiyorum git dedim.
0: Bir dakika diyorum.

0: seninle mutlaka konuşmalıyım. Lütfen kapıyı aç. Neşe!
1: Ay susun canım, bu
2: yeter be kardeşim, uyuyacağız!
0: Neşe! Aç kapıyı diyorum sana!
2: Allah Allah!
0: Ne olur!
3: Sus artık!

Yolcular arasında aradım seni bir bir. Yolcular arasında aradım seni bir bir. Elimde kaldı yazık çiçek.

0: Bayan Ferru! Böyle bir işte sizin parmağınız olacağını düşünmeliydim. Saadetimiz sizi çıldırttı herhalde. Size ihtar etmiştim. Fakat beni dövüşmeye mecbur bıraktınız. Angar!
1: Sana söylüyor!
2: Kime?
0: Bir daha gelirsem bu kılıç kalbinize girer. Alas maldık!
2: Güle güle Pankart!
0: Alas maldık!
1: Gene bekleriz! Bu herif deli galiba, ikide bir bana geliyor.
2: Deli lafı az be!
1: Ya nedir benim bu çektiğim be!
2: Baş ver,
1: hadi salla! Neşe! Aç kapıyı! Neşe! Sana her şeyi anlatacağım! Neşe! Bana bir fırsat ver hayatım! Neşe!
2: Onlar gitti efendim.
1: Gitti mi?
2: Evet.
1: Eyvah, mahvoldum!
3: Ben sana göstereyim.
1: Eyvah! Ne yapacağım? Affedersiniz. Neşe! Neşe! Neşe! Hay Allah! Nerede bu Neşe ya? Neşe! Pardon! Karıcığım!
3: Karıcığım ya! Kimi arıyorsun sen?
1: Neşe'yi arıyorum!
3: Neşe'yi mi? Ne yapacaksın Neşe'yi? Öldüreceğim seni!
1: Neşe'yi yanlışlığı düzeltmek için arıyorum!
3: Ne yanlışlığı?
1: Şey, Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş!
3: Kocan mı?

0: Nere, nere?
1: Gel, gel.
0: Sen durarsın.
1: Gel, gel.
0: Aha, ay.
1: Hadi. Gel. Gel, gel. Sen beni seviyorsun, değil mi?
0: Tabii.
1: Kimse çiçek göndermedin, değil mi?
0: Hayır.
1: Kimseye araba sefası yapmadın, değil mi?
0: Hayır.
1: Kimseye evlenme teklif etmedin, değil mi?
0: Asla. Ne oldu karıcığım?
1: Mutlaka senin hayatta başka birisi var.
0: Yok karıcığım.
1: Var, bir kadın var. Var, var.
0: Ne güzel sevişiyorduk. Niye vurdun?
1: İleride yapmalar için.
0: Sen ne olur ne olmaz bir de bu tarafa vur. Canım benim. Yavrum benim. Güzelim. Bir tanem. Ahmet! Ya bırakın şimdi sevişmeyi!
2: Ne?
0: Neşe elden gidiyor!
2: Nereye gidiyor?
1: Biz onu unuttuk!
0: Hadi yürüyün!
1: Hadi ne duruyorsun, yürüsene!
0: Geliyorum karıcığım, izindeyim!
3: İlk dansımıza başlayalım. Ferruh seni mesut edecek, göreceksin. Çünkü Ferruh iyi kılıç kullanır. Ferruh iyi dans eder. Ve Ferruh iyi bir kocadır. Biraz sonra Ferruh'un sana aldığı şahane yatla balayı gezimize başlayacağız. Ya, hiçbir şey söylemiyorsun.
4: Ne söyleyeyim ki?
3: O zaman hemen gidelim buradan. Kılıç arkadaşlarım, hepinize bu mutlu günüme şeref verdiğiniz için teşekkür eder, balayımızın başladığını ilan ederim. Allah'a ısmarladık. Durun! Bir dakika, size söyleyecek bir şeyim var.
5: Ne var, ne oluyor?
3: Ferruh Bey, müsaade ederseniz Neşe Hanım'ı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sizden istiyorum.
5: Bu ne küstahlık, bu ne terbiyesizlik?
3: Hayır, ne küstahlık ne de terbiyesizlik. Sadece bir yanlışlığı düzeltmek için yapıyorum bu teklifi size. Neşe, Tijen ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
1: Ahmet doğru söylüyor, bu Ahmet de benim kocam, bak!
0: Canım!
4: Ahmet!
0: Fazla sevme!
4: Doğru demek!
5: Beyefendi, beyefendi, kendinize gelin! Bu işi ancak kılıç temizler!
0: Zavallı adam karımın önüne düştü!
1: Vur! Al! Yama!
0: Vur!
5: Ben şimdi size gösteririm.
3: Hadi sevgilim, gidelim.
4: Gidelim ama ben evliyim, ne yapacağız?
3: Boş ver canım.
5: Boş ver ne demek? Biz arkadaşımızın nikahlı karısını hiçbir yere bırakmayız.
3: Bırakmazsınız ha?
1: Hey! Birazını da bana bırak Ahmet! Yedim sizi!
5: Senin karın geliyor!
1: Erkekleriz teker teker gelin!
0: Vur!
1: Alın bakayım!
3: Yaşa Tijen abla!
1: Vur! Al sen! Sen!
0: Al! Karıcığım niye vuruyorsun? Evde değiliz ki! Ona da vur!
1: Sen!
0: Ne güzel dövüştük değil mi? Canım benim!
5: Durun! İşte memur bey! Bunlar! Gelin! İşte memur bey! Karımı elimden zorla alan bunlar! Karımı istiyorum, haklarında da takibat yapın.
3: Biz bir şey yapmadık ki.
0: Siz karınızı alıp gidebilirsiniz.
3: Ama şey...
0: Siz durun, ifadelerinizi alacağım.
5: Ferruh kül yutmaz!
0: Başkasının resmi karısını kaçırmaya teşebbüsten hakkında işlem yapılacak.
6: O hiç kimseye tecavüz etmedi, şimdi anlatacağım. Neşe Hanım onun resmi karısı değil... Çünkü ben evlendirdim onları. Ben bir sahte nikah memuruyum, sahte!
3: Bu da ne demek?
6: Sahte nikah memuru olduğumdan nikah geçerli değildir.
1: Topuz!
5: Yaşa be topuz!
1: Nasıl
3: sana bakın, hadi yürüyün, Neşe'yi kaçırmayalım.
6: Hadi yürüyün. Kaçırmayalım, hadi.
1: Neşe!
0: Seni sahtekarlıktan karakola
6: götüreceğim. Sahtekarlık mı?
2: almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

Acerpad, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Acerpad E10.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: şey!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü bugün 18'de TV4'te.
8: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Yeni Disk

Bubble'la tanışma yapar mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15

0: dakikada. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Benim param içinize de, torunlarıma da yatır be.
4: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
5: Yardım edeyim sana.
6: Zahmet olacak.
4: Ben senin hayatından gideceğim.
5: Benimle evlenir misin?
6: Hayır dersem sakın kırılma.
7: Tuç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
8: Ümran!
6: Tayfun!
4: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
9: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
6: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
3: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
6: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
10: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
11: Paramparça. Bugün 16.15'te TV4'te.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik. Abacus.

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te

0: dersin? Hey! Motorcu!
1: Ne paraysınız orada da?
2: Buralarda bir gelin gördünüz mü?
1: Ha gelin, gelin, gelin!
3: Gelin, gelin!
1: Ha gelin! Beğendim seni! Cide, cide, cide, cide!
3: Hadi çabuk! Ay, çabuk.

0: Neşe! Neşe! Dinle beni, nikah sahteymiş. Sen onun karısı değilsin.
1: Ne? Anlamadım, duyulmuyor.
2: Duyuyor musun beni? O adam senin kocan değil. Nikah sahteymiş.
0: Bizimki sahici.
2: Duydun mu beni?
1: Duydum.
3: Ferruh ne olacak?
1: Ferruh avcımı alacak.

0: Ben Şefraf Edince, yarışmamızın dördüncü gününde de yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şef.
0: Nasılsınız?
2: Harika. Mükemmeliz.
0: Muhteşem, işte bu. Efendim, formatımızı zaten biliyorsunuz. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Benim vermiş olduğum bir yemek tarifi var. Aynı yemek tarifini vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Sonrasında gözlerimiz tamamen kapanarak yapmış olduğunuz yemekleri buluyorsunuz. Sonrasında sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Benim puanlamam başlıyor. Finale son bir adım. Yarın ise 10 bin liranın sahibi belli oluyor.
3: Benim yemeğim.
1: Adeta sebzeler, meyveler.
0: Bir dakika, bir dakika,
1: yanıyor.
0: Bir dakika.
2: Zamanla yarışıyorum.
4: Sunumda onun yanına konan bir malzeme.
2: Hemen aldım.
0: Olmaz. Hayır. İkinci hata orada. Sen de hata yapıyorsun. Sen buna bakarak ne iş yapıyorsun ya?
4: Ben ona bakarak...
0: Oğlum çorba oldu diyoruz. Sen de gidip çorba yapıyorsun.
1: Ya Ülker Bey daha dikiş mi atıyor? Ülker Bey siz daha hala dikiş mi atıyorsunuz? Yansın dikişler ya.
0: Oo, taktik mi?
4: Yine taktiğe başladı. Ya. Yine taktiğe başladı.
2: Hayatımda bu kadar tembel bir insan görmedim.
0: Ha, ben kaldıracaksam söyleyin. Kaldırırım. Tamam. Buraya yemek yapmaya geldiniz. Oyun parkı değil burası.
1: Ya gerçekten burada çok büyük bir uyanıklık var.
4: İşkembe pişmemiş ve mücver kıtır kıtır. Tam damağıma uygun. Bu benim tabağım şefim.
1: Uyanıklık siz görmediniz. Ben Karadenizliyim. Uyanıklığı final bölümünde size göstereceğim.
2: Tuzlu, baharatı, her şey çok yeni. Bu kesinlikle benim yemeğim.
4: Sen hile yaptın. Ondan dolayı 5 puan aldık. Başka hiçbir şey değil.
2: Ben biliyorum arkadaşlar. Doğru yarışmadayım.
4: Bu nasıl bir tat ya? Beni acayip derecede zorladım. Boğazından geçmedi.
5: Hamsiyi de yakalarım. Levreye de yakalarım. Lüferi de yakalarım.
1: Hamsiyi yakalarsınız ama sülelesi de kalabalıktır.
2: Tamamen çiğ. Gıcırdadı yani ağzımda.
0: Puanınız?
2: Tabii ki 0-0-0.
1: İşkembe pişmemiş gibi. Hatta pişmemiş, evet. Ya ben işkembeyi kara kazanda pişirdim ya.
4: Zorunuzda mı gitti? Umurumda bile değil, gidebilir sabaha kadar.
0: Eline sağlık.
4: Afiyet olsun.
0: Çok güzel yanmış bir pankek.
2: Aynen.
4: Yapma şefim.

0: pişmemiş bir bulgur, yanmış bir mücver. Bol yağ koyuyorsun, sporcuyum diyorsun. Hocam, kare bulmaca gibisin, cevap anahtarın yok.
1: Ne güzel, gizemliyim demek ki.
0: Gizemlisin de bu gizemi ben yemem ya.
1: Mücverim çok güzel ama.
0: İnanılmaz güzel. Hepsini yemek istiyorum, hepsini. Bol abi, unlu.
2: Doğru, doğru.
0: Sarımsaksız.
3: Sarımsak aslında...
0: Geç sarımsağı, boş ver. Bahar'ın sarımsağının kokusu yeter buna. Ben yemem. Yemek yerim ama uyanıklık yemez.
4: Benim yemeğim.
0: Hazır mıyız?
5: Hazırız.
6: Hazırız. Hazırız.
0: Peki o zaman ne yapıyorduk? Kaldıralım torşonları. Zor bir yemek mi, kolay bir yemek mi?
1: Mükemmel.
2: Hoppa.
0: Malzemesi bol.
2: Hoppa.
0: İğnevi iplikli bir yemek.
1: Vay vay vay.
2: Harika, harika.
0: Hanımların yapabileceği, erkeklerin zorlanabileceği bir yemek olabilir mi?
1: Olabilir.
2: Bence olamaz.
1: Çünkü Ülker, iğne ipliği ben, var.
2: Bence olamaz. İşkembe var burada.
0: Güzel.
2: Evet, işkembe olmazsa evet.
1: İşkembe var, iğne iplikle yapacağız bir şeyler. Yanına sebzeli bir garnitür yapacağız diye düşünüyorum şefim.
0: Yakın, güzel.
1: Harika evet. Bir yemek.
0: Bahar.
7: İşkembe dolması yapacağız ama terbiyeli de olabilir yumurtamız.
0: Neyli var. Olabilir?
7: Terbiyeli de olabilir.
0: Terbiyeli. Ama iğne iplik var fikri. İğne iplikle ne diyorsun? Ne yapacağız bugün iğne iplikle?
3: Malzemesi çok bol bir yemek.
0: Herhalde. Onu biliyoruz.
3: Evet. Malzemesi çok. Evet yani dolma yani işkembe dolması gibi görünüyor.
0: Peki.
3: Ama iğne iplik tabii.
0: Uğraştıracak.
1: İğne seni. İplik bizim uzmanlık işimiz.
0: Bugün sizler için işkembe dolması yapıyoruz. Yanına da saray mutfağından güzel bir otlu mücver yapıyoruz. Okay. Hazır mıyız?
5: Hazırız.
6: Hazırız şefim.
0: Olmadı. Hazır mıyız?
5: Hazırız şefim.
0: Ve izliyoruz.
4: Benim yemeğim.
0: Muhteşem bir işkembe dolması geliyor. Yanına ise farklı bir mücver hazırlayacağım. Haydi gelsin malzemeler. 1,5 su bardağı bulgurum var. 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber. Yarım demet taze maydanoz, 2 adet domates. 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası. Sosu için 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, üzüm sirkesi, yarım limon, tuz ve karabiber. Mücverin malzemeleri ise 2 dal taze soğan, 1 adet kabak, 5 dal taze nane, 5 dal dereotu, 5 dal maydanoz ve 5 dal fesleğen. 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta, 1 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, birazcık tuz karabiber. Hadi başlayalım. İşkembe dolmasının yapımı için bulgurumu kaba aldım. Üzerine soğanı rendeleyeceğim. Domates salçasını ilave ettim. Sarımsağımı ezeceğim. Taze maydanozumu ince ince kıyacağım. Kırmızı biberimi ortadan ikiye böleceğim ve çekirdeklerini çıkartacağım. İnce ince kıymaya başlayacağım. Domateslerimi ortadan ikiye böleceğim ve rendelemeye başlayacağım. Üzerine zeytinyağımı ilave edeceğim. Tuz ilavesi yaptım, karabiber ilavesi yaptım ve kaşıkla güzelce karıştıracağım. Harcım hazır. Şimdi burada görmüş olduğunuz işkembelerim var. 4 tane doldursak yeterli. İşkembe dolması için dolmamın harcından içerisine şöyle bir kaşık koyacağım. Ve bunu bir iğne iplik yardımıyla dikmeye başlayacağım. Dolmalarımı şu şekilde doldurduktan sonra servis esnasında ipliğinden cımbızla çekeceğim. Tereyağlarını ilave edeceğim şöyle. Gelelim üzerindeki sosuna. Domates salçası, biber salçası, kırmızı toz biberim var, sirkem var ve yarım limonum var. Limonumu da ilave edeceğim. 2 su bardağı kaynamış su ilavesi yapacağım. Tavam ısınırken ben de hemen sosumu da şöyle tencereye boşaltacağım. Kapağını kapatıp yaklaşık 30 dakika boyunca kaynamasını sağlayacağım. İşkembe dolması burada pişerken bol yeşillikli bir mücver hazırlayacağım. Bütün yeşilliği alacağım, ince bir şekilde kıyacağım. Yeşilliklerimi kaba aldım, kabağımı rendeleyeceğim. İçerisine unumu ilave edeceğim, yumurtamı ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım, tuzumu ilave edeceğim, karabiber ilavesi yapacağım. Güzelce karıştıracağım. Ocağın altını yakacağım. İçerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı gezdireceğim. Bir kaşık yardımıyla. mücverlerim burada pişerken bir diş sarımsağım var. İçerisine az bir şey tuz ilavesi yapacağım. Şimdi sarımsaklarımı aldım. Güzelce bir karıştıracağım. Mücverimiz hazır. Mücverimi de alacağım tabağımın kenarına şöyle. Muhteşem kaynayan bir dolmamız var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dolmamdan aldım. Öncelikle bir bıçak yardımıyla ipliğini çıkartacağım. Dolmamızı ipliğinden çıkardıktan sonra bu muhteşem dolmanın sosundan muhteşem bir Anadolu lezzeti şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.
4: Benim yemeğim.
2: Süper şefim.
3: Evet.
2: Evet.
1: Gayet güzel bir yemek. Bunda da iddialıyım ben. Tam benim aradığım böyle iğne iplikle aslında marifetimizle konuşabileceğimiz bir yemek.
0: Süremiz 50 dakika, yarışma başlamıştır.
7: Bugünkü yemek tam benlik, iğne iplik, dikiş nakış. Bugün Fikri Bey yandı bence.
3: Niye gözüm köksün ki ya, ben kendi söküğümü dikebiliyorum yani.
1: Bahar Hanım bugün karalara bağlamış sanki, Ülker farkında mısın?
2: Evet, bugün biraz sönük geldim.
7: Evet, sizin de danışıklı dövüşlü olduğunuzu geldi, düşünüyorum sönük. Ya.
1: De tesadüfen pürü pak gelmişiz.
7: Yani bu kadar tesadüf olamaz herhalde baştan aşağıya.
2: Damla Hanım kıskanmış bugün beni. Bu şekilde hissetmiş. Siyah beyaz giyindik. Umarım bu kıskançlığı ona sıkıntı yaratmaz.
1: Hiç yaratmaz. Sen rahat ol. Dün de dedim taklitler asıllarını yaşatıyor bak. Yine beni taklit
2: evet,
1: edip
2: evet,
1: gelmişsin.
2: Evet, kesinlikle.
7: Artık birbirinizi mi taklit ediyorsunuz?
2: Her şey
7: yoksa birbirinizle
2: gibi
7: mi paslaşıyorsunuz? Orası meçhul.
1: Bahar yine konuşmuş olmak için konuşuyor. Tabii ki de öyle bir şey yok. Ben en başından beri vurguluyorum. Ben burada arkadaş değil, onların birer rakibiyim.
2: Bireysel olarak savaşıyorum ben her zaman. Takım oyununda yerim yok benim.
7: Şefim, benim yanımda biri var mı? Beyefendi bireysel yarışıyormuş da benim arkamda benden bir tane daha var mı acaba? Bir bakar mısınız? Ben göremiyorum da.
2: Evet, ben de göremiyorum sizi, pardon.
7: Ama Fikri... Benim, evet. Ben değil yani.
3: Ben de
7: fikri
3: buradayım.
7: Fikri yani. Sadece kendi fikri.
3: Yarışmanın sonunda her şey belli olacak.
1: Fikri Bey, bu yemek sizi aşacak gibi hissediyorum. Yardıma ihtiyacınız olursa dünkü gibi ederim
3: evet,
1: yardım.
3: Ya, isteyen bana yardım edebilir yani. Üçünüzden herhangi bir bana birisi yardım edebilir yani.
1: Ben dün çok güzel yardım ettim size.
3: Güvenebilir miyim sana bilmiyorum ama.
1: Koy koy. Tamam, kalan pul biberi de koy.
2: Burası yardım kuruluşu değil Fikri Bey.
0: Yemeğe başlamayı düşünüyor musun?
3: Evet, düşünüyorum.
0: Biraz, ne zaman?
3: Biraz panikledim ama hemen
7: Fikri
3: başlayacağım.
7: Bugün de siz Bey, daha maydanoz doğramadınız, soğan doğramadınız. Neyi paniklediniz? Ben onu çok merak ettim. Söyler misiniz?
3: Hemen harcımı yapmaya başlayacağım.
7: Dakika bir, gol bir. Fikri Bey iğne ipliği görünce eli ayağı birbirine dolaştı. Bu da benim için bir avantaj sayılır. Eli ayağına dolaşması gayet güzel, mükemmel bence.
0: Fikri, ben senin yerinde olsam Bahar ne yapıyorsa aynısını yaparım.
3: Öyle
7: şefim,
3: yapacağım.
7: Bunu hep söylüyorsunuz. Kendim koruyacağım diye şekilden şekle giriyorum. Fikri'nin de kendi fikri olsun bence. Fikri, adını evet, yaşat biraz. Lütfen. Sadece Fikri ismi koymuşlar. Hiçbir fikri yok.
3: O hiç belli olmaz.
7: Görüyoruz
3: ben
7: Fikri.
3: Ben ortalığı
7: görüyoruz,
3: yakmaya hazırım.
0: Fikrimin ince gülü.
3: Kalbimin şen bülbülü.
1: Oo, o günkü
3: gördüm seni. Yaktın ah yaktın beni.
1: Ay Fikri, Allah evet, aşkına
3: bu şarkı
1: Fikri
3: böyle,
1: ya.
3: Böyle söyleyin.
7: Sağır oldu şey.
1: Kulaklarım
7: böyle
1: sağır söyleyin oldu burada.
7: Fikri Bey ne olur şarkı söylemesin ya. Ses yok adamda. Olmadığını da anlamıyor. Benim kulaklarım patladı.
3: Dinlemek istemiyorsa kulaklarını tıkayabilir yani. Ben gayet iyi şarkı söylediğimi düşünüyorum yani.
1: Bahar Hanım, bakıyorum da bugün elinizi yıkıyorsunuz.
7: Ben her gün elimi yıkıyorum. Sizin gibi değilim. 40 yılda bir lavaboya gidip elimi yıkayıp eldiven takıp mıncık mıncık her şeyi yoğurmuyorum sizin gibi.
1: Hayır, arada hiç görmüyorum da el yıkadığınızı.
7: Gözünüze gözlük almanızı tavsiye ediyorum.
1: İnşallah gözlerim iyi görüyor benim.
7: Belli görmediğiniz ne kadar.
1: Yo, görüyor.
7: Devam edin.
1: O yüzden görüyorum. O yüzden ön sıradayım.
7: Ay, o yüzden görüyorum.
2: Altınızda platform olun. Daha rahat yemek yaparsınız.
1: Bence de. Ben o yüzden gözlem rahatım. Yapamıyor olabilir mi acaba Bahar Hanım?
2: Kuş bakışı göremiyor.
7: Sıralamada kaçıncısınız? Dipte misiniz?
2: Her şey sıralamada.
7: Size bir şarkı armağan etmek istiyorum. Dipteyim, sondayım. Bunu dinlerseniz çok sevinirim.
2: Üzere. Yarın görüşmek üzere.
7: Görüşürüz. Ülker Bey fazla havalandı. Balonu çok çabuk sönecek ama farkında değil.
2: Hiçbir şekilde sönmez. O balon gittikçe şampiyonluk için patlayacak.

0: Damla Hanım yine biberi yanlış doğuruyor.
1: Evet. Sen işine bak işine.
0: Yine yanlış doğramaya başladı. Acaba kabağı bugün şeyde mi közleyeceksin fırında? Dünkü gibi patlıcanı yaptın ya.
2: Musakka karnı yarıkta evet böyle soyulur. Alacalı deriz.
0: Ya.
2: Patlıcan közlemeyi sen bilmiyor musun?
0: Patlıcan dün evrim geçirdi.
1: Fikri'ye puan vermiyorum boş yere veya başkasına. Kendi yemeğimi buluyor muyum? Buluyorum.
0: Aynen.
1: Yarışmanın formatı bu değil mi bu?
0: Hilelerle buluyorsun. Eksik malzemelerle buluyorsun. Çiğ yaparak buluyorsun. Buldukça buluyorsun. Ama sonunda neyi bulacaksın biliyor musun?
1: Sen de buldukça buluyorsun.
0: Neyi bulacaksın biliyor musun?
1: 10 bin lirayı mı?
0: Tabii işte onu ellerinle bana vereceksin sen. 10 bin lirayı bulacaksın, teslim edeceksin ellerinle.
1: İnşallah canım.
2: Siz niye ikiniz de beyaz giyindiniz böyle?
1: İşte dedim ya şefim taklitler asıllarını yaşatır
0: aynen,
1: diye.
0: Aynen kesinlikle kesinlikle.
1: Bak kesinlikle
0: İlk gelen
1: dedim.
0: Ben oldum sonradan sen geldin. Haber
1: yok,
0: uçmuş sana. Ülker beyaz giyindi, siyah giyindi sen de öyle giy diye.
1: Dün biz Bahar'la konuşurken ben beyaz bir şeyler giyeceğim üstüme dedim. Sen de hemen beni duyup benden aldın onu.
0: İşte
3: şefim
0: bile.
3: Burada araya girmek istiyorum. Damla Hanım bana öyle bir şey söylüyor. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Ay Bahar.
3: En sevmediğim şey yalan söylemektir. Damla Hanım bana kesinlikle
1: bir
3: öyle bir şey söylemedi.
1: Bir şey değil korkulur senden.
0: Bahar Hanım 40 yılda
3: senden
0: bir doğruyu söylediniz. Sizi kutluyorum.
1: Korkulur. Lider olduğum için benim üzerime çok geliyorlar. Bu benim umurumda değil.
3: Damla Hanım lider olabilir ama şampiyon ben olacağım için sorun yok.

0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Efendim şef.
0: O maydanozu harbiden ezmedin, doğramadın, eziyorsun. Bastırsana şöyle.
1: Evet, heh. Aslında şöyle şey vardı onların...
0: Bak, zırh, göreyim
2: bak,
0: sana.
2: Bak, böyle bak.
0: Karadeniz uşağından zırh şov bekliyorum. Ne şov bekliyormuşuz?
1: Zırh şov. Yansın zırhlar diyelim.
0: Bir dakika, senin şovun ismi neydi? Radyo programındaki şovun ismi? Fikri ile
1: Fiko Şov.
0: Fiko Şov.
1: Devam ediyor.
0: Fiko Şov'da zırh şov. Al bakayım bir.
1: Bir uşak var ki yazın say toplayan, kışın düğünlerde horonu kıran, lahanayla mıklamaya bayılan, kemence sesini duyduğunda horona başlayan, hamsi tavaya aşık olan, gönüllerinize tat kuran Fikri ile Fiko Şov, hafta içi her gün radyolarınızda yansın ortalık, yansın Karadeniz, yansın hamsiler.
0: Niye kızar?
3: Allah aşkına artık Fikri'ye söyleyin, yok yansın Karadeniz, yansın ortalık demesin. Çok rica ediyorum.
0: Kıskanıyor mu seni Fiko Şov'u?
1: Evet, evet kıskanıyorum.
0: Lan kat! Ne yapıyorsun?
1: Pardon şefim ya, gerçekten.
2: Ay az kalsın ki.
0: Çöpe atıyor.
1: Çöpe atıyorum gerçekten.
2: Çifim uyarmasaydınız
4: yani
2: keşke.
4: Yani şefim ben de Akdeniz akşamlarını mı söyleyeyim? Her gün Karadeniz, Karadeniz, Karadeniz. Biraz başka bölge kalmadı mı ya?
2: Gerçekten.
4: Sürekli Karadeniz.
1: Hatta... Ya hızlanmam lazım. Hatta domatesten biberleri de şeyden...
0: Aynen yapabilirsin Fiko Şov.
1: Ya evet.
3: Fikri'nin yaptığı bir zırh şov vardı evet ama şov sadece.
1: Zırhı gayet güzel kullandım. Yani şefim bile bana çok güzel kullandığımı söyledi. Yani beni biraz kıskandılar gibi.
0: Ülker dün o kadar puan aldı.
1: Evet.
0: Havaya mı girdi? Sen sıfır aldın, o da dün bir bayağı puan aldı.
1: O da biraz şansının yardımıyla.
4: Şans mı?
1: Şansının yardımıyla.
4: Şans senin adın bir kere, benim değil.
1: Şansının yardımıyla kendi tabağını buldu.
4: Sen hayata gözlerini bugün... şanslı açmışsın Fiko.
3: Ama yok yok, sen dün bir yüksek puan alınca birazcık gerçekten havaya girdin.

0: mısın?
1: Ben zaten hep havalardaydım, siz göremiyorsunuz.
0: Ha, 4 puanlı ne havası? Ben onu anlamadım ama.
1: Aynen, bugün ve yarın görüşeceğiz Damla Hanım.
0: Hadi bakalım, bugün ve yarın bekliyorum sizi zirvede, bekliyorum. Biraz zaman alacak gelmeniz zirveye ama. Ülker ne yapacağını şaşırdı. Çünkü puanları yerlerde.
1: Bu bir yarışma. Şampiyonluk için tek kişi gerekli. O da benim Damla.
2: Dolmaya zamanı geldi diye düşünüyorum.
1: Evet şefim.
2: Hemen. İğne ipliği nasıl geçireceksiniz delikten bilmiyorum.
0: Evet.
2: İğne deliğinden ipi nasıl geçireceksiniz
0: o
2: çok merak ediyorum.
0: Konularda becerikliyimdir ben. İsteyen arkadaşlara yardımcı olabilirim kesinlikle.
2: Ülker'e yardımcı
1: olabilir. Ya sen bir kere yemek yapmayı bilmiyorsun. İğneyi iple nasıl geçireceksin?
0: Ben yapacağım, hiç merak etme.
2: Taktik mi?
1: Yine taktiğe başladı. Ya. Yine taktiğe başladın.
0: Arkadaşlar,
1: yine teknolojiyi son hafta kullanıyorsun.
0: Yapıyorsa, kim ne yapıyorsa onun arkasından gidiyorsunuz. Bakın 2 saniye mi aldı?
1: Tabii,
0: sonra
1: tabii,
0: Damla
1: tabii,
0: neden önce yemek pişiriyor?
3: Hayatımda bu kadar tembel bir insan görmedim.
0: Ben teknolojinin veri nimetlerini kullanıyorum Bahar Hanım.
1: Bence sizin el beceriniz yok. Ondan teknolojiyi kullanıyorsunuz Damla Hanım.
2: Fikri zırhtan çıktın.
0: Hayırdır Fikri? Şefim ne diyorum? Taklitler asıllarını yaşatır işte.

0: İşkembe nerede? İşkembeyi doldurmaya başlayın.
1: Dolduracağım şimdi şefim. De şunu bir unutma.
0: Ben sizin yeriniz olsam ocağın altını çalıştırırım.
1: Evet evet haklısınız. Hemen şimdi koyuyorum.
0: Sosu kaynarken işkembeleri atarım içerisine. Bugün tamam. Herhalde bitmez bu işkembe dolması. Fikri bir temiz olacağını tuttu bugün oğlum. Dolmayı doldursene.
2: Dolmayı dolduracağım.
0: İpliği tak iğneden.
1: Fikri daha bugün bir rende, bir rondo kullanamıyorken iğneyle işkembeyi nasıl dikecek hiç bilmiyorum. Yapamaz ki onu şefim.
2: Yaparım, yaparım. Ben kendi söküğümü kendim dikiyorum.
0: Oğlum sen daha ipliği açamadın ya.
2: Ama ipliği açamıyorum ama atılma yeri yok şefim gerçekten.
3: Atılma yeri mi yok?
2: Atılma yeri yok. Evet buldum, buldum.
1: Her şeyde bir bahanesi var evet. Şefim ya.
4: Şefim 3 tane yapıyorduk değil mi?
0: Benim önüme tabakta 2 tane işkembe olsun da.
1: Tamam. Bahar'cığım sen bir tane yap yeter.
3: Bahar'cığım sen hiç yapma.
4: Ya veya siz yeter yapma. Ki isteyin ya. Ben sizi dinlerim. Devam edin.
0: Haydi böyle. Fikri.
4: Yapmam gerekenleri bana şu kağıda yazın. Ha. Ben uygulayacağım hadi.
1: Niye Fikri yazalım taktın ki? Mı?
2: Taktım hemen.
3: Görme yeterimi evet. Kaybettim.
0: Ya ne anlatıyorsunuz? Fikri iğneyi iplikten geçirdi.
2: Evet siz daha getirmediniz bakın ya, bakın. Bakın işte şuna ya. Bakın şuna bakın.
3: 40 yılda kedi olalı bir fareyi tuttun ya. Helal ya, olsun sana.
2: Şuna bakın.
3: Fikri sana helal olsun. Seni alkışlıyorum burada ya. O ipliği iğneden geçirdin ya. Benim gözümde şampiyon sensin.
2: Arkadaşlarım hepsi şok oldu. Yani benden büyük bir performans beklemiyorlardı. Onları şaşırtmaya devam edeceğim. Yansun şoklamalar diyelim.
0: Vallahi Fikri bugün iyi gidiyor. Ürker daha yemeye başlayamadı. Sen dolmaya başladın bak.
2: Evet evet.
0: Ürker daha başlamadı.
2: Ürker daha harclara uğraşıyor. Yemeğin harcında uğraşıyor hala da.
0: İki tane doldursanız bile benim için yeterli.
2: İki tane mi? Evet, evet. Hemen başlayalım.
0: Hadi.
2: Şu yine ipliği şuraya koyalım.
0: Damla.
1: Efendim şefim?
0: Daha işkembeleri keseceksin, iğne iplik geçireceksin.
3: O iş benim işim.
0: Vallahi bugün Fikri ile Bahar, aha Bahar dikmeye başladı. Helal olsun kız sana.
4: Şefim, çok büyük bir hata yaptım.
0: Ne yaptın?
4: Söyleyemem.
0: Kulağıma söyle. Söyleyeyim. Tamam.
4: Ama

0: onlara söylersin.
1: Vallahi söylemeyeceğim.
2: Yemin sen et, ne demek istiyorsun et. Şefimize?
1: Hmm.
0: Ama bir şey yapacağım. Onu tolere edeceğim.
1: Hadi
0: yani
1: bakalım.
0: Geldi dibime. Şefe söylediğim hata, salçayı bulgurun içine katmışım. Sos için ayırmayı unutmuşum. Ama tabii kıvrak zekamla onu da çözdüm.
2: Şefim, Bahar ipi iğneye geçirirken şöyle ipin ucunu mu yaladı?
1: Hayır.
0: Sen öyle yaptın demek ki. Hayır, işi öyle... kendinden bilirmiş işi demişler.
2: Bilmiyorum, öyle bir şey yaptıysan gerçekten yemeğini tatmak istemiyorum.
0: Tatmayabilirsin şekerim.
2: Öyle bir şey gördüm sanki ama bilmiyorum şefim. Ülker, sen de gördün mü?
3: Sanki ben öyle gördüm gibi geliyor da... Ama yapmamıştır ya, eminim yapmamıştır.
2: Ay
3: yani.
2: Ay lütfen yapmasın öyle bir şey.
0: Ya bu kadar danışıklı dövüş olduğunuzu belli etmeyin ya. Farklı fikirler üretin bana karşı isterseniz. Birbirlerini sürekli onaylama peşindeler. Öyle değil mi Ülker Bey? Evet Damla Hanım. Öyle değil mi Damla Hanım? Evet Ülker Bey. Aynı böyleler. Yani takım oldukları belli zaten.
3: Ne takımı? Neyden bahsediyorsun sen?
0: Kesin değilsindir. Damla Hanım ilgi çekmenin peşinde. Yemek yapmak onun işi değil bence. Kendi sadece süslensin, gezsin, tozsun. Ona buna laf atsın ama icraatı sıfır.
2: Benim ilgi çekmeye ihtiyacım var mı sizce? Tabii ki yok.
1: Zahmet oldu, dik artık.
4: Gidiyoruz yani.
1: Evet.
2: Dikebiliyor musun?
4: Evet.
2: Var
4: kendi söküğümü diktiğime göre işkembeyi de dikiyorum yani.
1: Adam dolmayı dikti, sen hala dolma dolduruyorsun.
2: Şefim, hem dolduruyorum hem dikiyorum. Bol malzemeli, bakın.
1: Dolduralım.
4: Hemen ikincisini doldurayım. İki tane yapsam yeterlidir herhalde.
1: İki tane de olur. Sen yap da bir tane de olur.
4: Sağ olun şef.
1: Ah mersi. Şimdi onu dikelim Fikriciğim.
4: Hemen dikelim.
1: Tamam, hiç boşaltmam içini, tamam mı?
3: Fikri
1: tamam,
3: Bey doğru. Bugün hızlısınız.
1: İğneyi iplikten geçirelim. İğnemizde ip var mı?
4: Onu kısa tutmuştum, hemen getireceğim.
1: Tamam, hemen dikelim. Ben dedim ki bu yemeği Fikri nasıl yapacak? Herkesten önde gidiyorsun bak. Hem Ülker'den hem Damla'dan önde gidiyorsun. Adam ikinciyi doldurdu, dikiyor.
2: Şefim. Önemli olan lezzet şefim. Şefim.
1: Lezzeti de tam takır gidiyor vallahi.
2: Fikri hızlı başladı, evet ama görürsünüz hatası hemen olacaktır onun da.
4: Kendimden çok eminim, her şey yolunda gidiyor.
1: İlker, bugün çok ağır gidiyorsun ha.
2: Ya bir panik halinde.
1: Niye panik halinde?
2: Şöyle şefim, şimdi iki gündür yerlerdeydi ya puan olarak.
1: Evet.
2: Dün iyi ki bir puan aldı sizden ve yemeğini buldu. Bugün böyle bir gaza gelerek başladı ama...
3: Her şey ortada Damla Hanım.
2: Evet.
1: Haydi Fikri, koy tencereyi ocağa. Ocağa tencereyi koy.
4: Senin tenceremizi...
1: Oğlum tencere aşağıda işte.
4: Tencere...
1: Tamam, al onu, evet. Bunu koy ocağa, kaldır peçeteyi. At salçasını, baharatını.
4: Evet, hemen.
1: Hızlı. Haydi. Bak Bahar'dan kopya çek. Bahar ne yapıyorsa aynısını yap.
4: Biraz ondan da...
2: Hayır şefim.
1: Damla, Ülker bu yemeği yapabilecek mi sence?
2: Vallahi Ülker benden bakıp duruyor. Ben
3: ya
2: tencereye
3: ben
2: salçayı koyuyorum, sosu koyuyorum, o da koyuyor. Yok işte dolmayı dikdörtgen kesiyorum, o da kesiyor. Yani şu an şey...
3: Matematik öğretmeni misin sen?
2: Hayır, iyi bir gözlemciyim ben.
3: Kesinlikle ben ona bakmıyorum. Damla, asıl sen bana bakıyorsun ki o şekilde davranıyorsun.
1: Fikri,
4: efendim?
1: Bahar sence ne yapıyor?
4: Kabakları soymaya çalışıyor.
1: Kabak soyulmayacaktı değil mi?
2: Hadi bakalım.
1: Kabakların en önemli yeri çöpe gitti değil mi Fikriciğim?
4: En lezzetli yerleri gitti şefim.
2: Bir dakika Fikri. Bahar'ın kabakları soyduğunu görüyorum.
1: Dün senin patlıcandan dolayı sürekli sana...
2: Evet.
0: Patlıcan yandı. Yandığı için biz onu anlayacağız. Çünkü kabuğu yok. Soyabileceği bir kabuğu yok. Yanık yanık ağzımıza gelecek.
1: Allah kendi tiyoyu verdi.
0: Patlıcanın en azından yanması bize kanserojen etki yaratacak. Ama kabağın kabuklarını soymam sana ocakta kızartıp da yedireceğim anlamına gelmiyor Damla Hanım.
2: Hiç onu söyleme. Sen de şu an benim dün düştüğüm hataya düştün.
0: Tabii,
2: sana
0: tabii.
2: Dün bana söylediğin tüm lafları iade ediyorum. Ve kibarca diyorum ki gülme komşuna gelir başına.
0: Yok kesinlikle
1: ama aynı. Ama kabağın en lezzetli yerleri mücverde kabağın dış kısımlarıydı.
0: Dı.
1: Ne oldu?
5: Artık yok.
2: Aynen dediğin gibi şekerim. Dı. Bahar'ın yemeğini kesinlikle tanıyacağım. Bu konuda kendime çok güveniyorum.
0: Kabuğu soyulmuş, yok soyulmamış. Kesinlikle damakta da olmadığı için kesinlikle anlayamaz.
1: Bu sosla o işkembe dolması pişecek mi sence?
2: Yok, üstüne sıcak su ekleyeceğim.
1: Ne zaman?
2: Birazdan. Önce
1: birazdan.
2: Bir salçayı...
1: O işkembe dolmasının pişmesi lazım. Koyar mısın artık?
2: Koyuyorum.
1: Suyunu mu koyuyorsun?
2: Hemen
1: tuzunu
2: koyuyorum.
1: Mu koyuyorsun?

0: İlker, patladın bugün ya.
1: İlker patladı şefim.
2: İlker, bom bom bom.
1: Ben ne dedim? Şefim. Hızlı başladı, çabuk düşecek.
3: Lezzetine güveniyorum ama.
4: Ya Ülker Bey daha dikiş mi atıyor? Ülker Bey siz daha hala daha dikiş mi atıyorsunuz? Yansın dikişler ya.
2: Ülker Bey kendi modunu tamamen düşürdü. Havası söndü. Böyle devam etsin.
1: Arkadaşlar mücvere geçiyorum.
0: Ne zaman?
1: Şimdi. Ve bitiyor 5 dakikaya.
2: Arkadaşlar mücverimi bitiriyorum. Şimdi.
0: Haydi bir zırhı görelim az önceki gibi. Bak böyle böyle.
4: Evet.
1: Pratik olun arkadaşlar, ne zırhı ya.
4: Evet görüyorsunuz. Adeta sebzeler, meyveler yanıyor.
0: Bir dakika.
1: Zamanla yarışıyoruz.
0: Ne yapıyorsun ya?
5: Efendim yoğurdu koydu.
2: Mücver.
0: Bu ne abi?
5: Yoğurdu koydu şefim.
0: Ya hepiniz fikriye yükleniyor. Bu ne bu?
1: Şimdi mücver çok pratik bir şekilde olacak şimdi. Hemen hop.
5: Yoğurt konuyordu? Sunumda onun yanına konan bir malzeme.
1: Hemen aldım.
0: Olmaz. Unu... Hayır.
5: Alamaz ki şefim.
0: Ya arkadaş unlanmış, batmış yumurta. Yeşillik olacak.
1: Tamam ben bunu
0: toparlayacağım. Şurayı falan bir temizle Allah aşkına.
1: Bunu ben dökmedim, o döktü.
5: Neyi?
0: Senin tezgahın burası.
5: Döktün. Kesinlikle benim
1: ama
5: değil.
1: Ama arkadaş benim tezgahıma hep girdiği için.
5: Kesinlikle benim
0: burayı
5: değil.
0: Burayı temizler misiniz?
1: Temizleriz.
0: Arkadaş laf yetiştirme ya.
1: Temizler misin? Sen döktün ya.
2: Damla Hanım herkesin tabağına bir yorum yapmaya, herkesin kafasını karıştırmaya çalışıyor ama Damla Hanım'ın şunun farkında değil. Kendi kafası karma karışık.
1: Hayır benim kafam hiç karışık değil. Onlar öyle görüyorsa buna sevindim.
2: Sen daha mücveri bilmiyorsun nasıl yapıldığını.
1: Ya ne bileyim işte kolay yemeklerle.
2: Bir de restoranda yemeklerle... çalışıyordun. Neydi meslek alama duyamadım.
1: Restoranda çalışmıyorum ben.
2: Yo mesleğiniz neydi?
1: Ben eğitmenim.
2: Ne eğitmeni?
1: İnsan kaynaklarında eğitmeni. Evet. Yani hangi... yemek eğitmeni değilim. Yanlış anlaşılmasın.
2: Yemek eğitmeniydiniz.
1: Sahibi olduğum yemek markalarında eğitmenim dedim. Ama bu...
2: Siz böyle mi eğitiyorsunuz?
1: Ben yemek eğitmeniyim demiyorum. Eğitmenim diyorum. Bak biraz algılarını aç, tamam mı?
2: Algılarımı açtım. Öyle güzel görüyorum ki algılarım o kadar net açıldı.
1: Duyamıyorum.
2: Yani.
1: Biraz daha var.
2: Blender'ı kapat çekerim.
1: Duymuyorum.
2: İşine gelmediği içindir canım.

0: Damla Hanım. Mücver çorbası mı yapıyorsunuz?
1: Canım seni duymuyorum, zirvedeyim çünkü.
0: Ay zirvedesin, ondan mı?
2: Hakikat çorba gibi.
1: Ya şefim toparlayacağım ben onu bir şekilde ama düşünüyorum şu an ne yapabilirim.
2: Çok kolay. Kurtardın zaten de bir şey yaparsan kurtarabilirsin.
3: Yansun,

0: İkinci hata orada. Sen de hata yapıyorsun. Sen buna bakarak ne iş yapıyorsun ya?
1: Ben ona bakarak...
0: Oğlum çorba oldu diyoruz. Sen de gidip çorba yapıyorsun.
1: Şefim, hızlı bir devam şekilde yapmak istedim.
0: Tamam. Devam et.

0: Oğlum çorba oldu, çorba.
1: Tamam şefim.
0: Mis gibi bol kabaklı, bol yeşillikli bir detoks çorbası, sporcu çorbası oldu.
2: Karıştırdı arkadaş. Şu an ben hariç diğer üç kişi de berbat gidiyor. Yemek de yapamıyorlar, hiçbir işlevleri yok.
1: Bence Bahar erken sevinmesi, dereyi görmeden paçayı sıvamasın.
3: Bir soru sorabilir miyim? Bu müzlere yağ, zeytinyağı...
2: Aha, zeytinyağıyla kızartıyorsun.
4: İçine zeytinyağı ekleyeceksin, sonra fırına vereceksin. Fikri, ben seni ne zaman kandırdım?
2: Tabii ki her zaman.
3: Şimdi...
4: Aa, siz hayırdır danışıklı dövüşük?
2: Yeni mi anladın?
0: Hadi Fikri, koy içine ya. Devam et. Sarımsak koy, evet.
3: Sarımsak...
0: Bunu birazcık daha karıştırman lazım. Oğlum.
3: Karıştıracağım.
0: Karıştır!
3: Biraz zeytinyağı atacağım.
0: Ya at içine, hadi ya!
3: Bu ikisi aynı renkte olduğu için...
0: Aynı renkte değil, bak bakayım. Elini al şunu. Göster şöyle bakayım, kaldır havaya.
3: Evet, bu daha tabii ki...
0: Hangisi zeytinyağı?
3: Zeytinyağı bu, bu.
0: O ne ya? Motor yağı mı?
3: Bu da yağ.
2: Motor yağı.
0: Ne ya?
3: Ya bu biraz daha... Biri zeytinyağı, biri mısır yağı.
4: Soya yağı, soya, soya.
0: Tamam, koy zeytinyağı, koy. Sıvı yağ o.
4: Fikri hiçbir şeyin farkında değil. Yani o burada olduğunun bile farkında olmayabilir.
3: Söyleyecek laf bulamıyorlar, işte bana yüklemeye çalışıyorlar. İşte benim gözlerime baksınlar, benim gözlerim aynı hamsi gibi.
0: Son 10 dakika. Oo, bu ne? Bu ne?
4: Ay, bu arkadaşın yağla ilgili sorunu var bence.
1: Tartmak için.
0: Bu.
2: Şefim, bakabilir miyim?
4: Bence
0: ben
4: bakma.
0: Senin yerinde olsam giderim, kopya çekerim orada.
4: Hiç bakma, hiç boş.
1: Bakabilir miyim şefim?
2: Hayır.
0: Evet, işte görmek istediğin mücver burada. Görmek istediğin mücver burada.
2: Teşekkür ederim şefim.
0: Burayı temizlesen diyorum. Ben mi temizleyeceğim burayı? Bunları ben mi kaldıracağım? Ha, ben kaldıracaksam söyleyin, kaldırırım. Tamam, buraya yemek yapmaya geldiniz. Oyun parkı değil burası.
2: Damla Hanım ve Ülker Bey'in mücverleri mücver değil. Biri pankek oldu, biri de mücver çorbası.
4: Bahar boş konuşuyor.
0: Son 5 dakika.

0: Seninki kustu ya. Niye böyle oldu? Biraz bırak, biraz pişsin mi arkada?
1: Evet. Niye oldu?
0: Bu kadar yağın içerisinde pişer, söyle olur. Bahar, tabaklamaya geç hayatım sen.
1: Sıkıntı yok. Bugün yemeğimi o kadar güzel yaptım ki en önce ben bitirdim. Ben yetiştirdim.
2: Bahar yemeğini ilk bitirdi. Bunun bir mahiyet olduğunu zannediyor ama bunun hiçbir önemi yok aslında.

0: Pankekler hazır.
1: Priz anı ancak servis bu kadar zamanı. İyi yönetilebilirdi.
2: Son 1,5 dakika. Son 1 dakika.

0: 7 6 5
1: Ay bir dakika, bir dakika.
0: 4 3 2 1 0 Kaldır elleri. Gelelim iplikli dolma yeme zamanı. Değil mi?
1: Alamadım, iplikleri... zamanım yetmedi.
0: Zamanım yetmedi, beni ilgilendirmez. Bu da iplikli.
2: Evet.
0: Zamanım yetmedi.
2: Benim de zamanım yetmedi şefim. Ya
0: ben anlamam abi. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir sunum Allah aşkına? He? Bunun sosu nerede? Bu tabağın hali ne? Şimdi sizin üçünüze soruyorum. Burası ipliksiz. Bir dakika vereceğim. Ama ikişer puan kırarım. İplikli yemek sunamayız. İkişer puan kıracağım. İstiyorsanız.
3: Kabul şef.
1: Peki.
2: Bir puan kırsanız.
0: Olmaz. Pazarlık yapmayalım.
2: Yapmayalım.
1: Laf o zaman bana haksızlık.
0: Evet.
2: Evet.
0: Kabul mü? İstersen.
1: Kabul.
0: Tabaklar temizlensin bu arada. İplikler sökülsün.

9 8 7 6 5 4 dök üstüne 3 2 1 0 bırak.

0: Efendim şimdi tadım zamanı. Hadi geçelim tadıma. Benim
1: yemeğim. Ya gerçekten burada çok büyük bir uyanıklık var.
2: İşkembe pişmemiş ve mücver kıtır kıtır. Tam damağıma uygun. Bu benim tabağım şefim.
1: Uyanıklık siz görmediniz. Ben Karadenizliyim. Uyanıklığı final bölümünde size göstereceğim.
3: Tuzlu, baharatı, her şey çok yeni. Bu kesinlikle benim yemeğim.
2: Sen hile yaptın. Ondan dolayı 5 puan aldık. Başka hiçbir şey değil.
3: Ben biliyorum arkadaşlar. Doğru yarışmadayım.
2: Bu nasıl bir tat ya? Beni acayip derecede zorladın. Boğazından geçmedi.
4: Hamsiyi de yakalarım. Levreye de yakalarım. Lüferi de yakalarım.
1: Hamsiyi yakalarsınız ama sülelesi de kalabalıktır.
3: Tamam ve çiğ. Gücürdadı yani ağzımda.
0: Puanınız?
3: Tabii ki 0-0-0.
1: İşkembe pişmemiş gibi. Hatta pişmemiş, evet. Ya ben işkembeyi kara kazanda pişirdim ya.
2: Zorunuzda mı gitti? Umurumda bile değil, gidebilir sabaha kadar.
0: Eline sağlık.
2: Afiyet olsun.
0: Çok güzel yanmış bir pankek.
3: Aynen.
2: Yapma şefim.
0: Pişmemiş bir bulgur. Yanmış bir mücver. Bol yağ koyuyorsun, sporcuyum diyorsun. Hocam, kare bulmaca gibisin, cevap anahtarın yok.
3: Ne güzel, gizemliyim demek ki.
0: Gizemlisin de bu gizemi ben yemem ya.
3: Mücverim çok güzel ama.
0: İnanılmaz güzel. Hepsini yemek istiyorum, hepsini. Bol tabii. Unlu.
1: Doğru, doğru.
0: Sarımsaksız.
1: Sarımsak aslında...
0: Geç sarımsağı, boş ver. Bahar'ın sarımsağının kokusu yeter buna. Ben yemem. Yemek yerim. Ama uyanıklık yemez. Benim yemeğim. Yemekler yapıldı. Şimdi tadım zamanı. Muhteşem bir işkembe dolması. Yanında yemyeşil güzel bir mücver yiyeceğiz. Evet. Hazır mıyız?
5: Hazır şef.
0: Fikri, ilk senle başlamak istiyorum. Gel bakalım.
1: Başlayalım şefim.
0: Hadi.
3: Fikri.
0: Fikrimin ince gülü. Takalım.
2: Gör beni Fikri Bey, gözümüzü. Gör beni.
0: Evet Fikri Bey.
1: Evet.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, iyiyim şefim.
0: Heyecan var mı?
1: Evet, biraz var. Hazırım şefim.
0: Hazırsın.
1: Evet.

0: Şimdi mücveri taktıracağım. Yuttuysan. Kaç alın? Evet, gelsin Karadeniz'in yansın yorumları.
1: Evet, şef.
0: Nasıl buldun?
1: Ya bu yemek... sarımsağı çok, müzverin sarımsağı çok yoğun bir şekilde geliyor. Aklıma da gelmiyor.
0: İşkembe.
1: İşkembe de biraz pişmemiş gibi, evet. Hatta hiç pişmemiş gibi.
0: Kimin olabilir?
1: Ülker Bey'in de olabilir, Bahar Hanım'ın da olabilir. Yani üçünün de olabilir.
0: Senin olabilir mi?
1: Benim olma şansı. Sanırım bu benim yemeğim değil.
0: Gelsin puanın.
1: Bu yemeğe puanım... 0.
0: 0.

0: Nasıl bulduk?
1: Bu yemek yani işkembeyi zor yuttum ya. İşkembe pişmemiş gibi. Hatta pişmemiş, evet.
0: Mücveri nasıl buldun?
1: Mücver iyi, mücver güzel. Acaba benim yemeğim olabilir mi? Onu da biraz düşüneyim. Evet, bu yemek... zannedersem bu yemek de benim değil. Ama bu yemeğe gene biraz puan vermek istiyorum. Buna şefim bir verelim.
0: Bir?
1: Evet, bir verelim.
0: Tamam.

0: Kaçalım.
1: Yuttuysak?
2: Yuttum şefim.
1: Buyurun,
0: kaçalım.

0: şahane. Evet, çok güzel. Zannedersem bu yemek benim. Evet, yansın bulmalar. Evet, yansın bulmalar diyelim.
1: Yansın neler?
0: Bulmalar.
1: O ne?
0: Yani yemek bu mu? Yemeği buldum ya, kendi yemeğimi buldum ya. He. Onun için yani yansın bulmalar diyorum ki. Espri amatlı.
1: Puanın gelsin.
0: Evet. Yani dediğim gibi puanı vereyim. Bu yemek benim zannedersem, evet. 5 puan verelim bu yemeğe şimdi.

0: yemekte aşırı bir derecede sarımsak var, evet, sarımsak. Sarımsağın tadı çok yüksek geliyor. Yansın sarımsaklar diyerekten bu yemekte benim değil zannedersem.
1: Kimin olabilir?
0: İşte sarımsak.
1: Mücver nasıl buldun?
0: Mücver güzel. Mücver pişmiş. Güzel. Mücver güzel pişmiş. Ama işte çok sarımsak tadı geldi bana.
1: Kimin olabilir?
0: Yani Damla Hanım'ın olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu yemeğe de ben biraz puan vermek istiyorum. Bu yemeğe puanım 1.
1: Gözlüğü çıkartabiliriz. Yerimize geçelim.
0: Evet.
1: Bak bakalım kime ne puan verdin.
0: Arkadaşlardan da tepki yok ama.
2: Damak tadınıza hayran kaldım. Gözlerim kamaştı, kamaştı. Ölüyorum ya. Bu kadar olur. Yok Fikri Bey yanlış.
0: Olsun. Ya üzülmedim yani. Şefim ya. Gerçekten üzülmedim çünkü Ülker Bey'e 5 verdim. Yani Ülker Bey'e de 5 vermek istiyordum. Kendi içimden geliyordu. Olsun.
2: Tabağımı bulamadım demiyorsunuz da.
1: Yani, o da sana 5 vermişti.
0: Evet, o da bana 5 vermişti. Yardımcı da olmuştu benden. Yani dediğim gibi ya üzülmedim. Yani
1: Ülker.
3: Evet, finale giden yolda 5 puan vermesi cömertçe. Teşekkür ederim ona. Böyle devam etsin. Yarını var bu işin. Harika gidiyor. Moralim yerine geldi. Afiyet olsun tekrardan. Fikri çıldırmış. Tamamen çıldırmış. Kendini tatmin etmek için laflar söyledi bana. Bu bana yardımıyla alakalı bir durum değil. Çünkü benim yemeğimi beğendi o.
0: Ülker'de verdiğim puanın hayrını görsün. Artık bir daha bana yardım da etmesin.
1: Damla, hazırsan seninle devam etmek istiyorum.
4: Hazırım şefim.
1: Gel. Takalım gözlüğümüzü. Hazırsan başlayalım.
4: Hazırım şefim.

0: kaçalım.
1: Şefim işkembe dolmasının işkembesi pişmemiş. Ağzıma çiğ bir tat geliyor. Ve içerisinde sirkeden çok limon tadı alıyorum. Aşırı derecede limon sıkılmış bu yemeğe. Ayrıca mücver, belli ki bu ülkenin mücveri, çok ince ve çok yanmış ve tuzsuz tadı, tuzu yok. Benim yemeğim değil, bu bence ülkenin yemeği.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım sıfır şefim.

0: Şefim, işkembe dolmasın, içi çok az. Ve mücver aşırı sarımsaklı. Bunu Bahar'ın yaptığını düşünüyorum. Bu yemek Bahar'ın şefim.
1: Puanınız?
0: Puanım 0.

0: açalım.
1: Çok kötü. Biberim mücver pişmemiş. Ve yoğurtta sarımsak yok. Yani mücverde sarımsak yok. Sarımsağı sanıyorum fitri kullanmamıştı. Öyle gözlemledim. Ve fitrinin işkembesi hiç olmamıştı. Dolayısıyla bu yemek de benim değil, bu yemek bence fitrinin.
0: Puanınız?
1: Puanım fitriye kocaman bir sıfır.

0: ay kal. Bu benim yemeğim şefim. Çünkü mücver tam istediğim gibi olmuş. Ve işkembede bol limonlu yaptım ben. Bol sirkeli ve bol limonlu. Ve yine ocağı ilk atanlardan biri olduğum için işkembe bayağı güzel pişmiş. Bayağı güzel pişmiş. Tuzu, baharatı, her şey çok yerine. Bu kesinlikle benim yemeğim.
1: Puanınız?
0: Puan tabii ki de 5.
1: Gözde çıkartabilirsiniz.
0: Ne haber?
1: Buyurun.
2: İşkembe pişmiş, Kadıköy'e sesi gitti.
0: İşte ya ben biliyorum bu işi. Ben biliyorum arkadaşlar, evet. Doğru yarışmadayım.
3: Doğru biliyorsunuz, evet. Limonu, sirkeyi basıyorsunuz, yemeğe basıyorsunuz. Ondan sonra yemeği buluyorsunuz şefim. Ya, yani daha ne diyeyim?
0: Doğru formata gelmişim demek ki.
3: Ben öyle yapmadım şefim. Yemeğimi ben buluyorum. Gayet
2: çorba
3: iyi bir şekilde yaptığımı düşünüyorum.
2: Görüyoruz çorba mücverenizi.
0: Evet. Öyle mi?
2: Evet.
0: Ay yemeğimi buldum. Çok mutluyum şu an. Evet. Allah'ım yine birinci olacağım ya.
4: Şöyle son ben kaldım herhalde. Değil mi? Üçünüz.
0: Herkesi bildim mi arkadaşlar?
4: Evet. Çok,
1: herkesi
4: çok, bildim. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Şefim çok basit bir şey söyleyeceğim. Çok net de çıkacak ortaya. Birincisi tabakta yoğurt yoktu. Üç tabakta da yoğurdun tadını aldın,
2: evet.
4: Ve yoğurt olmadığından dolayı bekledin. 20 tabak daha iyi olsa zaten 20. tabakta sen bu benim tabağım diyecektin. Hiç kimse burada enayi değil.
2: Biz de bu çıkacağız oraya. Basit.
4: Sen sirke de koy, istersen tuzunu koy.
0: Benden
4: o yoğurt seni zaten 5 puan vermene neden oldu.
0: Benden önce fikri tadım yaptı.
4: Evet, o onun düşüncesi. Sen cin fikirliğini konuşturdun ortaya. Evet, burada bir hata yapmadın. Sen hile yaptın. Ondan dolayı 5 puan aldın. Başka hiçbir şey değil.
0: Ülker benimle ilgili 4'te 4 yaptığımı söyledi. Sadece Ülker değil. Bence kimse...

0: kimse bunu hazmedemiyor.
1: Damla Hanım bütün yemeklerinde istisnasız bir hata yapıyor. Bilerek ve isteyerek. Ama bu şefin gözünden asla kaçmaz.
2: Bahar, evet, hazırsan.
1: Hazırım şef.
2: Buyur lütfen.

0: açalım. Buyurun, nasıl bulduk işkembe dolması ve mücver?
1: İşkembe hiç pişmemiş. Tamamen çiğ. Gıcırdadı yani ağzımda ve iki çevirdim ve yuttum maalesef.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak Fikri Bey'in olabilir.
0: Puanınız gelsin.
1: Sıfır.

0: Gelsin yorumlar. Nasıl bulduk işkembe dolması ve mücver?
1: İşkembe dolması, bu da pişmemiş. Sirke ve limon tadı aşırı baskın. İşkembenin bütün lezzetini bastırmış. Mücvere sıra gelince mücver bulamaç olmuş. Yoğurdu da yok maalesef.
0: Kim olabilir?
1: Damla Hanım'ı.
0: Puanınız?
1: Tabii ki 0-0-0.

0: Buyurun, gelsin yorumlar.
1: İşkembe güzel pişmiş. Dolması da güzel pişmiş. Mücveri de güzel.
0: Kimin olabilir?
1: Bu benim tabağım şefim.
0: Puanınız gelsin.
1: 5.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Bunlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret...

0: silahlarla çalışıyorum.
1: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
2: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: şey!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin, gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı, satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü bugün 18'de TV4'te.

0: Açalım. Buyurun, nasıl bulduk yemeği?
1: Bulgurlar pişmemiş. İşkembe de pişmemiş. Bunda da aşırı limonlu sirke tadı var. Mücver yanmış. Ve ince, incecik de. Bu kadar yorumum.
0: Puanınız gelsin.
1: 0.

0: gözlüğümüzü çıkartalım. Buyurun. Bak bakalım kime ne puan vermişsin?
1: Tabii ki kendime.
2: Bravo. Tebrik ediyoruz.
1: Ben de kendimi tebrik edeyim.
2: Nasıl pişmemiş benim yemeğim?
1: Gerçekten iki tane yediğim işkembe, yani üç tane yediğim işkembe. Fikri Bey'inki ayrı bir şey, ayrı bir boyut. Hiç pişmemiş,

0: almadım.
1: Ya bana ne Fikri Bey der?
0: Hani ayıp olmasın çıkarmayayım diye yuttum. Benim tabağıma, tabağıma en yakın yine Ülker Bey'indi ama izlenimlerime göre verini yaktığı için yarın o 10 bin lira benim olacak. Şampiyon da ben olacağım.
2: Evet Ülker'cim sıra sende.
3: Tabii şey.
2: Sen alalım lütfen. Ülker hazırsan başlayalım.
3: Hazırım şef.
2: Hadi bakalım.

0: Hát sajnálom. Nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim, işkembesi pişmemiş. Ağzında gıcır gıcır sesler çıkartıyor. Hiç hoş değil. Bizim yöreye ait de hiç değil. Tadını anlayamadım. Bu benim yemeğim değil şefim. Mücvere gelecek olursak, mücver de çok yumuşacık. O da pişmemiş. Tadı tuzu yok. Hiç beğenmedim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu mücver tabii ki de Damla Hanım'ın.
0: Puanın gelsin.
1: 0.

0: açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırım Cem.
0: Açalım. Buyurun gelsin yorumlar.
1: Evet, işkembe pişmemiş ve pirinçler biraz kuru olmuş. Bu benim en sevdiğim işkembe ve mücver kıtır kıtır. Tam damağıma uygun, bu benim tabağım şefim.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Açalım.
1: Su alabilir miyim?
0: Buyurun.
1: Bunu çiğneyemeyeceğim. Teşekkür ederim.
0: Ne oldu? Niye yemedin?
1: Bu nasıl bir tat ya?
0: Ne oldu?
1: Yani...
0: Mücverini de yedireyim, ondan sonra yorum yap istersen. Bayağı bir kötü oldun galiba. Açalım. İlker, ne oldu ya? Yutamadığın, su istediğin...
1: Ya bu nasıl bir yemek? Yani... bulunan yemeğe, yenilen yemeğe illaki bir şey denmez ama... Bu yemek koştur koştur yapılan, acayip ağızda çok kötü tat bırakan, beni acayip derecede zorladı, boğazından geçmedi, çiğnemek bile istemedim ben bu yemeği.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Fikri Bey'in bu yemek. Kesinlikle onun. Çok kötü ya.